0: Spor.
1: Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım Ağrıca Çorum Futbol Kulübü oldu. Kırmızı Siyahlılar Konya'da oynanan playoff finalinde Esenler Erok Spor'u 2-0 yendi. Böylece Çorum ekibi tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıktı. Süper Lig'e yükselen Çorum Futbol Kulübü'nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tebrik etti. Haberleri dinlediniz.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinlediniz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Necip Fazıl Kısakürek imzalı Reis Bey oyunundan söz edeceğiz. 1960 tarihli eser, mutlak adalet anlayışıyla merhamet kavramı arasındaki çatışmayı sarsıcı bir olay örgüsüyle işler. Oyunun merkezinde yer alan ağır ceza reisi, kanunların harfiyen uygulanmasını savunan, duygulara yer vermeyen ve merhameti bir zayıflık olarak gören katı bir şahsiyettir. Onun dünyasında suçun karşılığı sadece soğuk ve mekanik bir cezalandırma sürecidir. Olaylar, Reis Bey'in annesini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan bir genci idam cezasına çarptırmasıyla başlar. Genç adam masum olduğunu haykırsa da hakim kesin delillere dayanarak kalemini kırar. Ancak cezanın infazının ardından asıl katil ortaya çıkar ve gencin masumiyeti kanıtlanır. Bu büyük vicdani sarsıntı Reis Bey'in tüm hayat felsefesini yerle bir eder. Hakimlik görevinden istifa eden Reis Bey, hayatının geri kalanını merhamet kavramının peşinde toplumun en alt tabakaları arasında geçirmeye başlar. Artık o her suçun arkasında bütün bir cemiyetin de mesuliyeti olduğuna inanır ve idamına hükmettiği gencin ona söyleyebildiği "Ağlayabilseydiniz, anlayabilirdiniz" cümlesini tekrarlayarak insanlığı merhamete davet eder. Eserin sonunda Reis Bey işlemediği bir suçtan dolayı hapse atılır. Fakat bu durumu geçmişteki hatasının bir kefareti olarak görüp sükûnetle kabullenir. Necip Fazıl Kısakürek, 1988 yılında sinemaya da aktarılan bu piyesi aracılığıyla sadece hukuk sistemini değil, insanın iç dünyasındaki adalet terazisini de tekrar tekrar sorgular. Oyun, bireyin mutlak bir dönüşüm yaşayarak manevi bir olgunluğa erişmesini çarpıcı bir dille sahneler. Bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar

barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerine kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, Tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar kervansarayı yaptıran devletunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

0: Turkuaz.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor. Gazeteler ise oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan Jose Garzon Guterres yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel

bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

hadi iyisin, iyisin dediniz. Ama faka basan hep bendiniz. Doğduğumda ölmeye değil, yaşamaya yattım.

0: değil. Her gün yavaş yavaş ölene dair. Herkesin sözcüsü olamadık.
1: Ne yazık. Ah,
0: ah, çok yazık. Sözümüz bitince nazıma sığınamadık.
1: Ha öyle.

İnsanın dışındakiler ilgimizi çeker. Oysa içimize inenler pek az. Sessiz bir isyanı hiç kimse istemez. Biz dövüşmekten yanayız. Bu şehri İstanbul ki

0: Sonra aklını oynatırsın bunu dinlediğin zaman.
1: Aldın mı acaba? Kediyi kaybettin mi?

geliyorum demeden geliyor, bitmiyor. Unutmak öğrenmekten daha çok zaman alıyor. Bilgi ceza, bilgi suç. Taşımak ağır. Ben aşkı 100 metreden tanırım.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün Türk sinemasının en derin ve sarsıcı başyapıtlarından biri olan 1987 yapımı Ana Yurt Oteli adlı filmden söz edeceğiz. Yusuf Atılgan'ın dev eserinden uyarlanan ve ünlü yönetmen Ömer Kavur tarafından perdeye aktarılan bu film, sinemamızdaki varoluşçu anlatının zirvesidir. Hikayemiz küçük bir taşra kasabasındaki otelin katibi olan Zebercet'in iç dünyasına odaklanır. Macit Koper'in unutulmaz performansla hayat verdiği Zebercet, tek düze bir hayat sürmektedir. Ancak bir gün gecikmeli Ankara treniyle gelen gizemli bir kadının otelde bir gece konaklaması Zebercet'in tüm bastırılmış duygularını açığa çıkarır. Kadın gittikten sonra başlayan bekleyiş zamanla bir saplantı.

0: siyah ve kaçınılmaz bir yalnızlığa dönüşen karanlık bir yolculuktur. Film, yalnızlığın sadece fiziksel bir durum değil, ruhu içeriden kemiren bir hastalık olabileceğini net anlatır. Macit Koper, donuk bakışları, taşranın boğucu atmosferini izleyiciye iliklerine kadar hissettirir. Yönetmen Ömer Kavursa, otelin loş koridorlarını ve gıcırdayan kapılarını adeta birer karaktere dönüştürerek bizi Zebercet'in sıkışmış dünyasına hapseder. Anayurt Oteli, sessizliğin sesini en gür şekilde çıkaran filmlerden biridir. Bize insanın en büyük hapishanesinin kendi zihni olduğunu ve bazen o kapının içeriden kilitlenebildiğini anlatır. Zebercet'in bitmek bilmeyen bekleyişi, aslında hiç gelmeyecek olan bir kurtuluşun ve bir türlü gerçekleşemeyen aidet duygusunun sembolüdür. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Burası kısa dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 5.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde mutlak butlan kararı sonrası en gergin günlerden biri yaşandı. Sabah erken saatlerde başlayan gerginlik, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen iki grup arasında kavgaya dönüştü. Kılıçdaroğlu'nun ekibi Ankara Emniyetine parti genel merkezinin boşaltılması için başvurdu. CHP Genel Merkezi'nde polisin binaya girişini engellemek için kapı girişlerine koltuklar, masalarla barikatlar kuruldu. Camlar kırıldı, koridorlarda çöp yığınları ve maddi hasar oluştu. Polis ekiplerinin CHP Genel Merkezi'ne girmesiyle parti binasında arbede yaşandı. O hareketli saatler sırasında Kılıçdaroğlu, CHP teşkilatlarına yargı kararlarına uyulması için sağduyu çağrısı yaptı. Tahliye kararı tebliğ edildikten sonra parti genel merkezinden ayrılarak meclise yürüyen Özgür Özel de çok üzgünüm ifadesini kullandı. Özgür Özel'in meclisin önünde yaptığı konuşma sırasında atılan sloganlara Adalet ve Kalkınma Partisi'nden tepkiler ard arda geldi. Genel Başkan Vekili Efkan Ala, CHP mahkemede kaybettiklerini, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde arama yanlışından vazgeçmeli açıklaması yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, kendi iş yerindeki koltuk mücadelesi milletimizin gündeminde değildir, dedi. Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nde ve devamında yaşanan olaylara soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, görevli memura direnme ve kasten yaralama suçlarını mercek altına alacak. İran, Amerika Birleşik Devletleri ve arabulucu Pakistan yaklaşık 3 aydır süren savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşmaya yaklaştıklarını açıkladı. Sonra da anlaşma için temsilcilerime acele etmemeleri talimatı verdim, dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian da, müzakere heyetimiz ülkemizin onuru ve şerefi söz konusu olduğunda asla taviz vermeyecektir, açıklamasını yaptı. Türkiye ile birlikte aralarında Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu 8 ülkenin dışişleri bakanları, küresel Sumut filosundaki aktivistlere yönelik kötü muamelede bulunan İsrailli bakana tepki gösterdi. Açıklamada, dışişleri bakanları, İsrailli bakan tarafından gerçekleştirilen dehşet verici, aşağılayıcı ve kabul edilemez muameleyi en güçlü şekilde kınamaktadır ifadelerine yer verildi. Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki milletvekilliği seçimleri tamamlandı. Merkez Sağ Partisi geçerli oyların %27,1'ini alarak birinci parti oldu. Seçimler Rum yönetiminde aşırı sağın yükseldiğini de bir kez daha ortaya koydu. Pakistan'ın Quetta kentinde askeri personel taşıyan trene yönelik bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi de yaralandı. Türkiye'den de terör saldırısına kınama geldi. Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 4 büyüklüğündeki deprem saat 22.36'da 12 kilometre derinlikte meydana geldi. Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesinde 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin aralıksız müdahalesiyle kontrol altına alındı. İcbar suretiyle irtikap suçuyla tutuklanan Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Resmi gazetede İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne ilişkin yeni bir karar yayımlandı. Kurucu vakfına kayyum atanan üniversitenin faaliyet izninin kaldırılmasına yönelik daha önce alınan Cumhurbaşkanı kararı yürürlükten kaldırıldı. Kararın ardından Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, mağduriyet yaşanmaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle üniversitede eğitim öğretim faaliyetlerinin kesintisiz şekilde devam edeceğini vurguladı. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Yıldızları programını dinliyorsunuz.
1: Sana ne ilk ne de son şarkım, ömrüm baharı, artık yoksun. Kaç defa

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize selam ve sevgiler göndererek başlıyoruz programımıza sevgili dinleyenlerimiz. Sonbaharın bizi daldırdığı rüya geçici. Elif Güreşçi'den dinliyoruz.

hüzün baharı birlikte geçsin. Aşk Efsa makamındaki bu güzel eseri Ahmet Özhan söylüyor.

Programımız Mediha Şen Sancakoğlu'ndan dinleyeceğiniz Nihavend makamındaki bir şarkıyla devam ediyor. Dün gece gelişinle yüreğim aydınlandı.

0: Nesrin Sipahi bir Nihavend makamı eserle geliyor karşınıza. Geçti hayal içinde bunca yıl bir gün gibi.
1: Geçti.

geçersin. Bilsen beni ne çok üzersin. Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni zalim. Seviyorum seni zalim.

Gönül Akkor sözleri Turgut Yarkent'e ait bir şarkıyı seslendiriyor. Sevil, neşelen, sevme, yanarsın.

Sevda yaratan gözlerini her zaman öpsem. Sözü ve bestesi Yesari Asım Arso'ya ait bir eserle Melda Kuyucu sizlerle.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayımlanmakta olan Tatlı Notalar programı Çiğdem Yarkın'dan dinleyeceğiniz bir şarkıyla sona eriyor. Mevsimler yas tutup çöller ağlasın.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi. Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler, ben Meltem Ersan. CHP Genel Merkezi'nde mutlak butlan kararı sonrası dün en gergin günlerden biri yaşandı. Sabah erken saatlerde başlayan gerginlik, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen iki grup arasında kavgaya dönüştü. Kılıçdaroğlu'nun ekibi Ankara Emniyeti'ne parti genel merkezinin boşaltılması için başvurdu. CHP Genel Merkezi'nde polisin binaya girişini engellemek için kapı girişlerine koltuklar, masalarla barikatlar kuruldu. Camlar kırıldı, koridorlarda çöp yığınları oluştu. Polis ekiplerinin CHP Genel Merkezi'ne girmesiyle parti binasında arbede yaşandı. Kılıçdaroğlu, CHP teşkilatlarına yargı kararlarına uyulması için sağduyu çağrısı yaptı. Tahliye kararı tebliğ edildikten sonra Özgür Özel parti genel merkezinden ayrıldı. Özgür Özel'in meclisin önünde yaptığı konuşma sırasında atılan sloganlara AK Parti'den tepkiler ard arda geldi. Genel Başkan Vekili Efkan Ala, CHP mahkemede kaybettiklerini AK Parti'de arama yanlışından vazgeçmeli açıklamasını yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, kendi işlerindeki koltuk mücadelesi milletimizin gündeminde değildir, dedi. Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nde ve devamında yaşanan olaylara soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevli memura direnme ve kasten yaralama suçlarını mercek altına alacak. İran, ABD ve arabulucu Pakistan savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşmaya yaklaştıklarını açıkladı. Sonra da anlaşma için temsilcilerime acele etmemeleri talimatını verdim dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da müzakere heyetimiz ülkemizin onuru ve şerefi söz konusu olduğunda asla taviz vermeyecektir açıklamasını yaptı. Savaş futbolu da vurdu. İran gerilim sürerken 2026 Dünya Kupası için milli futbolcularının kamp adresini ABD'den taşımak istedi. Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA talebi onayladı. İranlı futbolcular ABD yerine Meksika'da kamp kuracak. Türkiye ile birlikte aralarında Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu 8 ülkenin dışişleri bakanları, küresel somut filosundaki aktivistlere yönelik kötü muamelede bulunan İsrailli bakana tepki gösterdi. Açıklamada dışişleri bakanları, İsrailli bakan tarafından gerçekleştirilen dehşet verici, aşağılayıcı ve kabul edilemez muameleyi en güçlü şekilde kınamaktadır ifadesine yer verildi. Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki milletvekilliği seçimleri tamamlandı. Merkez Sağ Partisi ise geçerli oyların %27,1'ini alarak birinci parti oldu. Seçimler Rum yönetiminde aşırı sağın yükseldiğini bir kez daha ortaya koydu. Pakistan'ın Quetta kentinde askeri personel taşıyan trene yönelik bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı. Türkiye'den terör saldırısına kınama geldi. İcbar suretiyle irtikap suçuyla tutuklanan Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Resmi gazetede yayımlanan yeni kararla İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına yönelik daha önce alınan Cumhurbaşkanı kararı yürürlükten kaldırıldı. Kararın ardından Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, mağduriyet yaşanmaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle üniversitede eğitim-öğretim faaliyetlerinin kesintisiz şekilde devam edeceğini vurguladı. Spor. Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım Arca Çorum Futbol Kulübü oldu. Kırmızı Siyahlılar Konya'da oynanan playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yendi. Böylece Çorum ekibi tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıktı. Süper Lig'e yükselen Çorum Futbol Kulübü'nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tebrik etti. Haberleri dinlediniz.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Önce haber özetleri. Ben Meltem Ersan. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde dün gün boyu tansiyon yüksekti. Sabah erken saatlerde başlayan gerginlik sonrasında Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen iki grup arasında arbede yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Genel Merkezi'nde ve devamında yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlattı. İran, ABD ve arabulucu Pakistan savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump'ın çelişkili açıklamalarına karşın İran temkinli açıklamalarını sürdürüyor. Pakistan'ın Quetta kentinde askeri personel taşıyan trene yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı. İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne ilişkin faaliyet izninin kaldırılmasına yönelik daha önce alınan Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlanan yeni kararla yürürlükten kaldırıldı. Özetlerin ardından haberlere geçiyoruz. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde gün boyu tansiyon yüksekti. CHP'deki gerginlik sabah saatlerinde başladı. Özgür Özel destekçileri parti binasında, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerse dışarıda konuşlandı. Kılıçdaroğlu'nun ekibi içeri girmeye çalışınca Özel'in ekibi buna karşı çıktı, gerilim tırmandı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'le bazı milletvekilleri ve partililerin genel merkez binasına alınmaması üzerine gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan arbedede su şişeleri havada uçuştu. Dışarıda kavga sürerken Özgür Özel destekçileri içeride barikatlar kurdu. Genel merkeze giriş otobüslerle engellendi. Koltuklar ve masalar kapıların önüne yığıldı. Kılıçdaroğlu'nun ekibi Ankara Emniyetine parti genel merkezinin boşaltılması için yazılı başvuruda bulundu. Dilekçede bütün yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin çabalarına rağmen sonuç alınamadı denildi. Parti Genel Merkezi'nin tarafımıza teslim edilsin talebi iletildi. Ankara Valiliği talep üzerine açıklama yaptı. Mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildiği belirtildi. Tahliye tebligatı birkaç kez genel merkeze iletilmek istendi ancak girişimler sonuçsuz kaldı. Öğle saatlerinde CHP'den bir heyet İçişleri Bakanlığı'na gitti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile 15 dakika görüşen CHP'liler polisin müdahale etmemesini talep etti. Kısa süre sonra polis ekipleri CHP Genel Merkezi'ne girdi. Binanın içindeki Özgür Özel destekçileri polislere yangın söndürücü sıktı, saksıları attı. Polisin girişi barikatlarla engellenmeye çalışıldı. Yaşanan arbedede parti genel merkezi adeta savaş alanına döndü. Polis ekipleri CHP Genel Merkezi'ni boşalttı. Özgür Özel de tebligatın iletilmesinin ardından makam odasından çıktı. Genel merkezden ayrıldı. Olayların ardından CHP Genel Merkezi'nde temizlik ve hasar tespit çalışmaları başlatıldı. CHP Genel Merkezi'nde gerginlik yaşanırken gözler iki ismin yapacağı açıklamalardaydı. Kemal Kılıçdaroğlu yazılı, Özgür Özel ise ilk önce videolu mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu basın danışmanı Atakan Sönmez'in sosyal medya hesabı aracılığıyla ilk değerlendirmesini yaptı. CHP'nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri, emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim. Ayrıca örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını da rica ederim. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır mesajını iletti. Özgür Özel de polis ekipleri CHP Genel Merkezi'ne girmeden hemen önce sosyal medya hesabından buradan çıkmayacağız. Ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum. Sonuçta devletin polisine el kaldıracak halimiz yok mesajını paylaştı. Polis tahliye tebligatını Özgür Özel'e Genel Merkezi'nin 12. katında teslim etti. Özgür Özel Genel Merkezi'den ayrılırken çok üzgünüm geri gelmek

sahiplerine AK Parti'de arama yanlışından vazgeçmeyi, kaba sloganları teşvik etmemeyi öneririz açıklamasını yaptı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'nin parti içi kavgalarını ayıracak vakitlerinin olmadığını vurguladı. Bir tepkide AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş'ten geldi. Büyükgümüş kendi içlerindeki kurultay kavgası da koltuk mücadelesi de bizim ve milletimizin gündeminde değildir. Biz CHP'nin kendi iç meselesinin tarafı değiliz. Ancak Cumhurbaşkanımıza ve partimize yöneltilen her haksız ithama karşı cevabımız nettir. Herkes haddini bilsin, kendi krizlerini bizim üzerimizden örtmeye çalışmasın, dedi. Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nde ve devamında yaşanan olaylara soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kolluk güçlerine yönelik şiddet içeren eylemlerde bulunanlar hakkında görevli memura direnme suçu nedeniyle soruşturma başlattı. Ayrıca parti binası yakınlarında yol üzerinde bulunan vatandaşların üzerine araba süren ve bir kişinin yaralanması hakkında kasten yaralama suçundan soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü yapanlardan taşkınlık çıkaranları da mercek altına aldı. Söz konusu eylemler toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet suçu nedeniyle soruşturmaya konu oldu. İran, ABD ve arabulucu Pakistan yaklaşık 3 aydır süren savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, müzakerelerin düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerlediğini söyledi. Müzakerelere katılan temsilcilerime, zaman bizim lehimizde olduğu için anlaşma konusunda acele etmemelerini söyledim, dedi. Anlaşmaya varıncaya kadar ablukanın tam olarak uygulanmaya devam edeceğini belirtti. İran'la ilişkimiz giderek daha profesyonel ve verimli hale geliyor, ifadesini kullandı. ABD Başkanı bundan bir süre önce ise sosyal medya hesabından İran gemisinin vurulmasını tasvir eden mesaj paylaştı. Adios, yani elveda yazan mesaja ilişkin muhtelif yorumlar yapıldı. Kimileri görseli vurduk gidiyoruz olarak yorumladı, kimileri de savaşın devam edebileceğinin sinyali olarak yorumladı. Trump son paylaşımında da kendisini eleştiren cumhuriyetçi senatörleri eziklikle suçladı. İran'la bir anlaşma yaparsam bu iyi ve düzgün bir anlaşma olacak, dedi. Hindistan temaslarını sürdüren ABD Dışişleri Bakanı Rubio da Hürmüz krizine ilişkin ilerleme kaydedildiğini belirtti. Pakistan Başbakanı Şerif, görüşmelerin nihai anlaşma için cesaret verici bir ilerlemeyle sonuçlandığını duyurdu. İran tarafı ise müzakere sürecine ilişkin temkinli açıklamalarını sürdürüyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan nükleer silah peşinde olmadıklarını yineledi. Tahran, Hürmüz'ün yönetiminin kendilerinin yasal hakkı olduğunu da tekrarladı. İranlı bir yetkili basında çıkan haberlerin aksine nükleer madde konusunda anlaşma sağlanmadığını belirtti. ABD'nin engel çıkarmaya devam etmesi durumunda nihai anlaşmanın imkansız olduğuna işaret etti. Axios Amerikan haber sitesi ABD ile İran arasında görüşülen mutabakat taslağının ayrıntılarını yayımladı. Buna göre anlaşma Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak şekilde ateşkesin 60 gün uzatılmasını içeriyor. Bu süre boyunca Hürmüz'den geçişler ücretsiz olacak. Taslak metnine göre ABD İran limanlarına uyguladığı ablukayı kaldıracak. İran petrolünün yeniden serbest şekilde piyasaya çıkmasının önü açılacak. Karşılığında İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini askıya almaya hazır olduğu belirtildi. Axios'a göre Washington yönetimi bunun ancak somut tavizler verilmesi halinde mümkün olacağını savunuyor. Öte yandan ABD'nin son aylarda bölgeye sevk ettiği askeri güçlerinde hemen çekilmeyeceği ifade edildi. Amerikan kuvvetleri 60 gün boyunca bölgede kalmaya devam edecek. Nihai anlaşma sağlanırsa geri çekilme seçeneği değerlendirilecek. Anlaşmaya ilişkin İran basında ayrıntıları paylaştı. Buna göre mutabakat zaptı savaşın tüm cephelerde sona ermesini içeriyor. İran basını ABD abluka yakında biteceğini savundu. İran basınına göre mutabakat zaptında Hürmüz'den geçişlerde ABD protokolünün uygulanmasına dair madde yok. Anlaşma kapsamında Tahran ve Washington'un nükleer müzakereler için 60 günlük bir süre belirleyeceği de ifade ediliyor. Nükleer maddenin İran dışına çıkarılacağı iddialarının da gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor. İran petrolüne yönelik ambargonun kaldırılması ve İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması da basının duyurduğu maddeler arasında. Savaş futbolda vurdu. İran gerilim sürerken 2026 Dünya Kupası için milli futbolcuların kamp adresini ABD'den taşımak istedi. Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA talebi onayladı. İranlı futbolcular ABD yerine Meksika'da kamp kuracak. İsrail ateşkese rağmen

0: Lübnan'da katliam yapmayı sürdürüyor. Lübnan'ın Nebatiye ve Sur kentlerine düzenlenen yoğun saldırılarda 21 kişi hayatını kaybetti. Hizbullah, İsrail saldırılarına misillemede bulundu. Lübnan'ın güneyindeki işgal altındaki bölgelerde bulunan İsrail askerleri ve askeri hedeflere yönelik en az 28 saldırı düzenlendiği açıklandı. İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ateşkese rağmen 3151'e ulaştı. Türkiye ile birlikte aralarında Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu 8 ülkenin dışişleri bakanları küresel Sumut filosundaki aktivistlere yönelik kötü muamelede bulunan İsrailli bakana tepki gösterdi. Açıklamada dışişleri bakanları, İsrailli bakan tarafından gerçekleştirilen dehşet verici, aşağılayıcı ve kabul edilemez muameleyi en güçlü şekilde kınamaktadır ifadesine yer verildi. Pakistan'ın Quetta kentinde askeri personel taşıyan trene yönelik bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı. Türkiye'den terör saldırısına kınama geldi. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada huzur ve istikrarı hedef alan saldırıların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu vurguladı. Terörle mücadelede Pakistan'la dayanışmanın süreceği mesajı verildi. Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki milletvekilliği seçimleri tamamlandı. Merkez Sağ Partisi DİSİ geçerli oyların %27,1'ini alarak birinci parti oldu. Seçimler Rum yönetiminde aşırı sağın yükseldiğini bir kez daha ortaya koydu. Resmi gazetede İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne ilişkin yeni bir karar yayımlandı. Kurucu vakfına kayyum atanan üniversitenin faaliyet izninin kaldırılmasına yönelik daha önce alınan Cumhurbaşkanı kararı yürürlükten kaldırıldı. Kararın ardından Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, mağduriyet yaşanmaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle üniversitede eğitim öğretim faaliyetlerinin kesintisiz şekilde devam edeceğini vurguladı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde dün gün boyu tansiyon yüksekti. Sabah erken saatlerde başlayan gerginlik sonrasında Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen iki grup arasında arbede yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Genel Merkezi'nde ve devamında yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlattı. İran, ABD ve arabulucu Pakistan savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump'ın çelişkili açıklamalarına karşın İran temkinli açıklamalarını sürdürüyor. Pakistan'ın Quetta kentinde askeri personel taşıyan trene yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı. İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne ilişkin faaliyet izninin kaldırılmasına yönelik daha önce alınan Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlanan yeni kararla yürürlükten kaldırıldı. Spor. Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım Arca Çorum Futbol Kulübü oldu. Kırmızı Siyahlılar Konya'da oynanan play-off finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yendi. Böylece Çorum ekibi tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıktı. Süper Lig'e yükselen Çorum Futbol Kulübü'nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tebrik etti. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu kapatan Trabzonspor'da 3 veda gerçekleşti. Bordo Mavililer'de sözleşmeleri sona eren Edin Visca, Anthony Bakayeme ile yollarını ayırdı. Kaleci Andrea Onana da veda mesajı yayınladı. Avrupa basketbolunun en büyüğü Olympiakos Yunan ekibi evinde finalde Real Madrid'i 92-85 yendi. 13 yıl sonra bu başarıya ulaşan Kırmızı Beyazlılar Euroleague kupasını 4. kez müzesine götürdü. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi playoff final serisi 3. maçında Parmos Bordo konuk olduğu Gaziantep basketbolu 79-65 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi. Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası tamamlandı. Organizasyonun son gününde milli sporcular klasik yay kategorisinde 1 altın 2 bronz madalya kazandı. Ay Yıldızlılar böylece şampiyonayı 3 altın 3 bronz madalya ile tamamladı.
1: Hava durumu.
0: Yurt geneli parçalı çok bulutlu, Marmara'nın batısı, kıyı Ege, Antalya hariç aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yağışlar Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu çevrelerinde yer yer kuvvetli. Hava sıcaklığı yurdun doğu kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı Ankara 20, İstanbul ve Diyarbakır 23, İzmir 28, Adana 26, Antalya 25, Kayseri ve Samsun 20.

0: 21, Bolu ve Trabzon 19, Erzurum, Kars ve Van 16, Malatya ve Mardin 22, Şanlıurfa 27 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: TEM otoyolunun ilk 1 kilometresinde Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonu serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları yapıldığı için Sultanbeyli gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli otoyolunun 20 ile 21. kilometreleri arasında şev çalışması nedeniyle Denizli istikametinde emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatıldığı için ulaşım orta ve sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 ana haber bültenini dinlediniz.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin, radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Ana Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatı

ile sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

0: Turkuaz. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. İyi, kötü ve çirkin. Hafızalara kazınan bu filmi izleyenler, The Good, The Bad and The Ugly olan İngilizce adını da neredeyse ezberlemiştir. 60 yıl önce çevrilen, müziği Grammy ödülü alan, 1 milyon dolara mal olan ve 39 milyon dolar gişe hasılatı yapan filmdir. Filmin müziği ve grafik çizimleri eşliğinde 3 dakikadan daha uzun bir girişten sonra engebeli bir arazideki çiftlik benzeri bir yerde uzaklara bakan 3 kişinin yüzüne zoomlanan kamera görüntüleri, baykuş sesi ve köpek ulumasına eşlik eden rüzgardan başka 4 dakika boyunca hiçbir konuşmanın olmadığı, 5. dakikada silahların patlayıp evin penceresini kırarak atına binip kaçan bir kovboyun görüntüsüyle filmin açılış sekansı tamamlanıyor. Sergio Leone'nin çektiği

0: 3 saatlik filmde bol bol çöl görüntülerine ve ödül avcılarına yer veriliyor. TRT'nin sinema kuşağında defalarca yayımlanan İyi, Kötü ve Çirkin, eleştirmenlerce açılış sekansı en beğenilen filmlerden biri olmuş. Açılış sekansı nedir? Ansiklopedilere ve sözlüklere baktığınızda açılış sekansı diye bir madde göremezsiniz. Bu da bize açılış sekansının oldukça yeni bir kullanım olduğunu gösteriyor. Açılışı biliyoruz da sekans nedir diye sorabilirsiniz. 1970 yılından önce basılan Türkçe sözlüklerde sekans diye bir madde yok. Demek ki sekans başka bir dilden Türkçe'ye yeni geçen bir kelime. İlk kez 1957 yılında bir gazetede görülmüş. Latinceden Fransızcaya, oradan da Türkçe'ye geçen sekans kelimesi 1998 yılında Türkçe sözlükte yer bulmuş. Anlamı da sinemada bir bütün meydana getiren planlar dizisi olarak tanımlanmış. Bir film seyretmeye başlarsınız. Başlangıçta büyük bir ordunun sefere gidiş görüntüsünü geniş bir plan halinde görürsünüz. Daha sonra kamera yavaş yavaş askerlere doğru yaklaşır, seyirciye önce yürümekte olan okçu piyadeleri, mızraklı piyadeleri, kılıçlı piyadeleri gösterir. Daha sonra ordunun ön tarafını yakın plana alarak atlı askerler arasındaki mızraklı süvarileri, kılıçlı süvarileri ve okçu atlıları seçer. Yani filmin başında kategorik bir sıralama sunulur seyirciye. İşte başlangıç sekansı budur. Amaç seyirciyi yavaş yavaş filmin içine çekmek ve konuyu görüntülerle açıklamaktır. Açılış sekansı detayları önceden planlanmış bir çalışmadır. Elbette açılış sekansı varsa kapanış sekansı da olacaktır. Açılış sekansında bir yandan filmin türü ve havası yansıtılırken bir yandan da filmde yer alan oyuncuların adları yazılır. Yazı karakterlerinin filmin anlattığı döneme uygun olmasına da özen gösterilir. Bazı sekanslarda filmin konusundan önceki olaylarla giriş yapılır. Örneğin Ben Hur filmindeki açılış sekansı Hazreti İsa'nın bir mağaradaki doğuşuyla başlar. Ben Hur'la hiç ilgisi olmayan bu görüntünün amacı dönemin atmosferini tarihsel bir olgu içinde yansıtmaktır. James Bond gibi dizi haline gelmiş bazı filmlerde ise açılış sekansları birbirine benzer. Anlaşılacağı üzere açılış sekansı bir düzene göre birbirini izleyen anlamlı bir sıralamadır. Sekans yerine Türkçe olarak dizi, dizilim veya sıralama denilebilir. Başı, ortası ve sonu olan sıralamadır sekans. Açılış sekansı da bir kitabın giriş paragrafı gibi filmin başı olarak anlaşılabilir. Filmin başında bir karakterin yemek yiyip evden çıkışı gösteriliyorsa, mutfak ve yenilen yemekten sonra birbirini izleyen kapılar, koridor ve sokak görüntüsü olacaktır ki o filmin açılış sekansı budur. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Şarkıların Rengi programını dinliyorsunuz.

aşkına ellerindeydin. Olmasam

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Şarkıların Rengi programını dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Kas Hafızası.
2: Kas hafızasında bugün sırıkla atlamanın sınırlarını her yarışta biraz daha yukarı taşıyan Mondo lakaplı ünlü İsveçli fenomen atlet Armand Duplantis'ten söz edeceğiz. Duplantis'in hikayesi arka bahçesinde sırıkla atlama minderi olan bir evde adeta bu branşın içine doğarak başladı. Henüz çocuk yaşta kırdığı yaş grubu rekorlarıyla bir proje çocuk gibi görünse de büyüklüğünü sahadaki benzersiz tekniği ve hızıyla kanıtladı. 2020 yılında efsanevi Renault Lavillen'in 6.16 metrelik dünya rekorunu tarihe gömdüğünde henüz 20 yaşındaydı. O günden bu yana Duplantis, Sergey Bubka'nın o meşhur rekoru santim santim geliştirme geleneğini devraldı. Onun sırıkla yüklenişindeki patlayıcı güç ve barın üzerinden süzülürken sergilediği kusursuz estetik, atletizmi ve yüksek atlamayı adeta bir fizik şölenine dönüştürdü. Ünlü atletin kariyerindeki başarılar artık saymakla bitmiyor. Olimpiyat şampiyonlukları, Avrupa ve dünya şampiyonlukları. Ancak Duplantis'i özel kılan her yarışta kendini aşma tutkusu. Bugün 6.20 metrenin üzerindeki yükseklikleri sanki sıradan bir antrenman yapıyormuşçasına kolaylıkla geçmesi rakiplerini ikincilik yarışı yapmaya mahkum ediyor. Duplantis, modern atletizmin en büyük efsanelerinden biri olarak insan limitlerinin nerede bittiğini sorgulatan bir fenomen konumunda bugün. Onun katıldığı her yarışmada dünya sadece yeni bir rekorun kırılmasını değil, bir efsanenin de yeniden spor tarihine yazılmasını istiyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Ülkenin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Günaydın, ben Meltem Ersan. ABD-İran savaşının sona ermesi için müzakereler sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve bölge ülke liderleriyle telekonferans yoluyla görüştü. Görüşmede savaşın diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğinin altı çizildi. Türkiye'nin bölge ülkelerinin birbirlerine tehdit oluşturmayacağı yeni bir dönem arzu ettiğini belirten Erdoğan, adil bir barışın kaybedeni olmayacağını vurguladı. İran, ABD ve arabulucu Pakistan yaklaşık 3 aydır süren savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump, anlaşma için temsilcilerime acele etmemeleri talimatını verdim dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian da müzakere heyetini taviz vermeyeceğini açıkladı. Dünya enerji piyasaları kritik bir eşikte. Orta Doğu'daki belirsizlik petrol akışını yavaşlattı.

Küresel stoklar hızla azalıyor. Uzmanlara göre Hürmüz Boğazı Eylül'e kadar kapalı kalırsa bu yaz yalnızca yüksek akaryakıt fiyatları değil, yakıt kıtlığı da gündeme gelebilir. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'da katliamını sürdürüyor. Lübnan'ın Nebatiye ve Sur kentlerine düzenlenen yoğun saldırılarda 21 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ateşkese rağmen 3151'e ulaştı. Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gece saat 4:26'da merkezi Saimbeyli ilçesi olan sarsıntı yerin 8,6 kilometre derinliğinde gerçekleşti. AFAD deprem sonrasında olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde dün gün boyu tansiyon yüksekti. Sabah erken saatlerde başlayan gerginlik, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen iki grup arasında kavgaya dönüştü. Kılıçdaroğlu'nun ekibi Ankara Emniyeti'ne parti genel merkezinin boşaltılması için başvurdu. Polis ekiplerinin CHP Genel Merkezi'ne girmesiyle parti binasında arbede yaşandı. Tebligatın teslim edildiği Özgür Özel partiden ayrıldı. CHP Genel Merkezi'nde yaşanan tahliye gerginliğinin ardından ortalık savaş alanına döndü. Polisin binaya girişini engellemek için kapı girişlerine koltuk ve masalarla barikatlar kuruldu. Camlar kırıldı, koridorlarda çöp yığınları oluştu. CHP Genel Merkezi'nde maddi hasar meydana geldi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan hizmete açılan Ahıl Kelek Kars Demiryolu için Türkiye ve Gürcistan'a teşekkür etti. Paşinyan hattı Ermenistan'ı Avrupa'ya bağlayan yeni lojistik koridor olarak değerlendirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu havayolu seyahatlerine ilişkin yeni bir müjde verdi. TürkSat'ın desteğiyle artık uçak içinde yolcu portalı üzerinden internet hizmeti sunulacağını açıkladı. Türk mühendislerinin geliştirdiği portalla yolcular internet paketi satın alabilecek, kotasını takip edebilecek. Yurdu etkisi altına alan yağışlı hava Akdeniz ve Güneydoğu'da sağanağa dönüştü. Meteorolojinin sarı kodlu uyarıda bulunduğu illerde yağış aksamalara yol açtı. Mersin'de sele kapılan bir kişiyi çevredekiler kurtardı. Adana'da gece bastıran sağanak yolları göle çevirdi. Karaman'da etkili olan dolu tarım arazilerine zarar verdi. Haberleri dinlediniz.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Evvel Zaman Gezgini.
1: Uzak diyarlara gitmek, yabancı ülkeler görmek, farklı kültürler tanımak. Genç yaşlarından itibaren yolculuk hayalleri kuran, sonunda bu yüzden ilahiyat eğitimini yarıda bırakıp yollara düşen Salomon Schwager'le İstanbul'a gidiyoruz. ...1551 yılında Almanya'nın bir kasabasında doğan Salomon Schwager din alanında eğitim görür. Her zaman olduğu gibi yüksek teoloji eğitimi aldığı dönemde de aklı hep yabancı ülkelere yapacağı yolculuk hayalleriyle meşguldür. O dönemde batıya gitgide yaklaşan Osmanlı İmparatorluğunu çok merak etmektedir. Kanuni Sultan Süleyman'ın Avrupa'daki fetihlerini hatırladıkça korkuyla titreyen Schwager'e göre Osmanlılar Tanrı'nın Hristiyanlara verdiği bir cezadır. Ancak merakı korkusuna baskın gelir ve Roma Germen İmparatoru II. Rudolf'un daimi temsilcisi olarak Osmanlı Devleti'ne gönderilen 6. elçinin mahiyetinde vaiz olarak görev almayı başarır. Schwager, Osmanlı topraklarına gönderilen 2. Protestan vaiz. Daha önce gönderilen elçiler Katolik olduklarından yanlarında ayrıca bir vaiz götürmüyorlardı. Ancak Protestanlığın kabul edilmesiyle elçiler için böyle bir ihtiyaç doğuyor. Vaizin görevi İstanbul'daki Rum Patrikhanesi ile iletişime geçmek ve Balkanların Protestanlaşması için çalışmak. 10 Kasım 1577'de nehir yoluyla Viyana'dan yola çıkan elçilik heyeti Belgrad'dan itibaren yola arabayla devam eder. İstanbul'a ulaşacakları yol güzergahı boyunca fethedilen kaleleri gördüğünde Osmanlı korkusunun neden yüreklerine yerleştiğini fark eder. Hristiyanları cesaretlendirmek isteyen Schwager, her fırsatta Osmanlı'nın güçsüz, başarısız ve beceriksiz olduğunu vurgulamaya çalışır.
2: Türklerden bahsedildiğinde yüreğimiz yerinden oynuyor. Sanki onlar yenilmez, şehirleri demirden ya da yüksek duvarlarla örülü, aşılamaz ve yıkılamaz diye kendimizi inandırıyoruz. Halbuki Osmanlı Devleti etrafı açık köyler dışında bir şey değilmiş.
1: Osmanlı topraklarında ilerlerken Balkan şehirlerinden geçer, hanlarda konaklar, sonunda 1 Ocak 1578'de İstanbul'a ulaşırlar.
2: Uzaktan minareleri gördüm. Göğe doğru yükselen ince kuleler. Güneş kubbelerin üzerinden parlıyor. Kıyıda sayısız gemi salınıyor. İstanbul karşımda. Türk topraklarına ayak basar basmaz başka bir dünyada olduğumu hissettim. Kıyafetler, diller, yüzler, her şey farklı. Hayatımda bu kadar büyük bir şehir görmedim. Sanki dünyanın bütün milletleri burada toplanmış.
1: Gerçekten de öyledir. Türkler, Rumlar, Yahudiler, Ermeniler, Araplar, İranlılar, Avrupalı tüccarlar. Sanki dünyanın kalbi burada atmaktadır. Ama şehrin sokakları kirli ve evler düzensizdir. Surlar bakımsız ve yıkılmaya yüz tutmuştur. Buna karşın Türklerin cami, okul ve vakıfların inşasına özen gösterdiklerini söyler Schwager. Bu yapıların muhteşem olduklarını, evler için yapılmayan harcamaların bu eserlere yapıldığını anlatır.
2: Bu güzel binaları inşa edenler kesin İtalyanlardır. Zira Türkler böyle güzel şeyler yapamazlar. İstanbul'da 1000'den fazla cami olmalı. Ama benim en beğendiğim Edirne'de gördüğüm Selimiye Camii. Oh, o ne ihtişamlı bir yapı. Türkler böyle bir eser yapmış olamaz. Üsküdar'da Valide Sultan'ın yaptırdığı cami de çok zarif bir yapı. Bir de türbe dedikleri yerler var ama içindekilerin ne anlama geldiğini pek anlayamadım.
1: İmarethanelerin kuruluş amacından da söz eder Schweiger. Oralarda herkesin etnik kimliği, maddi durumu gözetilmeden 3 gün ağırlandığından bahseder.
2: Bu yapılar eski Romalıların sütun, heykel gibi büyük anıtlarından ve Mısırlıların piramitlerinden çok daha kıymetli. Onların ne tanrıya ne de dünyaya faydaları var. Sadece sanat. Ama bu imaretler öyle mi ya? Biz de İstanbul yolculuğumuzda çokça bu iyilikten yararlandık. İmaretler zarif ve temiz inşa edilmiş yerler. Yemeklerin sunulduğu birkaç oda var. Yemek yedikten sonra misafirler kaldıkları yere çekiliyorlar.
1: Salomon Schweiger'in İstanbul'da

0: İstanbul'a geldiği dönemde Osmanlı tahtında Sultan 3. Murat oturuyor ve o dönemin en önemli olayı Osmanlıların İran'a karşı açtıkları savaş. Durum Avusturyalılar için memnuniyet verici. Çünkü kendi sınırlarının güvenliği için Osmanlıların İranlılarla savaşa girmelerinin avantaj sağlayacağını düşünüyorlar. Schweiger de bu yüzden seyahatnamesinde Osmanlı-İran ilişkilerine geniş yer vermiş. Osmanlı Devleti içerisinde yaşanan gerginliklere de yine aynı sebeple büyük ilgi göstermiş. Elçilik heyeti saraya davet edildiğinde Schweiger hayatının en unutulmaz anlarını yaşıyor. Yine de sarayla ilgili yazdıklarında Hristiyanları cesaretlendirmek için Osmanlı saray geleneğini olumsuz sözlerle anlatıyor. Kapılar birbiri ardına açıldı. Her avluda sessizlik daha da arttı. Kimse konuşmuyor. İşte sultanın huzurundayız. Öyle bir sessizlik var ki bir iğne düşse duyulacak. Herkes yere kadar eğildi. Ben de onlarla beraber eğildim maalesef. Sultanın huzurunda eğilmek ne büyük bir aşağılama. Bu canavarlar önünde diz çökmek de ne demek? Kralın elçilerinin sultanın huzurunda diz çökmesi şeytani bir gurur ve saray alışkanlığı. Sultanın ifadesi de ne kadar donuk. Kimsenin yüzüne bakmıyor. Schweiger'in en ilginç gözlemleri günlük yaşam üzerine olur. Dikkatini çeken konulardan biri de kadın-erkek ilişkileri.
1: Çok tuhaf. Burada kadınların her türlü geçimini sağlamak, düğün alışverişlerindeki harcamaları yapmak erkeklerin görevi. Bizim ülkemizde böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Cicero, biz Romalılar herkesi hükmediyoruz fakat kadınlar da bizi hükmediyor demiş ya. İşte Türkler de böyle. Dünya önlerinde titriyor. Onlarsa kadınların önünde titriyor. Köleler, yani erkekler ev için her şeyi alıyorlar. Kadınlarsa oynuyor, çene çalıyor ve gezmeye gidiyor. Gece eve döndüklerinde ise evde eksik alınan bir şey varsa vay erkeklerin haline. Bu kadınlar çalışmaz, ev işi nedir bilmez. Her birinin 4-5 hizmetçisi var. Erkeğin kazancını bir güzel israf ediyorlar.
0: Schweiger, İstanbul'da bulunduğu süre içinde Çemberlitaş civarında kaldığı için çevrede yaşayan paşa ve beylerin eşlerini görerek bu yorumları yapmış olmalı. Yoksa bütün Müslüman kadınların bu kadar rahat bir hayat sürmeleri ne mümkün? Düğünlerden de söz eder genç adam. Kadınlar ve erkeklerin kendi ülkesinde olduğu gibi düğün törenlerinde bir arada dans etmediklerini anlatır. Zaten Türk müziği de dans etmeye uygun değildir ona göre. Almanya'daki bir çoban ezgisinin bile Türk müziğinin dengesiz namelerinden güzel olduğunu söyler. Düğünlerden bahsederken Türklerin çok eşlilikten vazgeçtiklerini, çünkü bunun zararını gördüklerini söyler. Zira evlenirken gelin, damat evine kendisinden başka bir şey götürmemekte, bütün maddi yük damadın omuzlarına yüklenmektedir. Ve bu durumda da birden fazla gelin almak hiç akıl kârı değil tabii. Düğünler kadar bayramlar da ilgisini çeker Schweiger'in. Bayram günleri coşkusuna o da kendini kaptırır.
1: Bayram sabahı top sesleri duydum. Sokaklar dolmaya başlamıştı. Herkes en güzel kıyafetlerini giymişti. İpek kaftanlar, renkli elbiseler, sokaklar adeta bir çiçek bahçesi gibi. Saray çevresi görülmeye değerdi. Büyük geçitler yapıldı. Bayram sadece ibadet değil, aynı zamanda devletin de gücünü sergilediği bir zaman. Atlı askerler, altın işlemeli eğerler, süslü sancaklar. Bu bir geçit değil, ihtişam gösterisi. Bayram boyunca şehir bambaşka bir yer olup çıktı.

0: çıktı. Her yerde neşe hakim. Çocuklar şeker dağıtan görevlilerin peşinden koşuyor. Her köşede bir satıcı, her sokakta bir kalabalık. Cambazlar, hikaye anlatıcıları, müzisyenler, atlı gösteriler. Türkler eğlenmeyi seviyor. Ama şu her yere kurulan salıncaklar da neyin nesi? Herhalde dans etme alışkanlıkları olmadığı için böyle bir alışkanlık icat etmişler.
1: Şivalyeri İstanbul'da en çok şaşırtan yerlerden biri hamam. Hamam deneyimi onun için kültür şoku olur. Türklerin sık sık yıkanma alışkanlıkları da Avrupa'da görmediği bir şeydir.
0: Türkler haftada birkaç kez yıkanıyor. Temizlik onlar için neredeyse bir ibadet. Hamamları büyük ve güzel. İlk kez hamama girdiğimde kendimi sarayda sandım. Yüksek kubbeler, mermer zemin. Bir odadan diğerine geçtik. Her oda daha sıcaktı. Ter içinde kaldım. Sonra bir görevli gelip derimi keseledi. Sanki üzerimden yeni bir deri çıkarıyordu. Fakat erkeklerin hep birlikte bu kadar rahat yıkanmaları bana pek tuhaf geldi. Kadınlar da aynı şekilde yıkanırmış. Hamamdan çıkanlar bir dinlenme salonunda sohbet edip şerbet içiyorlar. Hamam sadece temizlik değil, aynı zamanda bir buluşma yeri. Avrupa'daki birçok şehir bu temizlikten utanmalı.
1: Genç Alman papazın Türkiye'deki en ilginç keşiflerinden biri de kahve. O dönemde Avrupa henüz kahveyi tanımıyor. Kahvehaneler onu tam anlamıyla şaşırtıyor ve büyülüyor.
0: Türkler siyah bir içeceği çok seviyor. Adı kahve. Küçük fincanlarda içiyorlar. Ama ne içmek? Sanki saatlerce sürüyor bu ufacık fincanı bitirmeleri. Türkler kahve içerken zaman duruyor. Bir kahvehaneye girdim. İçerisi doluydu. Herkes konuşuyor, tartışıyor. Bazıları oyun oynuyor, bazıları hikaye anlatıyor. Çevresindekiler de onları dinliyordu.
1: İstanbul'da pek çok okulun olduğunu da anlatır Schweiger. Bu okulların çok özel yapıları olmadığını söyler. Zenginlerin evlerinde ise çocukların eğitimi için özel hocalar vardır. Türkleri her fırsatta kötüleyen gezginimiz, eğitim konusunda her nasılsa kendi ülkesindeki düzeni eleştirir.
0: Buradaki öğretmenler Almanlar gibi ısrarla, dayakla çocukların öğrenme isteklerini yok etmiyorlar. Cezaları ölçülü. En iyi özellikleri sabırlı olmaları. Çocukları döveceklerinde çıplak ayaklarına bir küçük değnekle vuruyorlar. Bizdeki gibi sopa kullanmıyorlar. Buradaki en kötü uygulama çocukların dersi sesli okumaları. Ders esnasında da sarhoş gibi sallanıyorlar. Neredeyse hepsi Kur'an'ı ezberliyor. Ama Arapça olduğu için ezberlediklerini anlamıyorlar.
1: İstanbul'da 4 yıl geçiren Schweiger, bir papaz olduğu için gözlemlerinde dini önyargılarının etkisi hissedilir. Buna rağmen 1608 yılında basılan seyahatnamesi Sultanlar Kenti'ne yolculuk, 16. yüzyıl Osmanlı gündelik yaşamını anlatan canlı bir tablo gibidir.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde dün gün boyu tansiyon yüksekti. Sabah erken saatlerde başlayan gerginlik, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen iki grup arasında kavgaya dönüştü. Kılıçdaroğlu'nun ekibi Ankara Emniyeti'ne parti genel merkezinin boşaltılması için başvurdu. Polis ekiplerinin CHP Genel Merkezi'ne girmesiyle parti binasında arbede yaşandı. Tebligatın teslim edildiği Özgür Özel partiden ayrıldı. CHP Genel Merkezi'nde yaşanan tahliye gerginliğinin ardından ortalık savaş alanına döndü. Polisin binaya girişini engellemek için kapı girişlerine koltuk ve masalarla barikatlar kuruldu. Camlar kırıldı, koridorlarda çöp yığınları oluştu. CHP Genel Merkezi'nde maddi hasar meydana geldi. Özgür Özel'in meclisin önünde yaptığı konuşma sırasında atılan sloganlara AK Parti'den tepkiler ard arda geldi. Genel Başkan Vekili Efkan Ala, CHP mahkemede kaybettiklerini AK Parti'de arama yarışından yanlışından vazgeçmeli açıklaması yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, kendi içlerindeki koltuk mücadelesi milletimizin gündeminde değildir dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP'nin kendi içinde yaşadığı gerilimi AK Parti'ye mal etmeye çalışmasını kabul edilmiştir. ...bilemez olarak değerlendirdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan hizmete açılan Ahıl Kelek Kars Demiryolu için Türkiye ve Gürcistan'a teşekkür etti. Paşinyan hattı Ermenistan'a

Avrupa'ya bağlayan yeni lojistik koridor olarak değerlendirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu havayolu seyahatlerine ilişkin yeni bir müjde verdi. TürkSat'ın desteğiyle artık uçak içinde yolcu portalı üzerinden internet hizmeti sunulacağını açıkladı. Türk mühendislerinin geliştirdiği portalla yolcular internet paketi satın alabilecek, kotasını takip edebilecek. ABD-İran Savaşı'nın sona ermesi için müzakereler sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve bölge ülke liderleriyle telekonferans yoluyla görüştü. Görüşmede savaşın diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğinin altı çizildi. Türkiye'nin bölge ülkelerinin birbirlerine tehdit oluşturmayacağı yeni bir dönem arzu ettiğini belirten Erdoğan, adil bir barışın kaybedeni olmayacağını vurguladı. İran, ABD ve arabulucu Pakistan yaklaşık 3 aydır süren savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump, anlaşma için temsilcilerime acele etmemeleri talimatını verdim dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian da müzakere heyetinin taviz vermeyeceğini açıkladı. Dünya enerji piyasaları kritik bir eşikte. Orta Doğu'daki belirsiz petrol akışını yavaşlattı. Küresel stoklar hızla azalıyor. Uzmanlara göre Hürmüz Boğazı Eylül'e kadar kapalı kalırsa bu yaz yalnızca yüksek akaryakıt fiyatları değil, yakıt kıtlığı da gündeme gelebilir. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'da katliamını sürdürüyor. Lübnan'ın Nebatiye ve Sur kentlerine düzenlenen yoğun saldırılarda 21 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ateşkese rağmen 3.151'e ulaştı. Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gece saat 4.26'da merkezi Saimbeyli ilçesi olan sarsıntı yerin 8,6 kilometre derinliğinde gerçekleşti. AFAD deprem sonrasında olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı. Yurdu etkisi altına alan yağışlı hava Akdeniz ve Güneydoğu'da sağanağa dönüştü. Meteorolojinin sarı kodlu uyarıda bulunduğu illerde yağış aksamalara yol açtı. Mersin'de sele kapılan bir kişiyi çevredekiler kurtardı. Adana'da gece bastıran sağanak yolları göle çevirdi. Karaman'da etkili olan dolu tarım arazilerine zarar verdi. Haberleri dinlediniz.

açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Farklı coğrafyalarda, farklı saatlerde, aynı duyguda buluştuğumuz. Gurbete memleketin sıcaklığını taşıyan bir yolculuk başlıyor. Türkülerle yoğrulmuş bir ses, memleketten taşınan bir selam ve uzakları yakın eden sohbetler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Memleket Treni dinleyicilerle buluşuyor. Ankara'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan yepyeni bir haftadan merhaba değerli dinleyenler. Programı sizler için Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alacı hazırladı. Teknik masada Berkay Yıldız, mikrofonda ben Gülnur Akalın. Efendim bir saat boyunca yolda olacağız. Sizler de bize yol arkadaşı olur musunuz? Memleket havasını bulunduğunuz her yere getirmek istiyoruz efendim. Yurt içinden bizi dinleyen dinleyicilerimize de selam olsun. Efendim her neredeyseniz sesimizle sizlere arkadaş olmaya geldik. Bizlere yorumlarınızla

katılmak isterseniz artı 90 312 463 34 19 ya da 34 21 sabit numaralarımız artı 90 536 162 21 86 WhatsApp iletişim hattımız ve memleket dileni Facebook ya da Instagram hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. radyo.trt.net.tr adresinden TürkSat 4A Batı paketi uydusundan kısa dalga 19 metre 15.350 kHz üzerinde bizi dinleyebilirsiniz. Mobil cihazlarınıza TRT Dinle uygulamasını indirerek bu saatte efendim Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda bizi ve farklı saatlerde TRT'nin tüm radyolarını değerli dinleyenler TRT Dinle'nin farklı uygulamalarını kullanarak efendim çok güzel yayınlara ulaşabilirsiniz. Tavsiye ediyoruz. Efendim yepyeni bir haftaya bakıyorum. Aşkın Nur Yengi ile başlıyoruz. Hadi Aşkın Nur Yengi bize merhaba desin. Biz de sizlere diyelim.

0: Güne bir not.
1: Efendim, bugünkü güne notumuzun başlığı taşı delen su damlası olabilmek. Acaba metinde neler anlatmış doçent doktor Şafak Nakajima? Gelin bir göz atalım değerli dinleyenler. Genel anlamda ne dinlemeyi ne de konuşmayı biliyoruz. Kendi gerçeğimizi bir an önce duyurma, üste çıkma ve son sözü söyleme hevesimiz... Aile ilişkilerinden arkadaşlıklara, çalışma hayatına kadar her alanda gerçeklerin değil, hırsların ve bu hırsın itici gücü olan öfkenin hakim olmasına yol açıyor. Çatışma yaşamın kaçınılmaz bir parçası. Çünkü inançlarımız ve yaşam biçimlerimiz çoğu zaman sevdiklerimizin, tanıdıklarımızın ya da birlikte çalıştığımız insanlarınkinden oldukça farklı. Bu farklılıklar acı, öfke ya da kırgınlık doğurabilir ama aynı zamanda öğrenme fırsatları da barındırır. Bir anlaşmazlıkla karşılaştığımızda kendimizi nasıl ifade ettiğimiz sabrımızın düzeyini ve iç enerjimizin niteliğini ortaya koyar. Çoğu çatışmanın altında dile getirilemeyen bastırılmış ihtiyaçlar yatıyor. Bu ihtiyaçlar genellikle öfke ya da saldırgan davranışlarla örtülü. Çatışmanın içinde gizli olan bilgeliği bulmanın anahtarı kendinize neden belli bir kişiyle ya da durumla çatıştığınızı sormak. Bunun için gözlerinizi ve kulaklarınızı açık tutun. Anlaşmazlığınızın hem içsel hem de dışsal köklerini fark ettikten sonra hissettiğiniz öfkeyi ya da kırgınlığı bilinçli biçimde bırakmaya çalışın. Bunu yaptığınızda siz ve karşınızdaki kişi arasındaki enerji fark edilir biçimde değişir. O kişi hala sınırlı bir bilinç düzeyinde davransa bile siz kendi tutum ve hislerinizi dönüştürmüş olursunuz. Her birinizin düşünme ve hissetme biçimi için geçerli nedenlere olabileceğini kabul edin ve karşınızdakinin düşüncelerini değiştirme gücünüz olmadığını hatırlayın. Bu farkındalık anlaşmazlığı daha rasyonel, sakin ve uzlaşmaya açık bir biçimde ele almanıza yardımcı olur. Bir çatışma sırasında karşınızdakini dikkatle ve empatiyle dinlediğinizde tartışmaları uzlaşma fırsatlarına dönüştürebilirsiniz. Kendi düşünce ve duygularınızı da dikkatle inceleyin. Belki farkında olmadan direnç gösteriyor ya da karşınızdaki kişiyle ilgili olumsuz düşünceler besliyorsunuzdur. Kendi payınızı fark ettikçe her yeni çatışma, empati, şefkat ve hoşgörü becerilerinizi biraz daha geliştirme fırsatına dönüşür. Özellikle çocuk yetiştiren aileler için bu tutum hayati önemde. Çünkü hem çocuğun ruh sağlığı hem de işlevsel bir toplumun inşası büyük ölçüde düzgün iletişim kurabilen bireylerin sayısına bağlı. Zor insanlarla karşılaşmak bu formülün işlemesini zorlaştırabilir. Ancak bu durum sizin onların oyununa katılmanızı gerektirmez. Siz doğru iletişim kurma konusunda kararlı olduğunuzda zamanla taşı delen su damlası olur ve ummadığınız değişimlerin kapısını aralayabilirsiniz.

0: Sağlık Rehberi.
1: Efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Memleket treninde yolculuğumuza devam ediyoruz. Neyle? Sağlık Rehberi köşemizde. Efendim, bugün sağlığımızla ilgili önemli bir gündemde olan bir konuyu da konuşacağız. Artık birçok insan yaşlanma belirtilerini azaltma yollarına gidiyor. Peki bunlar ne kadar sağlıklı? Bu yolları konuşacağız. Doktor öğretim üyesi Sayın Gökhan Özkoçak bizlerle birlikte Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'den kendisi. Gökhan Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Gülmeyer'im. Nasılsınız?
1: İyiyim, çok teşekkür ediyorum. Son dönemde bu yaşlanma belirtileriyle çok barışık değiliz, değil mi hocam?
2: Evet, artık çünkü biz aslında yaşlanmaya da demiyoruz Gülmeyer'im. Yaş alma diyoruz. Hem
1: Evet.
2: böyle bireyler daha mutlu oluyor bu kelimeden. Ve gerçekten uzayan ömürle beraber aslında bu yaş almalar bizim hayatımızda bazı önlemleri artırmamıza ihtiyaç doğurdu. Dolayısıyla aslında sağlıklı yaşam için yapmamız gereken çok şey var.
1: Evet. Peki hocam, bildiğimiz bazı önlemler var ama siz neler anlatacaksınız? Hangi başlıklara değineceksiniz? Merak ediyoruz. Şimdi yaşlanma deyince hemen bu ciltteki ince çizgiler, sarkmalar ve kırışıklıklar geliyor aklımıza.
2: Evet, kesinlikle. Tabii bizim aslında günlük hayattaki prezentasyonumuzda öncelikle yüzümüz göze çarpıyor. Dolayısıyla aslında yüz kasları, deri bozulmaları, çizgilenmeler daha fazla rahatsız ediyor. Birçok insanın da bu konuda kozmetik işlemlerle ilgili arayışlarının olduğunu biliyoruz. Ve aslında biz hekimlerin her zaman altını çizdiği şey bu işlemlerin mutlaka güvenilir bir hekim kontrolünde yapılması başka sağlık yetkilileri açısından çok kıymetli. Bizim de aslında yakın zamanda böyle sosyal medya aracılığıyla dikkatimizi çeken bir durum oldu. Kinezyolojik bantlama. Bununla ilgili tabii bizden basın kanalıyla ulaşıldığında ben de önce bir şaşırdım. Kinezyolojik bantlama aslında bizim ağrı tedavisinde kullandığımız spor yaralanmalarından falan bizi dinleyenlerin aşina olduğu böyle renkli, ilgi çekici bantlar olarak biliyoruz. Ve aslında kinezyolojik bantlama yapıştırıldığı bölgedeki ödemi azaltan, eklem hareket açıklığını koruyan ve oradaki ağrıyla ilişkili bir bantken birden bir baktık ki insanlar yüzüne kinezyolojik bantlama yapıyor. Bu bantlamayla ilişkili tabii yan etki açısından neler yaratır? Sizlerin de ilgisini ve sosyal mesaj olarak iletmemiz gereken şey. Öncelikle bu bantlar aslında lateks içermeyen %100 poliakrilik yapıda bantlar. Bu ne anlama geliyor? Aslında akrilik yapıdaki ürünlere alerjisi olan bireyler aslında bu bantta ciddi alerjik reaksiyonlarla karşılaşabilirler. En önemli vurgumuz bu. Çünkü yapıştırıldığı bölgede vücut ısısıyla aktifleşen bir bant. Bu bandın aslında orada bir doku reaksiyonu yarattığını biliyoruz. Biz daha çok da bir sırt gibi, eklemlerimize, diz gibi, bacaklara falan yapıştırdığımız için büyük kas gruplarına ve ehil ellerde bu işin yapılmasını tavsiye ederken insanların kendi başına yüz bölgesine bu alerjik riski göz önünde bulundurmadan yapmaları aslında toplum sağlığı için ciddi bir zarar.
1: Hocam, şimdi kendilerinin uyguladığından bahsettiniz insanların. Bu
2: Evet.
1: kadar kolay uygulanabilen bir ürün mü? Ya da
2: Evet,
1: kolayca
2: bilmiyorum
1: satın
2: aslında.
1: alınabilen bir ürün mü?
2: Evet, kinolojik bantlamalar medikal malzemelerde satılabilen ürünler. Özellikle bir hani kontrole tabi bir şey değil. Aslında bakıldığında bir bant gibi görünüyor. Ama bir banttan fazlası çünkü yapısı çok farklı bir üründür bu. Enine esneme göstermeyen, boyuna esneme gösteren bir banttır. Ve içerdiği malzeme niteliğiyle de aslında dokuya yapıştırılıp oradaki vücut ısısıyla beraber aktifleşen 3-5 gün vücudumuzda kalabilen aslında çok verimli ve kullanışlı ürünler. Buradaki problem şu. Aslında hani biz bu bantı yapıştırırken onun yapıştırma tekniklerini biliyoruz. Yani belirli bir oranda bantı geriyoruz, bazı noktalarda gevşetiyoruz, ona göre ısınmasını kolaylaştıracak üzerine bazı uygulamalar yapıyoruz. Aslında basit gibi görünen ama nitelikli bir iş olduğunu belirtmem yanlış olmaz. Ama benim de izlediğim sosyal medya videolarında insanların bantı normal bir bantmış gibi kesip işte yüz bölgesine, çene bölgesine, kaş bölgesine yapıştırıp bunun oradaki gerim kuvvetinin aslında yaşlanmayı önleyici ve botoks gibi işlemlere karşı daha koruyucu olduğunu, onların ihtiyacını ortadan kaldırdığını ifade etmeye çalışmışlar. Bir kere bu birbirinin yerini tutabilecek uygulamalar değil. Daha da önemlisi alerjik yan etki açısından bireylerin bunu kendi başına yapması büyük riskler yaratabilir.
1: Evet. Hocam şimdi bu bandı biraz daha açıklayacak olursak zannediyorum bir ısı etkisi yaratıyor. Doğru mu?
2: Evet. Aslında bantın biz kas iskelet açısından kullanmamızdaki ana etkisi bant aslında normal soğuk bir malzemeden yapılmış pamuk poliakrilik yapıda. Biz bunu bantı bölgeye yapıştırırken bazı teknikler uygulayıp bantın orada tamamen deriye uyumlu hale gelmesini sağlıyoruz. Bu bant kendi üzerindeki boşluklar sayesinde hava alabilen bir bant ve bu sayede aslında vücudumuz sanki onun derinin bir katmanıymış gibi algılıyor. Ve onun orada saygılı sağladığı etkiyle, basınç etkisiyle beraber oranın dolaşımı artırılıyor. Oradaki ödeme sebep olan maddelerin uzaklaşması sağlanıyor. Ağrı azaltılıyor gibi aslında bizim çok verimli, girişimsel olmayan bir işlem. Onu da düşünmek lazım. Bir iğne değil, enjeksiyon değil. Dolayısıyla bu kolaylıklarıyla bizim travmalar sonrası eklem hareket açıklığını kısıtlamadan, kişinin fonksiyonelliğini bozmadan kullandığımız bir bant. Ama burada trik nokta şu, bantın nereye, hangi bölgeye, hangi teknikle yapıştırılacağı çok önemli. Çünkü bant esnek olduğu için biz yapıştırırken bu esnekliği belirli ölçülerde ilgili hastalık ve duruma göre kullanıyoruz. Ama siz bana şimdi hangi hastalıklarda kullanacağız diye bir soruyla geleceksiniz diye
1: Evet,
2: düşünüyorum.
1: evet hocam. Yani hekimlerin tavsiyesi nedir? Hangi hastalıklarda kullanılır?
2: Biz normalde boyun ağrıları, sırt ağrıları, diz ağrıları gibi mekanik sorunlarda ani kulunçlar, kas spazmları, eklem burkulmalarında kullanırız. Özellikle kireçlenmeye bağlı spor yaralanmaları durumlarında ağrı için kullanırız. Böyle daha çok evde temizlik yapan hanımefendilerin ya da çok elini kullanan kişilerde gördüğümüz dirsek bölgesi tendinitlerde kullanırız. Ayakta zorlanmaya bağlı, burkulmaya bağlı durumlarda kullanırız. Zaman zaman da işte sinir sıkışmaları, yaralanmaları gibi durumlarda da hareket açıklığı için kullanırız. Burada aslında dikkat çekecek şey saydığım her şey bir aslında kas iskelet eklem problemi. Hiç estetik bir kaygıdan bahsetmedim.
1: Evet, gerçekten öyle. Doğru kullanım şekli bu. Bir hekim gözetiminde tabii sizin de dediğiniz gibi güvenilir sağlık kuruluşlarında ve bunların bu şekilde yüz bölgesine uygulanmasının çok da doğru olmadığını söyleyelim. Çok teşekkür ediyoruz
2: Kesinlikle,
1: hocam.
2: kesinlikle. Ben teşekkür ederim yayınınız için. Sizlerin vesilesiyle sosyal konularda yer almak bizi de mutlu eder.
1: Gerçekten öyle hocam. Umarız bir bilinen bir yanlışı düzeltmeye faydamız olmuştur. Çok teşekkür ediyoruz. İyi
2: İnşallah.
1: çalışmalar diliyoruz.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hoşça kalın.
1: Değerli dinleyenler, doktor öğretim üyesi Sayın Gökhan Özkoçak'la birlikteydik. Kinozya bantları ile ilgili konuştuk. Özellikle hocam alerji riskinin altını çizdi. Yüz bölgesine uygulanıyor ama aslında hekimlerimizin ağrı giderici olarak eklem bölgelerinde kullandığının altını çizdi hocamız. O yüzden lütfen bu ürünleri bilinçsizce satın almayalım ve özellikle yüzümüze uygulamayalım.

0: Değerli dinleyenlerimiz, her pazartesi olduğu gibi ana baba okuluyla devam ediyor yayınımız. Çocuk ve ergen psikiyatristi doçent doktor Sayın Semih Erden'i ağırlıyoruz. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Şimdi çocuklarımızı, ergenlerimizi konuşmaya devam ediyoruz biliyorsunuz. Bugün hani böyle başka bölümlerimizde de bu sessiz kelimesini önüne eklediğimiz çok terimler var bugünlerde hocam. Mesela dijital evren köşemizde de sessiz istifayı konuştuk. Böyle bir sessiz hani kendini belli etmeden gelen anlamında zannediyorum. Farklı alanlarda kendini gösteriyor. Bugün de sessiz stresi konuşacağız. Çocukların hani başka şekilde sinyal verdiği zannediyorum anne babaların ya da öğretmenlerin ya da siz gördüğünüzü anlarsınız ama bizim biraz geç fark ettiğimiz durumlardan bahsedeceğiz zannediyorum.
1: Evet, yani somatoform bozukluklar dediğimiz bedensel belirtilerle ortaya çıkan aslında kendini gösteren psikolojik örüntüler. Tabii bunlar baktığımız zaman böyle karın ağrısı, baş ağrısı, işte uyuyamama ya da elde ya da kolda uyuşukluk. Bazen bu tarz nörolojik böyle hani ağır ileri belirtiler verecek düzeyde olabiliyor. Ya da çarpıntı, nefes darlığı, hani panik atakta olur ya insan nefes alamıyor gibi olur, ölecek gibi hisseder. Bu çocuklar yani bu tarz semptomları olan çocuklar ister istemez en başta doğru bir şekilde diğer bölümlere gidiyorlar. Yani altta yatan bir şey mi var? Hani baş ağrısı acaba migrenle mi ilgili başka bir durum mu? Nöroloji doktoru görüyor ya da karın ağrısı var. Acaba bir mideyle ilgili, bağırsakla ilgili bir durum mu var? Hani gibi gibi ya da çok
0: Ultrason
1: fazla
0: çekiliyor belki değil
1: evet
0: mi hocam?
1: ileri şeyler yapılıyor ve her şey bakılıp çoğu zaman normal çıkıyor. Yani tıbbi organik altta yatan bir patoloji bulunamıyor. Bu tarz durumlarda da her şey normalse ve bunu açıklayabilecek bir etken bulunamadığında bize yönlendiriliyor. Şimdi hani klasiktir ya sınav öncesi bir hani o gece uyuyamayız işte karnımız ağrır ya da işte şeye idrara çıkma biraz daha artar
0: Artar.
1: sık sık sık böyle az az gibi hani onu aslında o heyecanla beraber ya da bir mülakatta bir yeni bir işe başlarken kendimizi tanıtırken sesimiz titreyebilir ya da işte terleyebiliriz kalbimiz hızlı atar. Evet yani oradaki stres ve heyecanla beraber bedensel semptomları biz bekliyoruz. Şimdi buradaki durum şu, çocuklar için özellikle yani ergenler için de ama çocuklar için bu durum daha ön planda. Çünkü çocuklar bazen bazı şeyleri nasıl söyleyeceklerini bilemiyorlar ya da söyleyemiyorlar. Yani mesela diyelim ki evde bir sorun var, evde bir anlaşmazlık var ama çocuk bunu mesela sorsanız, anne sorsa ya da baba sorsa ya da başka biri sorsa bir düşünür, iyi der mesela. Ya da iyi misin deseniz iyi bile olmasa iyiyim der. Yani onu bir hemen ya aslında biliyor musun diye başlamaz bizim gibi. Hani ya da hemen o yakınlığı hani bir bunu söylemek ya söylememek arasındaki sonuçları, duyguları bunu bir hani yordayamaz. Çünkü bilişsel olarak daha olgunlukta değildir. Ve o da daha bunu anlayamamıştır. Ama aslında içinde yaşadığı duygu var ve gerçektir. O hani o duygu var olduğu için de bir yerden sonra o birike birike konuşulmadıkça ya da aşılamadıkça yani herhangi başka bir stresör, okuldaki bir durum bunu eğer kanalize edemiyorsa, bunu ifade edemiyorsa anneye, babaya, öğretmeni bu sefer çocuk bunu içine attığı, her gün sabah okula giderken sorun yaşadığı bir aslında duyguyla gidiyor orada. Ama söyleyemiyor ama her şey dışarıdan bakınca normal. Yani her şeyi var bu çocuğun. Okulda da bir sorun yok gibi ama söylemediği için, ifade edemediği için içeride kalan bir duygu. Bu duygular biraz birikince zamanla artık çocuğun o kendi dünyasında, o bilinçlilik düzeyinde artık taşıyamadığı zaman artık o bedensel semptomlara yansır. Yani mesela ders başarısıyla ilgili zorlu olan bir çocuk kalem tutmakla ilgili bir şey yaşayabilir. Hani kendini burada bir baskı altında hissediyorsa.

0: Ya da evde mesela bir şey var, anne baba arasında bir sorun var ve bir şeyler konuşulmuyor. Bir sıkıntı var.
1: Hissediliyor.
0: Hissediliyor ama konuşulmuyor. Ama bu sefer çocukla bazen bakıyorsunuz ya da farklı bir durum olabilir, herhangi bir durum. Öksürük geliyor mesela. Psikojenik öksürük dediğimiz bir durum var. Yani öyle bir öksürüyor ki çocuk böyle kapının ağzında, polikliniğin kapısının ağzında zannedersiniz viral bir kurup. Böyle havlar tarzda, böyle herkesin duyacağı şekilde. Yani göğüs doktoru görüyor, alerji doktoru görüyor. Her
1: Hiçbir
0: şey
1: şey yok.
0: normal. Solunum testleri normal. Evet, bazı işte astım ilaçlarıyla, havayla rahatlıyor biraz ama hep var. Ama uykuda geçiyor mesela. Ama çocuk bunu bilerek yapmıyor. Yani elinde değil. Aslında onun dönüştürdüğümüz zaman hani birebir tabii ki böyle değil ama bir şey var ama söyleyemiyorum. Yani ben artık bir şeyleri hani bir şeyden rahatsızım. Bir şey beni rahatsız ediyor. Ben bu rolden, bu durumdan, bu duygudan, bu havadan ama onu öksürükle hani bir şekilde beden bunu yansıtıyor. Ve sonra biz onu takiplerle, terapiyle, aileyi ele aldığımız zaman anlıyoruz ki aslında başka şeyler var altta. Yani çocuk aslında orada ben iyi değilim ve ben bununla ilgili artık bu durumda olmak istemiyorum. Yani orada sıkışmışlık, arada kalmışlık, istemediği ve ait olmadığı bir duygu gibi bunu çoğaltabiliriz aslında.
1: Hocam, hıçkıran bir çocuğumuzu, aile yakınımızı duymuştum ben. Dediğiniz gibi çok doktor gezdiler ama fiziksel bir rahatsızlık bulunamadı. 7. sınıf öğrencisiydi. Şimdi siz öksürme deyince aklıma o geldi. Hiç duydunuz
0: Olabilir,
1: mu? Olabilir
0: olabilir.
1: mi psikolojik bir şekilde tepki verme?
0: Olabilir.
1: Çünkü dediğiniz gibi uykuda bir sorun yok.
0: Uykuda geçiyor.
1: Evet. Ama bir de biraz daha ergenlik döneminde, bu sorunlar ergenlik döneminde de olabilir değil mi?
0: Tabii
1: Hani
0: olabilir. Ergen
1: çocuklar dedik ama.
0: kesinlikle her zaman olabilir. Yani bu sadece olayın hani büyüklüğü, hani kendi yaşadığı hani ya da evdeki demokratik ve ifade edebilir aile ortamı, hani o konunun aslında illa aynı olması gerekmiyor. Kendisi için konuşulabilir olması ya da bunu konuştuğu zaman bunun nasıl bir tepki alacağı. Çünkü bazen bazı şeylerde çocuklar ya da ergenler annem acaba bana inanacak mı? Babam bana inanacak mı? Gibi hani
1: Bir de o endişe
0: bir
1: var
0: de
1: değil mi
0: o var. O
1: hocam?
0: kısımla beraber aslında o kendi içerisinde bir savaş içerisinde. Bu sefer artık zihin bunu şey yapamıyor. Çöküyor artık yani hani baş edemediği için bir çıkmaza giriyor. Tabii burada en büyük şeylerden biri aileler bazen bu tarz şeyleri. Mesela çocuk okulla ilgili kaygı yaşıyor. Sabah karnı ağrıyor. Ya hocam sabah karnı ağrıyor ama akşamleyin hiçbir şey yok bu çocuğun. Hani sanki numara yapıyormuş gibi bir
1: Bahane gibi
0: bahane.
1: adlandırıyoruz.
0: Pazartesi günün öncesi, pazar akşamından başlayan hafta sonu çok iyi. O gün başlıyor. Hani bunu sanki bilerek yapıyor gibi bir maalesef bir algı oluyor. Aslında tamamen bu sınav heyecanının, stresin yaklaşması gibi. Beklenen kafamıza büyüttüğümüz bir sorunun, o gün nasıl baş edeceğimizin gerçeğinin aslında
1: Düşünmeye başlıyor çocuk,
0: onunla
1: değil
0: ilgili
1: mi?
0: biraz da aslında. Yoksa bu tamamen şey değil. Uykuda yok, gerçekte var tamam psikolojik olduğunu göstergesi ama şey değil yani. Rol de anlamına gelmiyor da bu uydurduğu bir şey, kafasından türettiği bir şey değil.
1: Var yani.
0: Hıçkırmayı zaten kimse kendi kendine yapamaz zaten. Yani hıçkırma olayı çok zor bir iş
1: Değil mi?
0: ki normalde o akciğerlerin altından geçen sinirlerle ilgili işte baskı olduğunda ya da farklı şeylerle ilgili organik patolojilerle olabilir. Bazen de genetik bazı yönler olur. Bazı kişilerde günlük tekrarlar ama genelde geçer. Ama yine bir şey bulunamıyorsa psikolojik olma özelliği tabii ki olabilir. Yani
1: Evet.
0: psikolojik her şey olabilir. Baş ağrısı olabilir. İşte göz
1: Karın
0: kararması
1: ağrısı.
0: olabilir, karın ağrısı olabilir. Yani birçok olan normal semptomun hepsini psikolojik olarak görebiliriz. Yani ben hatırlıyorum şeydeyken asistanken bizde az önce verdiğim örnek gerçekten gelmişti. Çocuk mesela çok beklenti vardı sınavla ilgili. Çocuk artık kalem hani tutmasıyla şimdi kalem tutamayan bir çocuktan siz nasıl bir başarı bekleyeceksiniz? Yani refleks aslında bir savunma mekanizması orada. Yani ona bir yük. Yani bu kalem, bu el doğru işaretlemeli. Doğruyu yapmalı. Ama bunu ifade edemediği için ve oradaki baskıda yıprandığı için çocuk beden artık orada uyuşmayla gelmişti mesela bize. Elim uyuş, elim tut, elim karıncalanıyor. Kalemi daha tutamıyorum. Aslında çocuk orada hani bunu kendi farkında değil. Hani neden olduğunun anlamıyor.
1: Evet.
0: Anlatabildim mi?
1: O
0: Orada
1: yüzden sessiz.
0: evet sessiz ama baktığımız zaman aslında orası artık

0: fazla yüklenen ve çok fazla beklenilen bir aslında beklenti var. Onun göstergesi. O yüzden de hani bazen o semptomların nerede çıktığı ve mantığını iyi bakmak gerekiyor. Bütün hani o gelişimsel süreci, aile arasındaki ilişkileri,
1: Okul.
0: okul ve hani o stresörleri ve beklentileri iyi anlamak gerekiyor. Hani sadece direkt bir yere bakıp hani bu arsa şudur değil. Her yönüyle bakıp anlamak sağlıklı olacaktır.
1: Evet, yani aslında bugüne kadar konuştuğumuz bütün konuları içeren bir konu stres. Sizin de dediğiniz gibi hani mesela okulda zorbalık mı var? Dış görünüşüyle ilgili bir sorun mu var mesela kafaya taktığı? Şimdi aklıma gelenler bunlar. Dediğiniz gibi bir başarı kaygısı mı var? Öğretmeniyle ilgili mi sorun yaşıyor? Belki kendi sınıfında farklı bir sınıfla sorun yaşıyor. Yani çocuk o kadar büyük bir dünya, o çocuk dünyası için aslında çok büyük bir dünyada o. Dediğiniz gibi evde yine kardeş var. Birçok belki bahçeye oynamaya çıkıyor, orada bir stres yaşıyor. Hiç gerçekten onların dünyası için çok büyük bir dünya. Servise biniyor, belki orada bir sorun yaşıyor. Gerçekten bunu iyi ele almak gerekiyor. Hocam peki bir şey soracağım. Yani bu stresi yaşayıp vücut hiç tepki vermeyebilir mi? Yani çocuk bu stresi gizli gizli yaşıyor olabilir mi? Hani demin dediniz ya, farkında değildir. Mesela sınava giriyor, elleri terliyor belki. Belki bir donukluk geliyor ama o bunun farkında değil.
0: Yani tabii ki o genelde onu zaten yine de anlarız. Yani çocuğun çalıştığı ya da hani kapasitesi beklentisine göre bunu gerçekleştiremiyorsa. Derste tahtaya kalkıyor, katılımı çok iyi ama yazılıda gösteremiyor. Da işte yazılıda iyi ama denemede gösteremiyor gibi durumlarda bunu anlarız zaten. Ama yani o kısım yani
1: İyice derinlememek lazım.
0: illa böyle şey değil. Bazen bu ürtükel bile çıkarmak olabilir bazen
1: Evet,
0: stresle.
1: değil mi?
0: Yani illa şey değil, af çıkarmak olabilir.
1: Evet.
0: Yani hani sonuçta burada stres biliyoruz ki şu an bütün hani kanser olsun, işte sağlıklı yaşam olsun, uzun yaşam olsun bütün her şeyin yanında şu an stres var. Yani bu aslında stres dediğimiz zaman sadece iş, okul, aile, ev değil. Yani aslında hani sadece hava kirliliği, işte ne bileyim hani sağlıklı beslenme değil. Buradaki ruhsal aslında süreçlerde. O yüzden de stres var olduğu zaman ister istemez
1: Olmaması mümkün değil
0: her
1: aslında.
0: şey olabilir. Her şey olmasını bekliyoruz. O yüzden hani stresle beraber dediğim gibi ürtükel de olabilir, saç dökülmesi de olabilir. Yani o stres birçok yerde şu an beklediğimiz ve gördüğümüz bir şey. Bizim burada da hani o stresi görmeme gibi durumumuz yani çok yani böyle illa hepsi böyle bangır bangır bir şey vermez ama bir farklılık hissedilir. Yani onu bir şekilde vücut tepkisini verir. İlla psikolojik olması da gerekmiyor tabii ki. Belki en sık gördüğüm şeylerden biri o dudakta çıkan uçuklar, aftlar, değil mi? Bunlar hep bağışıklığı düşüren şeyler. Yani aslında oraya gelmek istemiştim. Yani stres aslında bağışıklığı düşüren bir yanı var. Yani hani bunun sadece psikolojik bir belirti olması dışında zihnin ve bedenin doğru çalışmasını çünkü uykuyu etkiliyor, sağlıklı düşünmeyi etkiliyor, dikkati etkiliyor. Yani sadece orada bir öksürük aslında bir öksürük değil. Arkadaş uyumunu etkiliyor. Sınıfta bir anda hep öksüren bir çocuk var.
1: Anlamı çok fazla aslında hocam.
0: Yani evet yani orada aslında sosyalliği de etkiliyor. Ders başarısını da etkiliyor. Bir de çocuk sürekli bir şey bulunmadıkça şeye de tutunabiliyor bazen. Hani bir şey var gerçekten ve kimse bulamıyor gibi bir şeye de kapılabiliyor.
1: Evet,
0: Ya da
1: çok haklısınız.
0: bunu bazen aileler yani süreci toparlamak adına iyi niyetli bir şekilde hani her şeyi yapmak üzerine de götürebiliyorlar. Aman üzülmesin, aman işte gönlünü yapalım. Bazen buradan işte ikincil kazançlar çıkabiliyor. Çocuk bunun farkına varabiliyor falan.
1: Bunu kullanılabilir.
0: Olabiliyor evet yani onları işte ayarlamak gerekiyor.
1: Hocam şöyle şeyler de olabilir değil mi? Yani mesela ben mesela bir sınıf ortamı için söyleyeyim. Ben en iyisi hiç yerimden kalkmayayım ki sorun hiç çıkmasın gibi. Kendince belki önlemler alabilir. Belki evde odamdan çıkmayayım da hani sorun olmaktan çıkayım gibi belki. Kendince kabaca biraz daha büyük çocuklarımız için söylüyorum tabii bunu.
0: Tabii ergenler için biraz daha o kapanma ve hani kabına çekilme durumu oluyor. Tabii ergenleri hani çok konuşuyoruz, konuşmayı seviyoruz ergenleri. Ergenler zaten bu noktada biraz daha ulaşmak da zor olabilir. Yani zaten ergenliğin kendi bir dünyası, bir fırtınası var. Bir de işin içine bu girdiği zaman hani oradaki süreç anlaşılamayabilir. Yani
1: Evet.
0: ergenliğe vurulup bu iş ergen zaten nerede deyip hani
1: Zor bir konu hocam
0: görülme edebilir.
1: bu. Hı.
0: Yani çocukların çoğu mesela ben annelerle babalar şimdi konuşuyorum. Önden bilgi veriyorlar. Mesela aylık kaygısı var diyelim okula gidemiyor ya da işte bir sosyallikle ilgili bir sorunu var. Kaygıyla ilgili bir şikayeti var diyelim. O çocuklar mesela okul nasıl gidiyor? Okuldaki süreç nasıl? Bununla ilgili genel konuştuğumuz zaman böyle bir gülümsemeyle beraber iyi derler mesela. Çoğu zaman böyle hani bir düşünürler. Tabii ilk defa görüştüğü biri. Ama bir yandan da böyle hep iyi demek, iyi olsun. Hani iyi olmasın çünkü
1: O
0: ister.
1: konuyu kapatıyor gibi değil mi hocam?
0: Yani hem iyi olmak ister, hem iyi
1: Hmm.
0: görünmek ister. Bir sorunla var olmak da istemez. Ya da bunu konuşmak onun için o an her
1: Hoş
0: an
1: değil.
0: hazır olduğu bir şey değil gibi. Sonra böyle seansların aslında önemi orada çıkıyor. Hani geldikçe ve gittikçe kendini böyle hani iyi hissetme, yakın hissetme
1: Hı.
0: kısmı. Ve bununla beraber de çocuk aslında tam olarak aslında ne oluyor ya aslında şöyle oluyordu ya şimdi aklıma geldi gibi sonra bunları çıkarabiliyor. Önemli olan nokta aslında çocuğun gerçekten kendini rahat hissedip bunu söyleyebilmesi.
1: Evet, çok
0: Belki
1: haklısınız.
0: anne babalar da böyle yapacak zaten ama çocuk işte daha önceki bilgilerden, başka gördüğü şeylerden onları eşleştirip kendince bir sonuç bulup söylememek daha iyi gibi bir sürece de gidebiliyor işte.
1: Hı.
0: O bilişsel esnekliği ve hani ben bunu söylemeliyim, annem de babam da bunu çözmeli kısmını tabii yapamıyorlar yaşları gereği. O yüzden çocuklarda biraz daha bu tarz belirtiler böyle bedensel semptomlara yansıyabiliyor.
1: Evet. Hocam sizin söylediğiniz yani sizin artık ikinci yılımız söylediğiniz bir yani bir gözleminiz vardı. Ben açıkçası etrafıma da bunu söylüyorum sizin adınıza. Bilmiyorum beni çok etkiledi. Şimdi bir sınıf ortamı düşünelim. Bu sessiz streste bence bu konu edilebilir diye düşünüyorum. Hani demin dedim ya biraz da sessiz çocuklarımız var ya da sessiz kalmayı tercih eden çocuklarımız. Bir öğretmen bir başka çocuğa müdahale eder. Ama bunu yani ben bundan gerçekten çok etkilenmiştim. Ama yanındaki çocuk bu aslında bundan daha çok etkilenir. Hani o müdahale ettiği çocuk belki bunu hani futbol gibi düşünürsek daha güzel göğüsler ama yanındaki ya da sınıfta belki arkada oturan çocuk bundan daha çok etkilenebilir demiştiniz. Yani stres yaratan durumlar da aynı şey evde de olabilir bu arada.
0: Kesinlikle,
1: Değil mi? Belki
0: kesinlikle.
1: büyük çocukla bir iletişim kuruluyor ama küçük çocuk bakıyorsunuz ortadan kayboluyor, değil mi?
0: Evet. Yani kesinlikle yani burayı her tarafa entegre edebiliriz gerçekten. Ve dediğiniz gibi mesela orada kızılan çocuk artık hani bunu iyice alışmış ve hani alışkanlık gibi üzülüyor. Sonra tekrar muzurluk devam yaramaz devam ama yandakinin karakteri ve mizacı ve öğretmenin dediğinin hani %100 katik şeyle hani suretle uygulanması sürecinde daha hassas olduğu için onu direkt alıyor. Yani
1: Hı.
0: öğretmen belki birine gözdağı veriyor, birine
1: Hı
0: belki
1: hı.
0: uyarıyor. Bak farkındayım sizin işte yaramazlığınızı görüyorum diyor ama o ben acaba ben de bir şey yaparsam ne olur? Hani direkt o şeyi alamıyor. Ya ben zaten akıllı bir çocuğum, öğretmen de beni biliyor. Hani hemen bir defada böyle bir şey olmaz kısmını gelemiyor. Hemen direkt onlarla aynı seviyede o duyguyu alıyor ama o duyguyu dediğiniz gibi çözümleyecek ve bunu yönetecek bir duygu şeyine sahip olmadığı için içinde kayboluyor. Ama
1: Hı.
0: diğer çocuk bunu bir şekilde işte bir ilişki, bir patern, ben de böyleyim. Ya işte neyse kızını biz daha yaparız. Yani bir daha kızılana kadar aynı şeyi devam
1: Yapabilir.
0: ettirebiliyor. Ama diğer için o artık onun yapabileceği, gerçekten taşıyabileceğinden fazla bir duygu halinde olduğu için de bir bakıyorsunuz çocuk bir anda kapanmış. Yani
1: Evet.
0: hiçbir şey yok. Olay yok ortada. Onunla ilgili hiçbir şey yok. Onun
1: Hı
0: adı
1: hı.
0: bile geçmemiş. Onun zaten bugüne kadar bir yaramazlığı daha yok
1: Hı
0: dediğiniz
1: hı.
0: gibi. Ama bir bakıyorsunuz çocuk böyle bir durgunlaşmış. Okula gitmek istemiyor, korkuyor. Hani
1: Belki onda bir karın ağrısı başlıyor.
0: tabii ki evet
1: Bilmiyoruz yani.
0: yani hiç yapmamış ama diğer çocuk 10 defa 20 defa yapmış belki aynı yaramazlığı. Kendi daha bir defa yaparsam kaygısıyla. Ama işte bunu çok da dediğim gibi şey yapamıyorlar. Hani ifade etmek biraz zor. Yani yetişkinler için de bazen zor olabilen bir şey, ama çocuklar için tabii daha
1: Evet evet
0: belirgin
1: hocam, yani
0: olabiliyor.
1: biz yetişkinler de birbirimizden çok farklıyız. Dediğiniz gibi bazen de karşılaştırıyoruz yani. Ya onun durumu çok daha kötü, nasıl bunu göğüslüyor da ben ufacık şeyleri dert edebiliyorum diyoruz bazen. Sizin söylediğiniz başka bir güzel bir cümle. Her çocuğun birbirinden farklı olduğunu unutmayacağız. Hani az önce okuldan örnek verdik ama aileler için de bu geçerli. Genelde hani ben birinci çocukta hiç böyle şeyler görmedim. Bunun okula giderken karnı ağrıyor gibi. İkinci de, üçüncü de yorumlar yapabiliyoruz. Her çocuğun birbirinden farklı.

0: mutlu olduğunu unutmayacağız, değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Bir de sonuçta bazen biz kendimiz kafamızdan da bir şeyleri hani şey yapıyoruz çocuk yerine. Ya bunda ne var ki? Niye buna bu kadar alındın
0: Evet.
1: ki? Deyip biz de aslında yargılıyoruz. Yani
0: Çok doğru.
1: öyle seni uyarmış işte. Ya sen neden buna takıldın ki? Ama o çocuk yani o çocuğun gördüğüyle hissettiğiyle bizim gördüğümüz farklı. Hani ya da biz kendimiz hemen kendi çocukluğumuzu hatırlıyoruz. Birebir aynı olamayız. Yani o yüzden hani onu anlamak zorundayız. Onun ne hissettiği önemli. Yoksa bu tamamen bir yazılımsal şey gibi. Herkesin hissettiği aynı sıfır bir duygusu gibi olur. Ve bu sefer de gerçekten nerede zorlandığını ve nerede çırpındığını yakalayamayız, göremeyiz ve yardımcı da olamayız.
0: Evet, çok doğru bir şey söylediniz hocam. Algoritma değiliz yani,
1: Kesinlikle.
0: değil mi?
1: Her çocuk farklı.
0: Hep aynı sonucu alacakmışız gibi davranıyoruz. Hatta şöyle de diyoruz yani, biz biraz 80 doğumlular, 90 doğumlular artık anne baba oldular. Ya biz nelere katlandık falan gibi yorumları çok duyuyorum eskiden. Yani ne bileyim, biz kendi kendimize ödev yapardık, kendi kendimize okula giderdik, hiçbir şeyi takmazdık diyoruz ama bir de unuttuklarımız da var yani, takmıyor muyduk acaba diye
1: Kesinlikle,
0: düşünüyor insan.
1: kesinlikle. Yani ben duyguyu şeye benzetiyorum. Yani biraz da akılda kalması adına. Şimdi her duygunun hissedilme şeyi her bireyde farklı. Bu aynı bir yemeği ağzımızda tadını almak gibi. Burnun orada katılımı var, dilin katılımı var, dişin
0: Tabii ki.
1: katılımı var.
0: Evet, çok
1: Birçok şeyin
0: haklısınız.
1: katılımı var orada. Yani oradaki burnumuzun tıkalı olması, nezle olmamız o bile etkiliyor. Ya da aynı tadı, aynı yemeği aynı iki kişi, ikiz kardeş bile aynı tadı almayabiliyor.
0: Çok haklısınız, evet.
1: Aynı yemekten aynı tadı almıyorsak aynı olaydan aynı duyguyu da almıyor olabiliriz.
0: Hissetmiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok güzel bir sohbetti.
1: Teşekkür ederim.
0: Çocuk ve ergen psikiyatristi doçent doktor Semih Erden'i ana baba okulu köşemizde ağırladık efendim. Sessiz stres diye bir şey var. Evet, var. Biz yetişkinleri bile etkiliyor. Öyle düşünelim. O yüzden çocuklarımıza bugün şöyle bir efendim, hani karnı ağrıyan, bilmiyorum, eli titreyen, terleyen böyle çocuklarımız varsa lütfen biraz daha dikkatli bakalım. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle.

0: Saat 11.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde dün gün boyu tansiyon yüksekti. Sabah erken saatlerde başlayan gerginlik Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen iki grup arasında kavgaya dönüştü. Kılıçdaroğlu'nun ekibi Ankara Emniyeti'ne parti genel merkezinin boşaltılması için başvuruda bulundu. Polis ekiplerinin CHP genel merkezine girmesiyle parti binasında arbede yaşandı. Tebligatın teslim edildiği Özgür Özel partiden ayrıldı. CHP genel merkezinde yaşanan tahliye gerginliğinin ardından ortalık savaş alanına döndü. Polisin binaya girişini engellemek için kapı girişlerine koltuk ve masalarla barikatlar kuruldu. Camlar kırıldı, koridorlarda çöp yığınları oluştu. CHP genel merkezinde maddi hasar meydana geldi. Özgür Özel'in meclisin önünde yaptığı konuşma sırasında atılan sloganlara AK Parti'den tepkiler ard arda geldi. Genel Başkan Vekili Efkan Ala, CHP mahkemede kaybettiklerini AK Parti'de arama yanlışından vazgeçmeli, dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, kendi içlerindeki koltuk mücadelesi milletimizin gündeminde değildir, diye konuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP'nin kendi içinde yaşadığı gerilimi AK Parti'ye mal etmeye çalışmasını kabul edilemez olarak değerlendirdi. Bursa YHT'ye kavuşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara ile Bursa arasında seyahat süresini kısaltacak yüksek hızlı tren projesinde geri sayımın başladığını duyurdu. Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattında Osmaneli-Bursa kesiminin yılın ikinci yarısında hizmete başlayacağı açıklandı. ABD-İran savaşının sona ermesi için müzakereler sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve bölge ülke liderleriyle telekonferans yoluyla görüştü. Görüşmede savaşın diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğinin altı çizildi. Türkiye'nin bölge ülkelerinin birbirlerine tehdit oluşturmayacağı, yeni bir dönem arzu ettiğini belirten Erdoğan, adil bir barışın kaybedeni olmayacağını vurguladı. İran, ABD ve arabulucu Pakistan yaklaşık 3 aydır süren savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump anlaşma için

0: temsilcilerime acele etmemeli talimatını verdim dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da müzakere heyetinin taviz vermeyeceğini açıkladı. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'da katliamını sürdürüyor. Lübnan'ın Nebatiye ve Sur kentlerine düzenlenen yoğun saldırılarda 21 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ateşkese rağmen 3151'e ulaştı. Yurdu etkisi altına alan yağışlı hava Akdeniz ve Güneydoğu'da sağanağa dönüştü. Meteorolojinin sarı kodlu uyarıda bulunduğu illerde yağış aksamalara yol açtı. Mersin'de sele kapılan bir kişiyi çevredekiler kurtardı. Adana'da gece bastıran sağanak yolları göle çevirdi. Karaman'da etkili olan doluysa tarım arazilerine zarar verdi. Haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Sabah Ajansı.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bugün 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü Türkiye'de saatimiz şu anda 11.05'i gösteriyor. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Program yapımcılarımız Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu. Teknik masada Burak Kararoğlu ve spikeriniz ben Funda Erdoğan. Sesimizin ulaştığı herkese güzel bir gün diliyoruz. Her zaman olduğu gibi programımıza Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız. Dış basında öne çıkan haberlerin ardından da stüdyo konuğumuz Ankasan Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol'la gündemi ve gelişmeleri değerlendireceğiz. Sabah Ajansı başlıyor.
0: Türk basını.
1: Türk basını bölümümüzde bugün ilk gazetemiz Hürriyet gazetesi manşetinde şöyle yazıyor: polis zoruyla CHP'de tahliye. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kılıçdaroğlu'nun tahliye başvurusu üzerine dün polis CHP Genel Merkezi'ne girdi. Biber gazı ve plastik mermi kullanılan müdahaleyle bina boşaltıldı. Özel yürüyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitti yazıyor. Hemen yanındaki habere bakalım. Kalıcı barış telefonları. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda dünya lideriyle görüşerek İran ve Orta Doğu'daki sorunları değerlendirdi. Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Pakistan liderleriyle telekonferans yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge ülkelerinin birbirlerine tehdit oluşturmayacağı yeni bir dönem arzu ediyoruz mesajını verdi. ABD Başkanı Trump'a da İran krizinde çözüm noktasına gelinmesinden duyduğu memnuniyeti iletti, süreç için her türlü desteği vermeye hazırız dedi. Ve son bir haber Hürriyet gazetesinden. Güzel bir haber, Gümüş Kız Gökçe tarihe geçti. Gece gündüz çalışıyor. Portekiz'de düzenlenen Ritmik Cimnastik Dünya Kupası'nda Hatice Gökçe Emir, çember aletinde gümüş madalya kazandı. Gökçe Emir'in bu başarısı ritmik cimnastikteki ilk madalyamız olarak spor tarihine geçti. Lise öğrencisi Emir, 5 yaşında başladığı bu sporda hayaline adım adım ilerliyor. Hatice Gökçe Emir bu madalyayla kendine olan güveninin çok daha arttığını söylemiş. Güzel bir fotoğrafını da yayınlamış. Hürriyet gazetesinde çemberin içinde tebrik ediyoruz biz de kendisini.

Sıradaki gazetemiz Milliyet manşetinde şöyle yazıyor: Dünyada sulh. ABD ile İran arasında devam eden savaşa bir son verilmesi amacıyla yürütülen diplomasi trafiğinde olumlu hava sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, anlaşma taslağına ilişkin görüşmelerde ilerleme olduğunu söylerken, Başkan Trump, Tahran'la yürütülen müzakerelerin düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerlediğini söyledi. Zaman bizim tarafımızda diyen Trump, sürecin her iki taraf için de doğru şekilde sonuçlanması gerektiğini ve hata payına yer olmadığını ifade etti. İsrail ise anlaşma ihtimali nedeniyle endişeli. Nitekim İsrail anlaşmanın İran'a zaman kazandıracağını öne sürdü. İsrail basını Başbakan Benjamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump'a İran'la yürütülen görüşmelerde özellikle Lübnan maddesi ve nükleer müzakerelerin ertelenmesi konusunda çekincelerini ilettiğini öne sürdü. Devam ediyoruz Milliyet gazetesinden. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde ırkçı parti Elam oylarını ikiye katladı. Bakalım ayrıntılarına. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde milletvekili seçimleri tamamlandı. Disi %27,2 oyla seçimi ilk sırada tamamlayıp 17 milletvekili çıkardı. Seçimin dikkat çeken sonucuysa aşırı sağcı parti Elam'ın yükselişi oldu. Elam %10,9'luk oy oranıyla 8 milletvekili çıkarıp parlamentodaki gücünü önemli ölçüde arttırdı. Ve Milliyet gazetesinden bir haber daha, Kiev'i Oreşnik füzesiyle vurdu yazıyor başlığında. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i balistik füzelerle hedef aldı. Saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 83 kişinin de yaralandığı bildiriliyor. Rusya'nın Kiev bölgesine saldırılarında Oreşnik orta menzilli hipersonik balistik füze kullandığına dair görüntülerse bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılmış. Milliyet gazetesinden de aktaracaklarımız bu kadardı.

0: Devam ediyoruz Akşam Gazetesi'yle. Kafkaslar'da tarihi adım. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye ile demiryolu bağlantısının açıldığını duyurdu. Türkiye, Gürcistan hattı Ermenistan'a entegre edildi. Paşinyan, Azerbaycan demiryolu hattının açılmasının ardından Gürcistan üzerinden Türkiye demiryolu bağlantısının da Ermenistan'ın ihracat ve ithalat yapabilmesi için açıldığını bildirdi. Bunun Ermenistan'ın ekonomik hayatı için büyük bir gelişme olduğunu kaydeden Paşinyan, Türkiye ve Gürcistan'daki ortaklarımıza yapıcı işbirliği için teşekkür ederiz ifadesini kullandı. Hemen altında ne yazık ki bir deprem haberi var. Bunu paylaşmak istiyorum sizlerle. Bu kez Adana Korkuttu yazıyor başlığında. Saat 4.26'da 4.9'luk deprem, Malatya'daki 5.6'lık depremden 4 gün sonra dün sabaha karşı Adana 4.9'la sallandı sayın dinleyenlerimiz. Bakalım ayrıntılarına. 8.6 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Kahramanmaraş, Niğde ve Osmaniye gibi çevre illerde de hissedildi. Sarsıntıda can kaybı veya yıkım olmadı. Profesör Hasan Sözbilir, Savrun fayındaki enerjinin önemli bölümünün boşaldığını söylerken, Profesör Naci Görürse bu Adana Havzası için tehdit dedi. Geçmiş olsun diyoruz Adana'ya. Ve küçücük bir haberimiz daha var Akşam Gazetesi'nden. Süper El Nino kavuracakmış. Uzmanlar bu yaz etkili olması beklenen Süper El Nino ile sıcaklık rekorları kırılacağı uyarısında bulunmuş. Akşam Gazetesi'nden de aktaracaklarımız bu kadardı.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
0: Yeni Şafak gazetesinden de haberler paylaşmak istiyoruz sizlerle. İlki şöyle: gökyüzünde yerli internet dönemi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TürkSat altyapısıyla Ajet uçaklarında bu yıl başlayacak hızlı internet hizmetinin 2027'de Türk Hava Yolları'nda kullanılacağını açıkladı. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistem sayesinde yolcular uçuş boyunca kesintisiz internet erişimi kullanabilecek. Türkiye bu projeyle sivil havacılıkta uydu teknolojilerinde küresel rekabet gücünü arttırmayı hedefliyor. Devam ediyoruz Yeni Şafak gazetesiyle. Artık akışa yön veren Türkiye var yazıyor başlığında. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitülerinde eğitim gören kursiyer subaylara 22 Mayıs'ta

0: hibrit tehditler çağında yeni güvenlik mimarisi konulu bir konferans verdi. Şöyle konuşmuş, artık tarihin akışını suyun kenarında izleyen değil, o akışa yön veren bir Türkiye var ifadesini kullanan Kalın, şu değerlendirmeleri yaptı, bölgesel bir aktör olmanın ötesine geçen ülkemiz, çatışma çözümlerinde kapısı çalınan, krizlerin yönetildiği masalarda söz sahibi olan bir aktör haline geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle devreye girerek krizlerin çözülmesi konusunda aktif girişimlerde bulunuyoruz şeklinde konuşmuş. Ve bir haber daha paylaşmak istiyoruz Yeni Şafak gazetesinden. Türkiye ve 17 ülkeden Somaliland'e kınama kabul edilemez, reddediyoruz yazıyor başlığında. Türkiye ile 17 ülke Somaliland'in Kudüs'te büyükelçilik açma yönündeki adımına ilişkin ortak açıklama yaptı. Türkiye, Cibuti, Endonezya, Ürdün, Filistin, Katar, Lübnan, Moritanya, Mısır, Pakistan, Somali, Sudan, Suudi Arabistan, Umman, Yemen, Cezayir, Bangladeş ve Kuveyt Dışişleri Bakanları, Somaliland bölgesinin işgal altındaki Kudüs'te sözde bir büyükelçilik açma yönünde attığı yasa dışı ve kabul edilemez adımı en güçlü şekilde kınadı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bu adımın uluslararası hukuk ve ilgili uluslararası kararların açık bir ihlali olduğu, işgal altındaki Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsünün doğrudan ihlali teşkil ettiği belirtildi. Sayın dinleyenlerimiz, Yeni Şafak gazetesinden de aktaracaklarımız bu kadardı. Sabah gazetesiyle devam edeceğiz. Ve Türk basınında son gazetemiz Sabah gazetesi. Bu barbar rejim dağıtılmalı yazıyor başlığında ilk haberimizin. Siyonistlerin kaçırdığı Sumut filosu aktivistleri İsrail'de yaşadıkları insanlık dışı zulmü anlattı. Şeyma Denli Yalvaç, kendisi doktor, demiş ki başörtüleri zorla çıkardılar, çırılçıplak soyup videoya aldılar, onlar insan değil. Yine doktor olan Margaret Colonel şöyle konuşmuş, insanlara köpek gibi muamele ettiler, bu zalim barbar rejim dağıtılmalı. Trabzon'da coşkuyla karşılanan aktivist Erdinç Gülay, Gazze için sustukça insanlık kaybeder şeklinde konuşmuş. Devam ediyoruz yine Sabah gazetesiyle. New York'ta Türk mutfağı rüzgara esiyormuş. Emine Erdoğan'ın başlattığı Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında New York Türk Evi'nde 8. Gastro Show düzenlendi. Konuklara lahmacun, yaprak sarma ve gözleme gibi geleneksel lezzetler ikram edilmiş. Ve son bir güzel haber Sabah gazetesinden sayın dinleyenlerimiz şöyle yazıyor. Etnospor, köklerden geleceğe giden yol. Etnospor Kültür Festivali'nin 8.'si dün tamamlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da sevgi evlerinde kalan çocuklarla festivaldeydi. Göktaş, etnospor köklerimize bağlı kalarak geleceğe emin adımlarla ilerlemenin adresi şeklinde konuşmuş. Türk basınında aktaracaklarımız bu kadardı sayın dinleyenlerimiz.
1: Dış basın.
0: Sabah Ajansı programı devam ediyor. Dış basın bölümümüzde ilk haberimiz İran'dan sayın dinleyenlerimiz. İran Devlet Televizyonu'na yaptığı ziyarette gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ülkesinin nükleer silah üretmeyi hedeflemediğini belirtti. Ülkesinin istikrarsızlık ve huzursuzluk taraftarı olmadığını belirten Pezeşkiyan, buna rağmen İsrail'in istikrarsızlığı sürdürmek için her fırsatı değerlendirdiğini ve Büyük İsrail hayali peşinde koştuğunu ifade etti. Dünyaya nükleer silah peşinde olmadığımıza ilişkin güvence vermeye hazırız diyen Pezeşkiyan, ancak İranlı müzakere heyetinin ülkenin onuru ve haysiyeti söz konusu olduğunda asla geri adım atmayacağının da altını çizdi. Yine devam ediyoruz İran'dan bir haberle. İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansında yer alan haberde Tahran'la Washington arasında imzalanması muhtemel mutabakat zaptına ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Söz konusu mutabakat zaptında Hürmüz Boğazı'ndan geçecek İran gemileri için ABD protokolünün uygulanmasına dair herhangi bir maddenin bulunmadığı belirtildi. Mutabakat zaptında

0: Buna göre İran'ın 30 gün içinde Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş trafiği savaş öncesi seviyeye getireceği, buna karşılık ABD'nin de aynı süre içerisinde deniz ablukasını tamamen kaldıracağı ifade edildi. Öte yandan haberde İran'ın dondurulmuş varlıklarının aşamalı olarak serbest bırakılmadığı takdirde anlaşmaya varılamayacağı öne sürüldü. Devam ediyoruz. İsrail Devlet Televizyonu Kan. Başbakan Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump'a İran'la yürütülen görüşmelerde özellikle Lübnan maddesi ve nükleer müzakerelerin ertelenmesi konusunda çekincelerini ilettiğini öne sürdü. Kan'ın müzakerelere ilişkin gelişmeler hakkında bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Netanyahu ve İsrail güvenlik çevreleri İran'ın zaman kazanmaya çalıştığını ve 60 gün sonra yeniden uzlaşmaz bir tavır ortaya koyacağını ileri sürdü. Söz konusu kaynak, Lübnan'daki ateşkesle İran'daki ateşkes arasında bağlantı olmaması gerektiğini savunan Netanyahu'nun, ABD Başkanı Trump'a İran'la anlaşmaya ilişkin nükleer müzakerelerin ertelenmesi ve Lübnan'da ateşkes maddeleri konusundaki çekincelerini ifade ettiğini aktardı.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Birleşik Krallık Ajansı Independent, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Azerbaycan hattının ardından Gürcistan üzerinden Türkiye demiryolu bağlantısının Ermenistan'ın ihracat ve ithalatı için açıldığını duyurduğunu aktarıyor. Paşinyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan demiryolunu takiben Gürcistan üzerinden Türk demiryolunun Ermeni ihracat ve ithalatı için artık açık olduğunu duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu ülkemizin ekonomik hayatı için büyük bir gelişmedir. Türkiye ve Gürcistan'daki ortaklarımıza yapıcı işbirliği için teşekkürlerimizi sunarız dedi.

0: Fransa'nın Euronews Ajansı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Kızıl Aç örgütü bünyesinde görev yapan 3 gönüllünün şüpheli Ebola vakaları nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Kızıl Aç tarafından yapılan açıklamada, gönüllülerin bir görev sırasında cenazeleri teslim alıp yönetirken Ebola virüsü kaptıklarına inanıldığını belirtildi. Açıklamada, müdahale yapıldığı sırada topluluk Ebola virüsü hastalığı salgınının farkında değildi ve salgın henüz resmi olarak tespit edilmemişti ifadelerine yer verildi. Dış basına Rusya'dan bir haberle devam ediyoruz. Rusya'nın Sputnik Ajansı, Rusya ordusunun Ukrayna'nın Rus topraklarındaki sivil hedeflere yönelik saldırılarına en gelişmiş silah sistemleriyle karşılık verdiğini bildiriyor. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın saldırılarına cevaben, Oreshnik hipersonik füzelerinin yanı sıra Kinjal, İskender ve Tsirkon füzelerini kullanarak çok sert bir bombardıman gerçekleştirdi. Bombardımanla amaçlarına ulaşıldığını vurgulayan bakanlık, belirlenen tüm hedeflerin başarıyla imha edildiğinin altını çizdi. Ukrayna ordusu, Rusya Federasyonu'na bağlı Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Starobelsk kentindeki bir koleje saldırmış ve 21 öğrenciyi öldürmüştü.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
0: Dış basında iki haberimiz daha olacak sizler için. İlki Suudi Arabistan'dan. Suudi Arabistan merkezli Şarkul Avsat Ajansı, Hizbullah'ın son günlerde İsrail toprakları içindeki demir kubbe hava savunma sistemi platformlarına yönelik saldırılarını artırdığını duyuruyor. Uzmanlara göre bu hamle, İsrail ordusunun maddi kayıplarının maliyetini yükseltme ve gerek Lübnan içinde gerekse İran'da savaşın yeniden başlaması ihtimaline karşı ön hazırlık yapma girişimi olarak değerlendiriliyor. Bu durumun füzelerin İsrail'in iç kesimlerine ulaşmasını kolaylaştırmayı amaçladığı belirtiliyor. Örgüt, son 4 gün içinde İsrail sınırındaki askeri noktalarda bulunan demir kubbe platformlarına yönelik 6 saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Hizbullah söz konusu saldırılarda kamikaze İHA'lar kullandığını açıkladı. Ve dış basında son haberimiz Almanya'nın Deutsche Welle Ajansı'ndan. Deutsche Welle Ajansı şöyle yazıyor: İspanya'da hükümeti sarsan yolsuzluk iddialarının ardından başkent Madrid'de protesto gösterisi düzenlendiğini belirtiyor. Muhafazakarlarla aşırı sağcı partilerin desteklediği gösteride on binler erken seçim istedi. Madrid'de düzenlenen gösteride protestocular İspanya Başbakanı Sanchez'in istifasını talep etti. Eylemde İspanya bayraklarıyla yürüyen göstericiler, yolsuzluğun bir bedeli var, cezasızlığa son, istifa ve hemen seçim yazılı afişlerle başkent caddelerini doldurdu. Protesto yürüyüşünün sonunda bazı göstericilerin başbakanlık resmi konutuna kadar ilerlemeye çalıştığı, ancak güvenlik güçlerinin bu grupları geri püskürttüğü görüldü. Yetkililerin verdiği bilgilere göre 3 kişi gözaltına alınırken 7 polisin de hafif şekilde yaralandığı kaydedildi. Dış basından da aktaracaklarımız bu kadardı sayın dinleyenlerimiz.

Türkiye ve dünyada neler oluyor, hangi gelişmeler yaşanıyor? Türk ve dünya basını bu olayları sayfalarında nasıl değerlendiriyor? Uzman konuklar ve gazetecilerle yurtta ve dünyadaki gelişmeleri değerlendirdiğimiz Sabah Ajansı programı, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda hafta içi her gün Türkiye saatiyle 11.05'te sizlerle.

0: Sayın dinleyenlerimiz, Sabah Ajansı programının son bölümünde konuğumuz Ankasan Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol kendisi stüdyomuzda. Hoş geldiniz Sayın Erol.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de biraz erken olmakla birlikte dinleyicilerimizin bayramını şimdiden kutluyorum.
0: Şimdiden çok teşekkür
1: Evet.
0: ediyoruz. Bizler de kutluyoruz. Evet, gündem belli. Yine ABD-İran cephesinde neler oluyor? Bunu konuşmak istiyoruz. İlk olarak Sayın Erol, ABD-İran cephesinde dünden bu yana çünkü ciddi bir hareketlenme var. ABD Başkanı Trump nihai hale getirilmek üzere İran'la büyük oranda bir anlaşma üzerinde görüşmeler yaptıklarını belirtti ve dedi ki anlaşmanın son unsurları ve detayları şu anda tartışılıyor ve kısa süre içinde duyurulacak. Bu şekilde bir açıklama yaptı. Peki size soralım. Savaş barış arasında şu an sürecin neresindeyiz?
1: Son duyurusuna bakıldığında acele etmeye gerek yok, bekleyelim. Yani biraz papatya falına döndü. Olacak, olmayacak ya da yalancı çoban hikayesi bakıldığında Trump'ın. Dolayısıyla hangi açıklamasına inanalım türünden ciddi bütün kesimlerde, insanlarda, eminim kendisi bile belki bu konuda düşünüyordur, tereddüt var. Şimdi geldiğimiz aşamada her halükarda Pakistan'da masanın devrilmesiyle birlikte her ne kadar bazı kesimler savaş tamtamları çalsa da orada şu tablo ortaya çıktı. Her iki tarafta, her iki tarafın isteğinin, arzusunun, iradesinin ötesinde başta İran yakın çevresi ve küresel aktörler bağlamındaki bir takım baskıların ya da süreçteki etkilerinin bir sonucu olarak savaşmama noktasında belli bir duruş ortaya koymaya başladılar ve bu müzakere sürecinde de taraflar karşılıklı olarak aslında özü itibariyle ve duruşları bağlamında değişmeyen burada bir takım önerilerini, taleplerini karşılıklı olarak ilettiler. Sonuçta bugün bakıldığında ABD ve İran arasında müzakere sürecinin, dolayısıyla barışın bir adım ön plana çıktığı. Fakat Birleşik Devletler'de başkanın iradesinin, ki görünen o, ciddi anlamda ipotek altında olduğu bir süreç var.

0: Trump kuvvetle muhtemel, bir kez daha söyleyeyim, bir barış yapmak istiyor. Çünkü bir çıkmaz da, yani bu çıkmaz da yapabileceğinde çok bir seçenek yok. Ya oturup İran'a dönük nükleer dahil bütün seçenekleri masaya koyacak, ya da işte onurlu çıkış adı altında bir şekilde İran'la bir uzlaşıya varacak. Fakat burada ikinci seçenek noktasında Birleşik Devletler'in Cumhuriyetçiler dahil, kendi partisi dahil, kendi içinde ciddi bir muhalefet var, ciddi bir direnç var. Ve bu direnç Trump'ı mesela dünkü açıklamasında neredeyse saniyeler, dakikalar kaldı türünden bütün dünyayı heyecanlandıran bir barışı adeta müjdeler bazdaydı. Sonrasında böyle geri vites ve bugün geldiğimiz noktada önümüzdeki günleri tekrar bekleyeceğiz. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. ABD-İran savaşı artık iki ülkenin savaşı olmaktan çıkmış vaziyette. Bunu Trump'ın kendisi de farkında ama Trump'ın çevresindeki bir takım dinamikler dahil olmak üzere bunu engelleme ve Trump'ı başka bir noktaya sevk etme bağlamında oldukça kararlı görünüyorlar. O da bizi barış noktasında biraz daha temkinli bir söyleme ve tereddütlü bir duruşa doğru itiyor. Son cümlem de şu olsun. Bu açıklanması beklenen barışla ilgili anlaşmalardan birinde 60 günlük bir süre vardı. Hani Hürmüz'ün açılması tamam, işte ABD bir takım tazminatlar ödemeyecek, işte kısıtlamalar ve benzeri yaptırımlarla ilgili Birleşik Devletler biraz daha yumuşak adım atacak ve benzeri. Ama orada 60 günlük sürede nükleer konuşulacaktı. Bu 60 günlük süre mevzu oldukça dikkat çekici. Her ne kadar bunu İran tarafı da istiyor olsa da o 60 günlük süreç özellikle Birleşik Devletler açısından bir tekrar toparlanma ve bir güçlü bir saldırı meşruiyet zemini oluşturma açısından da önemli bir gerekçe dönemi olarak karşımıza çıkabilir. O 60 günlük sürece de kuvvetle muhtemel bu anlaşma 60 günde içine alacak şekilde burada taraflar bir ateşkese varacak. Ama o 60 günlük sürecin sonunda farklı bir tablo oluşabilir.
1: Peki hemen soralım o zaman, İsrail tüm bu gelişmelerin neresinde Sayın Erol?
0: Yani basına baktığımızda masanın kenarına itilmiş görünüyor. Ama bana göre o şekilde değil. Yani bunu Amerikan basını dahil ya da İsrail'deki bir takım basına ve tepkilere baktığımızda kullanılan ifade Trump işte bu mevcut müzakere sürecinde İsrail'in özellikle Netanyahu'nun engelleyici tavırlarından ötürü ya da yanıltıcı bir takım yaklaşımlarından ötürü artık onu çok dikkate almıyor gibi bir tablo var. Bunu bir an için kabul edelim. Gerçekten yani İsrail Trump'ı yanılttı mı yanılttı. 3 gün, 5 gün, en fazla 15 günde bu savaş bitecekti. Ama geldiğimiz noktada bir batağa saplandı ve ne yapacağını Trump bilemiyor. Ama bana göre aslında İsrail bu sürecin tam merkezinde ve istediği gibi oynayabiliyor ve oynatabiliyor. Az önce yaptığım analiz çerçevesinde bakıldığında Kongre adeta devre dışı ama Amerika içerisindeki farklı kesimler, burada dinamikler, İsrail'in bir şekilde arzularını, beklentilerini ortaya koyan bir tutum sergilemek suretiyle Trump'ın elini, kolunu bağlıyor. Az önceki ifade ettiğim Trump bu anlamda belli bir ipotek, yani karar alma iradesi noktasında ipotek altında derken de bu ipoteğin adresini size de söylemiş oldum bu vesileyle.
1: Sayın Erol, farklı bir konuyla devam etmek istiyoruz. Çünkü Küba ABD arasında bazı gelişmeler var. Küba ABD'nin Castro'yu hedef alan suçlamalarını alçakça olarak nitelendirirken ABD Dışişleri Bakanı Rubio da Küba'nın ABD için bir ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu ve barışçıl bir anlaşma olasılığının yüksek olmadığını söyledi. Peki size soralım, kapıda yeni bir domuzlar körfezi çıkarması mı var sizce?
0: Çok güzel. Yani bu yaptığınız benzetme kapıda yeni bir domuzlar körfezi çıkarması tabiri oldukça dikkat çekici. Bu domuzlar körfezi çıkarması sonrası biliyorsunuz Soğuk Savaş döneminde bir Küba krizi yaşanmıştı ve Birleşik

0: devletler Kübalı sürgünler üzerinden Fidel Castro'yu devirmek ve oradaki yönetimi bir şekilde kontrolü altına da almak istiyordu yani. Ama sonrasında biliyorsunuz Sovyetlerin oraya işte nükleer füzeler yerleştirme durumuyla birlikte iş bayağı bir çığırından çıkmış. Dolayısıyla da Küba noktasında Birleşik Devletler Monroe doktrininde ciddi bir taviz vermek zorunda kalmıştı. Monroe doktrini Sovyet müdahalesiyle birlikte bir şekilde büyük darbe almıştı ve delinmişti. Şimdiki sürece bakıldığında da yani burada Rubio'nun Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarına bakıldığında Fidel Castro'nun kardeşi ve yakın ekibi üzerinden Birleşik Devletler vatandaşlarının düşürüldüğü uçak hadisesine atıfta bulunarak siz bunları öldürdünüz. Dolayısıyla biz hem vatandaşlarımızın hem de Küba'nın o anlamda başarısız bir devlet olduğuna vurgu yaparak biz sizden terör dahil olmak üzere her türlü tehdit algısı içerisindeyiz. Algının ötesinde burada bir takım somut eylemler var. Dolayısıyla bizimle oturacaksınız, bizim dediğimiz şekilde burada yeni bir yönetim oluşturacağız. Çünkü Birleşik Devletler tarafının açıklamalarına bakıldığında Küba'daki yönetimi pek muhatap almak istemiyorlar. Yani diyorlar ki bu yönetim başarısız. Dolayısıyla burada yeni bir yönetim lazım. Peki bu yeni yönetim kim olacak? Orada da işaret ediyorlar. Diyorlar ki Küba kökenli Amerikalı vatandaşlar. Dolayısıyla farklı bir domuzlar çıkarması peşinde olan bir Birleşik Devletler şu an söz konusu. Bu peki ciddi anlamda karşılık bulabilir mi? Hani Venezuela noktasında gerçekten rüzgar arkasını almış olan ve bu noktada dediğini yapabilecek bir lider profili çizen Trump var ama biz Küba mevzunu, Küba devrimini ve Küba halkını ve Küba'nın bu anlamdaki diğer aktörlerle olan ilişkilerini göz önünde bulundurduğumuzda yani Küba'ya yönelik eğer bir müdahale olacaksa bile askeri anlamda hani bu ne kadar başarılı olur? Yani bir Venezuela modeli gerçekleşebilir mi? Bunu çok net bir şekilde evet diyebilmek mümkün değil. Fakat en nihayetinde Trump İran sonrası burayı bir başarı hikayesi olarak hanesine dahil etmek ve yolda yeni Monroe çerçevesinde o işte Soğuk Savaş sonrasının yeni Küba'sı Venezuela'ydı. O defteri kapattı. Soğuk Savaş'tan yarım kalmış bir hesaplaşması var. Bunu da Küba'ya bir şekilde müdahale ya da Küba'daki yönetimi bir şekilde ikna ile gerçekleştirmek istiyor. Şu ana kadar Küba'nın arkasında Rusya çok ciddi anlamda hani buna petrol dahil olmak üzere destek vermeye çalışıyor ama Rusya-Ukrayna savaşının sınırlayıcı etkilerini göz ardı etmemek lazım. Bir diğer hususta Çin var. Çin ne kadar burada bir direniş sergileyebilir? Onun da hemen başında bir Tayvan ve yakın çevresindeki gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda açıkçası Küba yönetimi dünkü ya da düne kadarki o çok ciddi uluslararası desteği bulma noktasında umduğunu bulamayabilir. Böylesi bir tablo var. Trump ve ekibi de bunun farkında olduğu için çok farklı tonlarda, çok farklı açıklamalarla Küba'daki yönetimi suçluyor ve Küba'daki yönetimde bunlar diyor alçakça yaklaşım diyor.
1: Rusya-Ukrayna savaşına da değinmek istiyoruz. Ukrayna'nın Rus işgali altındaki Starobilsk'i vurmasının ardından Rusya'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'i balistik füzelerle hedef aldı. Sıcak gelişmeler var. Saldırılarda ölen ve yaralananlar var. Bu saldırıları süreçte farklı kılan ne sizce? Ve sizce savaş daha ne kadar devam edecek Sayın Erol?
0: Şimdi biliyorsunuz Rusya Ukrayna'ya müdahale ettiğinde 3 gün içerisinde bu işi hallederiz diyordu. Birinci Çeçen Savaşı'nda da 48 saat diyorlardı. Yani 2 gün. 2 yılda yenilgiyle çıkmışlardı. Ve burada şu an 2022'den bu yana 4 yılı geçti. Bugün bakıldığında Rusya-Ukrayna Savaşı artık bir Rusya-Ukrayna arasındaki savaş olmaktan çıkmış vaziyette. Her geçen gün bir vekaleten savaşa dönüşüyor. Dolayısıyla çok net bir şekilde ki Birleşik Devletler'in buradaki tavrı çok önemli.

0: Bir diğer husus, bu son saldırılara bakıldığında çok net bir şekilde sivil hedefler. Burada tarafların karşılıklı iddialarına baktığımızda ve yalanlamalara baktığımızda burada bir dezenformasyon gibi gözüküyor olsa da Rusya yabancı basında çağırmak suretiyle işte bu Stravolski'deki saldırıyı, oradaki öğrenci yurduna gerçekleştirilen saldırıyla ilgili bir takım somut orada delilleri koymaya çalıştı. Tabi burası işgal altındaki bir yer. Bunun da altını çizelim. Yani Ukrayna bir yönüyle kendi toprağını vurmuş vaziyette. Burada işin özeti, taraflar artık sivilleri hedef alır bir görüntü çiziyorlar ve Rusya bu savaşta, yani şu anki misillemede Kiev'e dönük Oreşnik füzelerini kullandı. Bu da tepkinin çok daha ileri aşamalara gidebileceği ile ilgili sembolik bir mana taşıyor. Ukrayna'ya verilen mesaj şu: eğer sen bu şekilde saldırılarını devam ettirirsen, o zaman ben daha ölümcül ve yıkıcı, yani buradaki füzelerle ki elindeki savunma sistemlerine güvenme, bunların hiçbiri şu an için etkili değil, taş üstüne taş bırakmam diyor. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: savaş her halükarda çirkindir. Rusya-Ukrayna savaşı çirkinleşiyor. Zaten bir süredir onunla ilgili şeyler var. Sürdürülebilir olmaktan çok uzak, ama hem Rusya tarafı hem de Ukrayna bu kayıplara rağmen bu savaşı devam ettirme mecburiyeti içerisinde gibi görünüyorlar. Bunun nedeni de az önce ifade ettim. Artık bu savaş Rusya-Ukrayna savaşı olmaktan çıkmış vaziyette. Bir vekaleten savaşa, bir yıpratma savaşına burada dönüşmüş vaziyette.
1: Devam edelim. Farklı bir sorum olacak Sayın Erol. NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD Başkanı Trump'ın Polonya'ya ilave 5.000 asker gönderme kararını memnuniyetle karşıladığını söyledi. Sizce bu gelişmeyi nasıl değerlendirmeliyiz?
0: Yine çok ilginç bir Trump vakası. Düne kadar Almanya'dan ve Polonya'dan asker çekeceğim derken, Almanya'dan çektiği 5.000'i Polonya'ya yerleştirme kararı aldı sanki. Çünkü Almanya'dan 5.000 çekerken Polonya'ya da 5.000 koyuyor. Demek ki burada aslında matematiksel olarak Avrupa'daki Amerikan kuvvetleri açısından değişen bir şey yok. Peki neden Almanya'dan Polonya? Almanya'ya verilen bir mesaj var. Çok net, dikkat ediyor ama Polonya şu an ciddi anlamda Rusya'ya karşısına alan bir takım hamleler içerisinde. Polonya'nın 2. Dünya Savaşı öncesi de Polonya'ya, özellikle İngiltere bazlı olarak, Avrupa'nın verdiği bir takım taahhütler vardı. Ama Sovyetler ve Almanya bunu hiçbir şekilde dinlemedi ve işgal etti ve o destek de gelmedi. Bugün Polonya bu Rusya karşısında tavır takınırken bunu göz önünde bulundururaktan, hatırlatmak suretiyle bu süreçte daha agresif ve daha kendine göre bir kararlı bir tutum sergilemeye başladı. Eğer Trump gerçekten Polonya'dan bu askeri çekmiş olsaydı, o zaman Polonya tarihsel ve siyasi hafızası bir kez daha devreye girecek ve çok ciddi tereddütler oluşacaktı. Bu işin birinci boyutu. İkincisi, Birleşik Devletler öyle görünüyor ki Polonya ile birlikte Baltıklardan Karadeniz'e dönük bir eksen inşası gerçekleştirmek istiyor ve Rusya üzerindeki baskıyı bu anlamda Polonya ile, çünkü Rusya'nın Baltık devletlerine ve Doğu Avrupa, eski Sovyet Doğu Avrupa ülkelerine dönük burada bir tehditvari yaklaşımları var. O yüzden Birleşik Devletler bu 5.000 ilave kuvvetle birlikte aslında Moskova'ya da bir mesaj vermiş oluyor. Oyun içinde oyun, ama burada Polonya öyle görünüyor ki Almanya'ya göre artık Birleşik Devletlere bir adım daha yaklaşıyor. Polonya noktasında tabii şunu da ortaya koymak lazım: Polonya'nın pozisyonu Avrupa Birliği, Almanya merkezli Avrupa Birliği, İngiltere ve Amerika noktasında çok ince, hassas bir denge içerisinde yürüyor. Bu son adımda Birleşik Devletlerin Polonya üzerindeki etkisini daha somut koymaya dönük bir gelişme olarak bence değerlendirilebilir diye düşünüyorum.
1: Biraz da Ermenistan'ı konuşalım Sayın Erol. Çünkü Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Gürcistan üzerinden

0: Türkiye Demiryolu bağlantısının açıldığını duyurdu. Bu gelişmeyi öncelikle nasıl değerlendirmek gerekir ve buna yönelik ne tür tepkiler söz konusu olur ya da olabilir gelecekte?
1: Şimdi çok soru içerisinde aslında tablo net. Bir kere doğrudan Türkiye-Ermenistan değil. Bu farklı anlaşılabiliyor, farklı değerlendirilebiliyor. Gürcistan üzerinden bir sevkiyat söz konusu. Çünkü Türkiye'nin Ermenistan'dan bir takım beklentileri, talepleri halen devam ediyor ve bu bağlamda Haziran'daki seçimler ve Paşinyan'ın tekrar iktidara gelmesi hem Ermenistan içindeki dinamikler hem de bölgesel küresel dinamikler, aktörler açısından çok farklı anlamlar ifade ediyor. Eğer Paşinyan gelirse burada işte Karabağ sonrası Azerbaycan'la başlatılan ve birçok noktada taviz gibi görünen ama aslında tarihi realitelere vurgu yapan ve bu bağlamda bizi gereksiz maceralara itmekten uzak tutan adımlar diye Paşinyan'ın ifade ettiği bir süreç söz konusu. Eğer Paşinyan seçilirse anayasa dahil burada birçok konuda adımlar atması ve Ermenistan'ın batıya açılımının hızlanması gibi bir süreç bekleniyor. Şimdi Azerbaycan boyutuyla bakıldığında, Türkiye boyutuyla ya da diğer aktörler buna bu hattaki, bu eksendeki aktörler boyutuyla bakıldığında bir kere hayalci bir Ermenistan istenilmiyor. Yani bugün bakıldığında anayasasından haritalarına kadar farklı bir Ermenistan var ve bu Ermenistan bölgesel güvenlik ve istikrar açısından bir tehdit. Her an kullanılmaya hazır orada bir aktör. Bu istenilmiyor. İki, bölgede çok farklı dinamikler ve projeler söz konusu. Ve bunu hem Azerbaycan hem Türkiye çok net bir şekilde ortaya koydu. 3 artı 3 formülü içerisinde Ermenistan kuşkusuz önemli bir yere sahip. Biz buna halen hazırız ama bu konuda rasyonel bir aktörün burada olması çok önemli. O da şu an Paşinyan'a işaret ediyor. Zengezur koridoru burada oldukça önemli. Bu seçimler sonrası belki orada gündeme gelecek çok ciddi anlamdaki projelerden ya da adımlardan birisi de bu olacak. Peki Türkiye ve Azerbaycan neden bu demiryolu hatlarıyla ki burada Paşinyan'ın açıklamalarına bakıldığında bu bağlantılar Ermenistan'ın dışarı dönük açılması ve özellikle ithalat ve ihracat bağlamında şu an Rusya'nın kendisine yönelik yaptırımları, baskılarında bir rahatlamayı hedefliyor. Bunu şu an bakıldığında mesela Rusya Ermenistan'dan aldığı birçok ürün artık almıyorum diye bir karar sürecine girdi. Ermenistan'ın özelleştirmeler dahil olmak üzere sanayisinde, ekonomisinde Rusya'nın önemli bir yeri var. Ve Ermenistan ekonomisi bu anlamda büyük ölçüde Ermeni kökenlilerin ya da Ermeni vatandaşların Rusya'da çalıştıkları da göz önünde bulundurulduğunda Rusya'nın bağımlılığının ciddi anlamda hissedildiği bir yer. Ama ortada şöyle bir şey var. Artık Ermeniler, Ermeni vatandaşları Rusça'yı ve Kırilça dahil bunları görmek istemiyorlar. O yüzden de şu an farklı bir süreç başlamış vaziyette ve bu adım Gürcistan üzerinden Ermenistan ekonomisini en azından en temel ihtiyaçlarının karşılanması dahil olmak üzere insani boyutuyla ön plana çıkan bir husus. Mevzu bu. Ben seçimler sonrası bunun bir takım tepkiler de söz konusu olsa artık Ermenistan şunu diyor. Ben senin son kalen falan değilim. Burada mesaj verdiği bir aktör var. Yine aynı şekilde kendi egemenliğim ve kendi kararlarım noktasında da hareket edeceğim. Buna da Zengazur dahil diye yine bir farklı bir oradaki ülkeye komşusuna mesaj veren bir Ermenistan var. Haziran sonrası Ermenistan'ı belki bu noktada daha çok konuşacağız.
0: Son 2-3 dakikamız
1: Evet.
0: ama kısaca şunu da sormak istiyorum. Yorumunuzu merak ediyoruz. Filistin topraklarını gasp eden İsrailler işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya polis korumasına baskın düzenledi. Bir grup İsrailli de Yahudi yerleşimleri

0: kurulmasını istedikleri İsrail işgali altındaki Lübnan topraklarında yasa dışı yollarla girdi. Bu son gelişmeleri kısaca değerlendirebilir misiniz bizler için?
1: Mescid-i Aksa'nın tarihi ve İslam açısından oldukça güçlü, sembolikten öte bir anlamı var. Bu baskınlar ya da oradaki eylemler bize bir yönüyle bayramın da geldiğini hatırlatıyor. Yani bakıldığında. Bu bir provokasyon elbette. Güya İsrail polisi kontrol etmiş, yok engellemiş falan filan. Mümkün değil. Yani bu radikallerin, bu tür fanatiklerin İsrail'deki güvenlik güçlerine rağmen çok bir şey yapabilmesi normalde mümkün değil. Dolayısıyla orada bir irade bunlara danışıklı dövüş diyelim kapı açıyor. Bu birincisi. İslam tarihi, İslam ve tarih boyutunda Mescid-i Aksa. Gelişi güzel bir tesadüf değil. Ama ikinci söylediğiniz husus, burada Lübnan dahil olmak üzere yasa dışı yerleşimlerin. Şimdi bakınız bu çok önemli. Filistin toprakları bu yasa dışı işte yollarla oturuldu, işgal edildi ve bunun cephesi öyle görünüyor ki genişliyor. Batı Şeria şu an ciddi hedef halinde. Batı Şeria'daki son Filistin topraklarına da bu anlamda müdahaleler var. Gazze bir süre sonra çok ciddi gündeme gelecek. Lübnan'ı şu an konuşuyoruz ama Suriye boyutta var. Dolayısıyla işgalci bir İsrail profili burada bir kez daha ne olmuş oldu? Netleşmiş oldu. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, şunu söyleyelim. Dünya uyanıyor. Bırakın İslam dünyasını. Dünyanın kendisi uyanıyor ve İsrail bu anlamda belki bazı dinleyicilerimiz hamasi olarak nitelendirebilir ama kendi sonunu hazırlıyor. Bu kadar diyebiliriz.
0: Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ankasan Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol'a çok teşekkür
1: Ben de
0: ediyoruz.
1: teşekkür ediyorum.
0: Yarın 11 haberlerinin ardından TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda tekrar birlikte olabilmeyi diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Ve yine Almanya'dan Mihail Linder'in yazmış olduğu mektup. Bugün posta kutusunu açtığımda büyük bir zarf ve sürprizle karşılaştım. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan kocaman bir zarf ve içerisinde çok güzel iki QSL kartı ve TRT'nin yabancı dil yayın planı çıktı. Tabii ki posta kutusundaki ilk mektubun Ankara'dan gelmesi ve 4 gün içerisinde elime ulaşması beni çok mutlu etti. Ankara'daki dostlarım, sizlere çok teşekkür ederim. Yılın ilk günlerinde TRT'nin yayınlarını dinleme fırsatını evimizde tadilat olması nedeniyle bulamadım, ancak bundan sonra sürekli dinleyeceğim ve sizlere dinleme raporları yazmaya devam edeceğim.

Arjantin'den Hugo Longhi Lozario'nun yazmış olduğu mektupla başlıyoruz. Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümüyle ilgili yazınızı okudum. Olayı hatırlıyorum. O zamanlar daha çok küçüktüm ama uzun yıllar sonuca kavuşamayan büyük bir çatışmadan bahsediliyordu. Şimdi durumu daha iyi anlıyorum. Benim için önemli olan ülkeniz Türkiye'nin daima barış içinde bir dünya ülkesi olmasıdır. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Hepimizin hayatında çözülmeyi bekleyen düğümler, yanıt aradığımız sorular ve anlamaya çalıştığımız duygular var. İşte bu program, iç dünyanızla tanışmak ve birlikte yaşadığınız toplumu anlamak için bir davet.
1: Psikolojinin ışığında uzman konuklarla samimi sohbetler, kendinize dair keşifler ve hayatınıza umut katacak önerilerle konuğunuz olmak istiyoruz. Bizimle yalnız olmadığınızı hissedecek, küçük bir farkındalığın nasıl büyük değişimler sağlayabileceğini göreceksiniz. Gelin, güzel bir günde konuşalım, keşfedelim ve güçlenelim.
0: Güzel bir gün, her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: 1 dakika.
1: Uzayın derinliklerinde görünmez halde milyonlarca kara delik vardır. Güneşten daha ağır dev yıldızlar ölürken kara delikleri oluşturur. Ölmekte olan yıldızın milyarlarca ton ağırlığındaki malzemesi artan kütle çekim kuvvetiyle merkezindeki küçücük bir hacme sıkışır. Saniyeden daha az bir zamanda çökerek kara deliği oluşturur. Kara deliklerin çekim gücü sınırsızdır. Yakınlarındaki yıldızları, gezegenleri içlerine çekerek yok ederler. Uzaktaki ışığı bükebilir, yakınındakileri ise yutarlar. Bazı gök adaların merkezinde güneşten 140 milyon kat daha büyük dev kara delikler vardır. Kara deliklerin kenar bölgelerine olay ufku denir. Burası çekim kuvvetinin sınırsızca arttığı, zamanın durduğu noktadır. Buraya yaklaşan bir cismi izleyebilme şansımız olsaydı önce yavaşladığını, sonra da tamamen durduğunu görürdük. Orada kısa zamanda gerçekleşen her şey bize çok yavaş görünürdü. Oysa algılayabildiğimiz zamanla oradaki zamanı anlayabilmemiz asla mümkün değildir.
0: Bir dakika.
2: Altı bin yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün Türk sinemasının en derin ve sarsıcı başyapıtlarından biri olan 1987 yapımı Ana Yurt Oteli adlı filmden söz edeceğiz. Yusuf Atılgan'ın dev eserinden uyarlanan ve ünlü yönetmen Ömer Kavur tarafından perdeye aktarılan bu film, sinemamızdaki varoluşçu anlatının zirvesidir. Hikayemiz, küçük bir taşra kasabasındaki otelin katibi olan Zebercet'in iç dünyasına odaklanır. Macit Koper'in unutulmaz performansla hayat verdiği Zebercet, tek düze bir hayat sürmektedir. Ancak bir gün gecikmeli Ankara treniyle gelen gizemli bir kadının otelde bir gece konaklaması Zebercet'in tüm bastırılmış duygularını açığa çıkarır. Kadın gittikten sonra başlayan bekleyiş zamanla bir saplantıya ve kaçınılmaz bir yalnızlığa dönüşen karanlık bir yolculuktur. Film, yalnızlığın sadece fiziksel bir durum değil, ruhu içeriden kemiren bir hastalık olabileceğini net anlatır. Macit Koper, donuk bakışları, taşranın boğucu atmosferini izleyiciye iliklerine kadar hissettirir. Yönetmen Ömer Kavursa, otelin loş koridorlarını ve gıcırdayan kapılarını adeta birer karaktere dönüştürerek bizi Zebercet'in sıkışmış dünyasına hapseder. Anayurt Oteli, sessizliğin sesini en gür şekilde çıkaran filmlerden biridir. Bize insanın en büyük hapishanesinin kendi zihni olduğunu ve bazen o kapının içeriden kilitlenebildiğini anlatır. Zebercet'in bitmek bilmeyen bekleyişi aslında hiç gelmeyecek olan bir kurtuluşun ve bir türlü gerçekleşemeyen aidet duygusunun sembolüdür. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Ölem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika. Türkiye'de saat 12.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
3: Ben Funda Erdoğan, haberleri veriyoruz. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde dün gün boyu tansiyon yüksekti. Sabah erken saatlerde başlayan gerginlik, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen iki grup arasında kavgaya dönüştü. Kılıçdaroğlu'nun ekibi Ankara Emniyeti'ne parti genel merkezinin boşaltılması için başvurdu. Polis ekiplerinin CHP Genel Merkezi'ne girmesiyle parti binasında arbede yaşandı. Tebligatın teslim edildiği Özgür Özel partiden ayrıldı. CHP Genel Merkezi'nde yaşanan tahliye gerginliğinin ardından ortalık savaş alanına döndü. Polisin binaya girişini engellemek için kapı girişlerine koltuk ve masalarla barikatlar kuruldu. Camlar kırıldı, koridorlarda çöp yığınları oluştu. CHP Genel Merkezi'nde maddi hasar meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve bölge ülke liderleriyle telekonferans yoluyla görüştü. Görüşmede savaşın diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğinin altı çizildi. Türkiye'nin bölge ülkelerinin birbirlerine tehdit oluşturmayacağı yeni bir dönem arzu ettiğini belirten Erdoğan, adil bir barışın kaybedeni olmayacağını vurguladı. Özgür Özel'in meclisin önünde yaptığı konuşma sırasında atılan sloganlara AK Parti'den tepkiler ard arda geldi. Genel Başkan Vekili Efkan Ağla, CHP mahkemede kaybettiklerini AK Parti'de arama yanlışından vazgeçilmeli açıklamasını yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, kendi içlerindeki koltuk mücadelesi milletimizin gündeminde değildir dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP'nin kendi içinde yaşadığı gerilimi AK Parti'ye mal etmeye çalışmasını kabul edilemez olarak değerlendirdi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'nın krizlerin yönetildiği masalarda söz sahibi bir aktör haline geldiğini söyledi. Artık tarihin akışını suyun kenarında izleyen değil, o akışa yön veren bir Türkiye var dedi. MİT Başkanı Kalın, terörsüz Türkiye sürecine de değinerek, devlet politikası olarak yürütülüyor, nihayete ermesi için çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz ifadesini kullandı.

0: ABD ile İran arasındaki müzakere süreci yine kör düğüm. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio bugün gelişme olabilir dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise bir çerçeveye ulaştık ama bu anlaşmaya yakın demek değil ifadesini kullandı. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacaklarını ancak hizmetin bir bedeli olacağını söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD ile süren müzakerelere ilişkin basın toplantısı düzenledi. TRT Haber'in Türkiye'nin barış çabalarına ilişkin sorusunu yanıtlayan Bekai, "Türk kardeşlerimize minnettarız." dedi. Haydut İsrail tarafından hukuksuz şekilde alıkonulduktan sonra Türkiye'ye getirilen küresel Sumut filosu aktivistlerinden Fransız Matilda Maye tedavi görüp sağlığına kavuştu. Ülkesine dönerken Türk doktorlarına teşekkür mektubu yazdı. Yurdu etkisi altına alan yağışlı hava Akdeniz ve Güneydoğu'da sağanağa dönüştü. Meteorolojinin sarı kodlu uyarıda bulunduğu illerde yağış aksamalara yol açtı. Mersin'de sele kapılan bir kişiyi çevredekiler kurtardı. Adana'da gece bastıran sağanak yolları göle çevirdi. Karaman'da etkili olan doluysa tarım arazilerine zarar verdi. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara parçalı bulutlu 19, İstanbul hafif yağmurlu 22, yağmurlu olmak üzere Üsküp 24, Lefkoşa 24, Kerkük 28, Stockholm 21, Sofya 20, güneşli olmak üzere Bern 27, Berlin 24, Brüksel 25, Kopenhag 18, güneşli olmak üzere Amsterdam 25, Paris 25, Tiran 26, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 15, Bakü 22 ve Viyana 21 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Merhaba değerli dinleyiciler. Savaş Mektupları programımızın 41. ve 42. mektuplarıyla karşınızdayız. Savaş sadece bir coğrafyanın değil, aynı zamanda nesillerin ve ruhların da kaderini belirler. Bir mermi kadar hızlı, bir umut kadar yavaş yol alan satırlar. Ateşin, barutun, hasretin ve duanın içinden süzülen kelimeler şimdi bu frekansta buluşuyor. Bir savaşın ortasında yazılmış "Anneciğim", bir esir kampının soğuk duvarları arasında yükselen "İyiyim, merak etmeyin", bir cepheden gönderilen üstü kanla, çamurla, gözyaşıyla yoğrulmuş satırlar. Bu programda sadece mektuplar okunmayacak. Bu programda zaman duracak, bir asker annesinin kalbindeki yangın, bir babanın evladına yazamadığı kelimeler, bir nişanlının kavuşamadan sakladığı umutlar ses olacak. Savaş meydanlarından, esir kamplarından, işgal altındaki şehirlerden ve geride kalan evlerden, ocak başından, kapı eşiğinden, yastık altından çıkan mektuplar bunlar. Bazısı hiç ulaşmadı. Bazısı yıllar sonra bir sandıkta bulundu. Bazısı sahibine kavuştu ama o artık hayatta değildi. Şimdi o satırlar yeniden nefes alıyor. Şimdi kelimeler yeniden asker oluyor, anne oluyor, evlat oluyor. Bu bir tarih programı değil sadece. Bu bir insanlık hafızasıdır. Savaş mektupları başlıyor. Bugün bir annenin kalbinden yükselen metanet ve gurur dolu bir feryatla şehit

Bir askerin ailesine bıraktığı intikam vasiyetinin hikayesini dinleyeceğiz. Bu iki mektup, savaşın bıraktığı farklı mirasları farklı duygularla bizlere ulaştıracak. Şimdi bu dokunaklı hikayelere kulak verelim. Şehit Annenin Mektubu. İzmir'in Bayındır kazasına bağlı Hamidiye köyünde Habibi annenin kalbi bir süredir oğlu Ömer Onbaşı'ndan gelecek haberin beklentisiyle çarpıyordu. Bir gün kapısı çalındığında eline tutuşturulan mektup bir umut feneri gibiydi. Ancak bu mektup Ömer'den değil, onun kumandanındandı ve içinde acı bir haber vardı. Oğlu şehit olmuştu. Habibi Hanım bu mektubu okuduğunda kalbinde bir acı fırtına kopmuştu. Ama gözleri dolu olsa da yüzünde bir gurur tebessümü vardı. Oğlu şehit olmuştu. Vatan için canını vermişti. Kumandanına pek çok sevindim. Sevindim ki şehit validesi oldum diye yazdı. Bu, bir annenin yaşadığı tarifsiz acının içinde vatan sevgisinin nasıl bir gurura dönüştüğünün bir kanıtıydı. O, oğlunu kaybetmenin acısını yaşarken, aynı zamanda vatanı için bir şehit yetiştirmenin onurunu da taşıyordu. Mektubunda kumandana dua ediyordu. Allah yakın vakitte zat-ı âlinizi sevindirsin diyerek. Oğlunun şehitliğinin kumandan içinde bir gurur kaynağı olmasını diliyordu. Bu, bir annenin tüm acısının içinde başkalarını düşünme, başkalarına dua etme ve vatan için fedakarlıkta bulunma arzusunu gösteriyordu. Kumandan mektubu aldığında bir şehit annesinin ağlamasını, feryadını bekliyordu. Ancak Habibi Hanım'dan gelen mektup onun beklediği gibi değildi. Mektubu okudukça kumandanın gözleri doldu. Bir annenin oğlunun şehitlik haberine pek çok sevindim demesi onun için bir gurur kaynağı olmuştu. Bu mektup ona vatan için savaşan bu askerlerin arkasında nasıl güçlü ve fedakar ailelerin olduğunu gösteriyordu. Kumandan mektubu okurken bu vatan için savaşan her bir askerin sadece bir asker değil, aynı zamanda birer anne, birer baba, birer kardeş olduğunu

ailelerine de sirayet ediyordu. Habibe Hanım'ın mektubu onun için sadece bir şükran mektubu değil, aynı zamanda bir görev hatırlatmasıydı. O bu vatanı, bu fedakar annelerin ve babaların çocuklarını korumak için savunmalıydı. İşte o mektubun alıntısını sizlerle paylaşıyorum. Kumandan beyefendim, evvela arz-ı ihtirama eylerim. Oğlum Ömer Onbaşı'nın şehit olduğuna dair mektubunuzu kemali tazimle aldım. Tekrar tekrar okudum, pek çok sevindim. Sevindim ki şehit validesi oldum. Bir annenin evladını kaybetmesinin acısını dahi gurura çeviren o sarsılmaz metaneti. O, gözyaşı dökmek yerine vatan için yeni kahramanlar yetiştirilmesi gerektiğini biliyordu. Peki ya cephenin diğer ucunda, son nefesini vermeden önce ailesine vasiyet bırakan bir asker? O, onlardan gözyaşı değil, düşmana karşı bir intikam yemini istiyordu. Hasan'ın vasiyeti. Zeddülbahir'in kanlı toprağında, jandarma Davutoğlu Hasan, son nefesini vermeden önce elindeki küçük deftere vasiyetini yazıyordu. Etrafında patlayan top mermilerinin ve keskin kurşun seslerinin ortasında kalemi sadece bir araç değil, aynı zamanda onun ruhunun son feryadıydı. Bu vasiyet, kardeşlerine bir mektuptan çok bir emanetti. Biraderime, İslamiyet'in, hilafeti mukaddesimizin ve Osmanlı'nın bekası için Şam meydanında şehit olduğunu işitirsen, bu küçücük defter eline geçecektir. Düşmandan intikamımı al, memleketim için ölmekten korkma ve düşmandan kaçarsan, senin başında dolaşan ruhum sana lanet eder. Ben de kardeşlik hakkımı helal etmem. Hemşireciğim, İslamiyet'in, hilafeti mukaddesimizin ve Osmanlı'nın bekası için Şan meydanında şehit olduğunu işitirsen, bu küçücük defter eline geçecektir. Yetiştirdiğin erkek evlat, düşmandan benim intikamımı alsın. Evladını memlekete hayırlı ve fedakar olarak yetiştir. Bu satırlar sadece bir askerin vasiyeti değil, aynı zamanda bir milletin direniş ruhunun sembolüydü. Hasan, kardeşlerinden sadece intikam almalarını istemiyordu. Aynı zamanda onlara vatan, millet ve din için savaşmanın önemini de vurguluyordu. Onun için şehitlik bir son değil, bir başlangıçtı. Hasan'ın ailesi, onun şehitlik haberini aldığında kalpleri bir acı fırtınasıyla doldu. Ancak eline geçen küçük cüzdanın içinde Hasan'ın yazdığı vasiyet, onların acısını bir gurura dönüştürdü. Erkek kardeşi abisinin vasiyetini okuduğunda yüzünde bir hüzün değil, bir azim ifadesi belirdi. Hasan'ın intikamını almak için, vatanı için savaşmaya yemin etti. Kız kardeşi ise vasiyeti okuduğunda kalbi acıyla doldu. Ama Hasan'ın "Yetiştirdiğin erkek evlat, düşmandan benim intikamımı alsın" sözü onun acısını bir göreve dönüştürdü. O, oğlunu Hasan'ın vasiyetini yerine getirecek, vatanına hayırlı ve fedakar bir evlat olarak yetiştirecekti. Bu vasiyet, Hasan'ın ailesi için sadece bir mektup değil, aynı zamanda bir kutsal emanetti. O şehit düştüğünde, ruhu hala kardeşlerinin ve yeğenlerinin başında dolaşıyor, adeta onlara vatan için savaşmaya devam etmelerini söylüyordu. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bugün savaşın getirdiği acının ve kaybın ne kadar büyük olursa olsun, insan ruhunun ne kadar güçlü olabileceğini gösteren iki hikaye dinledik. Bir yanda şehit evladının ardından şehit validesi oldum diye gururla haykıran bir anne vardı. Diğer yandaysa düşmandan intikam almayı vasiyet eden ve ruhunun ailesini lanetlemesinden korkan bir asker. Bu mektuplar ve vasiyetler bize vatan sevgisinin sadece bir slogan değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi, bir inanç ve bir miras olduğunu gösteriyor.

Bu topraklarda yatan her meçhul asker, kalbinde büyük bir aşkla şehadete yürümüştür. Onların hatıralarını yaşattığımız sürece, kahramanlıkları da ölümsüz kalacaktır. Okuduğumuz her mektup bir vedaydı aslında. Bazısı son nefesti, bazısı kavuşma umuduydu. Bazısı ise hiç bitmeyen bir hasretti. Bir askerin titreyen elleriyle yazdığı satırlar, bir annenin gece lambası altında gözyaşıyla ıslattığı kağıtlar, bir çocuğun babasına kavuşma hayaliyle beklediği postacı sesi. Savaş yalnızca cephede yaşanmaz. Savaş evin içindedir, mutfakta, yastığın altında, boş kalan ayakkabının önündedir. Bu mektuplar bize şunu hatırlatıyor. Silahlar sustuğunda bile kelime konuşmaya devam eder. Ve bazen bir mektup bir kurşundan daha ağırdır insanın yüreğinde. Bu satırların kimisi sahibine ulaştı, kimisi yarım kaldı, kimisi ömür boyunca bir sandıkta saklandı. Ama hepsi şunu fısıldıyor bize. Savaşın kazananı yoktur ama hatırlayanı vardır. Bir sonraki programda başka bir mektubun, başka bir kalbin, başka bir hikayenin izinde buluşmak üzere. Savaş mektuplarından adı geçen geçmeyen tüm kahramanlarımıza rahmet ve minnetle.

0: Miras Dokumalar.
1: Miras Dokumalardan merhaba sevgili dinleyenler. Evi yuva yapan dokumalardan söz edeceğiz bugün. El emeği, göz nuru dokumalar gereksinimlerimizi karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda kültürel kimliğimizi yansıtıyor. Anadolu'da bir evin hafızası, sandıkta bekleyen çarşafta, misafire uzatılan peşkirde, gelinin çeyizine özenle yerleştirilen peştemalde saklı. Kimi zaman bir yatağın üzerine serilir bu hafıza, kimi zaman sofranın kenarına yayılır, kimi zaman omuzdan bele, baştan sırta sarılır. Pamuk ve keten dokumalar, insan teniyle kurdukları yumuşak temas, nemi emen doğal yapı ve gündelik hayatın içinde sağladıkları rahatlık nedeniyle geleneksel yaşamda her zaman özel bir yere sahip olmuş. Çarşaf, peşkir ve peştemal gibi doğrudan bedenle, temizlikle ve uykuyla ilişkili dokumalarda da bu doğal liflerin tercih edilmesi tesadüf değil. Çünkü bu dokumalar yalnızca bir kullanım eşyası değil, temizliğin, özenin, misafirperverliğin ve zarafetin de göstergesi. Miras dokumalarda bugün çeyizin sessiz emeğine ve ev içi kültürün zarif dokularına odaklanıyoruz. Anadolu'nun kadim dokuma mirası, çarşaf dokumalardan başlayarak peşkir ve peştemal örneklerini ele alıyoruz. Bu dokumaların geleneksel yaşamdaki yerini, kullanım alanlarını, teknik özelliklerini ve günümüze nasıl ulaştığını program danışmanımız Profesör Doktor Aysen Soysaldı ile birlikte değerlendiriyoruz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Hocam, Türkiye'nin dokuma mirası içinde çarşaf, peşkir ve peştemal gibi ürünler nasıl bir yere sahiptir? Geleneksel yaşamda hangi alanlarda kullanıldılar? Bize neler söylersiniz?
2: Evet, bunlar tabii ki günlük yaşamın birer parçası olmakla birlikte hem çeyiz geleneğinde çok önemli yere sahip hem de özel günlerde çok önemli kullanım durumları var. Çeyiz sermede mesela çarşafın işte kenar süslemeleri olsun, peşkirdeki işlemeler olsun, mutlaka özel yerlerde gösterilerek serilir. Özellikle bu geleneksel yaşamın da, bu çeyiz serme geleneği önemli biliyorsunuz, yer alır. Peştemal ise hani hamamdan günlük yaşama, çeşit çeşit gelinlerden yaşlı hanımlara kadar, tarladan evin işlerine kadar her yerde

0: Bir önlük gibi ya da bir örtünme aracı gibi her alanda kullanım yeri buluyor.
1: Yani bu üç dokuma grubu geleneksel ev düzeninin ve gündelik hayatın vazgeçilmez parçaları arasında yer alıyor. Çarşaf dokumalarıyla başlayalım hocam. Bugün hazır uyku setleriyle karşıladığımız ihtiyaçlar geçmişte evlerde ya da yerel tezgahlarda dokunan çarşaflarla karşılanıyordu. Geleneksel çarşaf dokumalarının çeyiz kültüründeki yerinden nasıl söz edersiniz?
0: Evet, geleneksel çarşaf dokumaların çeyiz kültüründeki yeri çok önemli. Çünkü bir yatak takımı özellikle olmazsa olmaz gelin yatağı çarşafla, yastıkla ve yorgana yapılan yorgan ağzı da denilen hatta bir takım şeklinde düzenleniyor ve bu düzenleme içinde çarşafın kenarları işleniyor. Efendim yastık yüzü de denilen parçanın kenarları gene işlemeli ya da dantellerle süsleniyor. Kastamonu'da mesela çarşaf bağı denen özel bir tırnak bağı ya da çıtlama denen özel bir dantel türü var. Dolayısıyla bu çeyizin vazgeçilmezi. Hatta anneler kızları için hani kız beşikte çeyiz sandıkta. Yani kızı olduğu andan itibaren çeyiz hazırlamaya, çarşafını, yastığını ya da işte diğer takımlarını hazırlamaya başlıyor. Yani çeyizin olmazsa olmazı, önceliği bu. Özellikle gelin yatağından bahsettiğimiz gibi sünnet ve lohusa yatağından da bahsetmemiz lazım. Bu yatakların da çarşaf takımları olmazsa olmazı tabii
1: Evet,
0: ki
1: tabii ki.
0: en gösterişli eşyamız. Bu çarşafların sadece kenarları yani çarşaf kenarı ile bitmiyor. Yatağın eteği var, efendim yorganın ağzı var, çarşaf zaten var, yatağın üstüne seriliyor, onun kenarları var süsleme için yapılan. Bu çarşafların da tipleri var. Yani dokuma olarak pamuklusu, keteni, ipek karışımlısı. Mesela pamuk ipek olanlar özellikle bu hem lohusa hem sünnet ve gelin yataklarında önde. Özellikle onlar olmazsa olmaz kullanılıyor. Diğerlerinde de günlük hayatta tabii ki tamamen pamuklular kullanılıyor. Süslemeleriyle, çarşafın dokumasıyla hepsi bir arada bir gelenek oluşturuyor.
1: Çarşaflar bu yönüyle çeyiz hazırlığının ve aile içi törenlerinde önemli bir parçası diyebiliriz. Çarşaf dokumaları denildiğinde öne çıkan örneklerden biri Kastamonu sarı kıvrak çarşafları. Bu çarşafların kenarlarında kullanılan çarşaf bağları da tarihe tanıklık eden önemli bir el sanatı. Bir ses kaydımız var bu dokumanın yaşatıldığı şehirden. Kastamonu Olgunlaşma Enstitüsü Kumaş Dokuma Atölyesinden usta öğretici ve tescilli bez dokuma, somut olmayan kültürel miras dokuma sanatkarı Seher Yılmaz bize Kastamonu sarı kıvrak çarşaf dokumalarını ve kenar bağlarını anlatıyor.
2: Adım Seher Yılmaz. Kastamonu Olgunlaşma Enstitüsü Kumaş Dokuma Atölyesi'nde usta öğretici ve tescilli bez dokuma kültür sanatçısı olarak görev yapmaktayım. 2002 yılından bu yana bölgemizin zengin dokuma mirasının aslına uygun şekilde korunması, geleneksel tekniklerin modern üretim süreciyle harmanlanması ve bu kıymetli kültürel değerin sanatsal disiplinle gelecek kuşaklara aktarılması hususunda sürdürülebilir çalışmalar yürütmekteyim. Kastamonu geleneksel el sanatları ve dokuma mirası açısından oldukça geniş bir çeşitliliğe sahiptir. Bölgenin dokuma literatüründe sarı kıvrak ve boğmalı çarşaflar, selalmaz dokuması, gönekli kumaşlar ve ilçelere özgün önlük varyasyonları dikkat çekmektedir. Bu dokuma türlerinden Kastamonu dokumacılığı içerisinde özgün bir yere sahip olan sarı kıvrak çarşaf, %100 pamuk liflerinden üretilen ve yatay tezgahlarda dokunan yüksek dayanıklılığa sahip bir tekstil ürünüdür. Bu dokuma sarı kıvrak ve pamuklu ipten geleneksel kamçılı ve çekmeli el tezgahlarında atkı, çözgü bağlantısıyla yapılır. Sarı kıvrak dokumalarında kullanılan ipler tek katlı ve bükümsüzdür. Ancak kumaşın dayanıklılığını artırmak amacıyla ham pamuklu ipe haşırlama adı verilen özel bir işlem uygulanmaktadır. Çözgüde normal bükümlü bir iplik ile yüksek bükümlü kıvrak iplik birlikte kullanılır. Bu ipliklerin bir arada kullanılmasıyla kumaş yüzeyinde çubuk ve çizgi formunda desenler oluşturulmaktadır. Dokuma sürecinde normal bükümlü iplikler tezgahın arkasına yerleştirilen bir askı sistemine bağlanan ağırlıklar yardımıyla gerdirilir. Dokuma tamamlandıktan sonra kumaş yıkandığında gerdirilmiş ipliklerin bulunduğu bölümler üzülerek yüzeylerde özgün bir doku ve desen meydana getirir. Bu özellik de dokumaya sarı kıvrak adının verilmesini sağlayan belirleyici unsur olarak öne çıkar. Elimizdeki her gencin çeyizinde yer alan sarı kıvrak çarşaflar mutlaka kenarları tırnak boya tekniğiyle bağlanmış şekilde hazırlanarak çeyizin vazgeçilmez bir parçası haline gelir. Bu yönüyle sarı kıvrak çarşaf yalnızca işlevsel bir tekstil ürünü değil, aynı zamanda geleneksel el sanatlarının estetik anlayışın ve kültürel sürekliliğin somut bir göstergesi olarak kuşaktan kuşağa aktarılan önemli bir mirası temsil eder. Kastamonu'nun geleneksel el sanatları arasında önemli bir yeri olan ve sarı kıvrak kenarlarına uygulanan Kastamonu tırnak boyanın ne zaman ortaya çıktığı tam olarak bilinmemektedir. Ancak müzelerde bulunan en eski örneklere bakıldığında bu sanatın en az 18. yüzyıla kadar uzandığı anlaşılmaktadır. Sarı kıvrak adı verilen bu yerel dokumaların uçlarına herhangi bir alet kullanılmadan pamuk ipiyle yapılan bu süslemeler tırnak yardımıyla sıkıştırılarak oluşturulur. Bu sanat bölge kadınları için hem kültürel ifade biçimi hem de gelir elde etme yoludur. Aynı zamanda geleneksel tırnak bağı da çeyizlerin vazgeçilmez parçalarından biridir. Tırnak bağı sadece çarşaf kenarlarında değil, havlu, peştemal ve benzeri ev tekstili ürünlerinde uygulanmaktadır. Kastamonu tırnak bağı somut olmayan kültürel miras envanterinde yer almakta ve 19 Aralık 2022 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurulu tarafından coğrafi işaretle tescillenmiştir. Kastamonu'nun bu zengin geleneksel dokuması, teknik hassasiyeti ve estetik standartlarıyla yerel kimliğin somutlaştığı yüksek nitelikli el sanatları disiplini olarak tanımlanmaktadır.
1: Kastamonu sarı kıvrak çarşafları yalnızca kumaş kısmıyla değil, kenar süslemesiyle de geleneksel üretimin önemli bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Seher Yılmaz'a teşekkür ediyoruz. Hocam, Kastamonu dışında geleneksel çarşaf dokumalarında hangi yöreler öne çıkıyor?
0: Evet, yöre olarak baktığımızda özellikle Amasya Merzifon mesela potlu çarşafıyla öne çıkıyor. Amasya Merzifon'un çarşafları da hemen hemen Kastamonu'ya yakın. Orada da hatta tırnak bağıyla süsleniyor çarşaflar. Ben bizzat orada alan araştırması yapmıştım. Hatta bir yayınım da var. Bu işte sarhoş yolu yürek motifi gibi motifler öne çıkıyor orada da. Oradan Denizli'ye gelebiliriz. Denizli biliyorsunuz pamuklu dokumacılığın merkezi. Burada da Babadağ çarşafları öne çıkıyor. Denizli Baba da özellikle beyaz çarşaf, Babadağ çarşafı adıyla ün yapmış bir çarşaftır. Çeyizlerde olmazsa olmaz bir çarşaftır. Onun da kenarları çok bağlı değildir ama saçakları vardır. Yani tamamen pamuktan olması, teri emmesi denizin o sıcak ve nemli ikliminde kullanışlı ve hakikaten zarif de bir dokuması vardır. Önemli yöreler diyebiliriz.
1: Geleneksel ev tekstil ürünlerinin bir diğeri de peşkirler. Hocam, peşkir nasıl bir dokumadır? Geleneksel yaşamda hangi amaçlarla kullanılmıştır?
0: Peşkir biliyorsunuz bugünkü el havlusunun karşılığı. Peşkir olmazsa olmaz günlük yaşamda özellikle. Tabii ki çeyizlerde de hediye olarak da hazırlanıyor. Kenarları işlemeli peşkirler kayınpedere, özellikle damada hediye olarak hazırlanıyor ve onların hediye bohçalarına giriyor. Bu peşkirin en güzeli tabii burada kullanılıyor. İşlemeli olanı ya da kenarı dokurken süsleniyor. Bu peşkirler günlük yaşamda da bir misafir geldiğinde ona mesela yemek ikram edeceksek hem yemekten önce hem yemekten sonra bir el yıkama ritüeli var. İbrikle birlikte koluna o peşkiri koyarak el yıkama yapılıyor. Peşkirler aslında misafire el yıkama ritüelinde olduğu gibi kayınpedere abdest aldırma gibi günlük aile hayatında da aynı şekilde kullanılıyor. Sadece burada değil, hamam geleneğinde gelin hamamında da bu peşkirlerin kayınvalideye ve gelen misafirlere kullanma anlamında da önemli yeri var. Ayrıca sofra kenarlarında da sofra bezi seriliyor. Sofra bezinin üstüne bir de bu 3 metreye kadar varan peşkirler sofranın etrafına dolandırılarak misafirlerin

0: gözlerini örtmesi için yerleştiriliyor. Bu peşkirler de süslemeli. Bunlar da hem dokurken desenleniyor, bazen de işlemeli olarak kullanılabiliyor. Motifler de önemli. Mesela kilim tekniği gibi bir teknikle renkli ipliklerle peşkirlerin kenarlarında göz motifleri, ibrik motifleri, el motifleri, harika motifler yer alıyor. Özellikle şehir konak kültüründe bu sofrada peşkir kullanımı çok yaygın.
1: Havlu olarak kullanıldığından bahsettiniz hocam. O zaman peşkirlerin suyu emme özelliği fazladır diye düşünüyorum.
0: Burada çok güzel bir hatırlatmada bulundun. Peşkir dokumalarında daha az bükümlü, daha kaba iplikler atkıda özellikle kullanılıyor. Ve bu kaba iplikler havlu bir dokuma olmasa da o suyu emmeye hani elverişli hale getiriliyor dokurken. Dolayısıyla peşkirin özel bir dokuma, özel bir strüktürü var güncel deyimle öyle söyleyeyim. Özel bir dokusu var. Bu da önemli tabii ki.
1: Bu anlamda peşkir hem temizlik hem de misafir ağırlama kültürünün önemli bir parçasıdır diyebiliriz. Hocam peşkirlerin süslemeleri o kadar güzel ki biz onu günlük hayatta masanın üzerinde runner olarak da kullanıyoruz ki ben kullanıyorum kendi adıma. Siz neler söylersiniz?
0: Evet, aynı şekilde ben de kullandığım da oldu. Hatta birçok yerde gözlemlediğim de oldu. Bu zaten bugünkü anlayışta başka türlü kullanılması mümkün değil. Kıyamıyoruz çünkü. O kadar güzel el emeği göz nuru ki. Yani çeşit çeşit çiçekli süslemeler olsun, oradaki tarihi bir kayıt olsun, gözümüzün önünde o tarihi dokuma parçasını görmek bize ayrı bir kültürel haz veriyor. Bu da önemli bir şey değil mi?
1: Sofranın, misafirin ve ibadetin dokuması peşkirden, hamamdan tarlaya, çarşıdan düğüne kadar farklı alanlarda kullanılan bir başka dokumaya geçelim.

0: Fonda duyduğumuz türkü bizi Peşkir'den Peştemal'e götürüyor. Türk'ün sesi türkülerde de kendine yer bulan Peştemal'in hikayesine gelin daha yakından bakalım. Peştemal denince bugün çoğunlukla hamam peştemali akla geliyor hocam. Ancak geleneksel yaşamda peştemalin daha geniş kullanım alanları var. Peştemal nasıl bir üründür? Kimler tarafından nerelerde kullanılmıştır?
1: Peştemal kadının günlük hayatında vazgeçilmez bir parçası. Mesela tarlaya giderken de, günlük ev işlerini yaparken de onun giysilerini koruyan bir ürün. Belden aşağıya doğru sarılarak kullanılıyor. Hatta Karadeniz'de dolama ya da dolay kelimesiyle karşılığını buluyor. Dolayısıyla onu yeri geldiğinde tarladan bir sebze meyve toplamada torba gibi kullanabiliyor. Yeri geldiğinde de bir örtünme aracı ya da işte giyimin bir parçası olarak kullanıyor. Sadece Karadeniz'de değil, Türkiye'nin her yerinde peştemal var. Mesela buldan peştemali, efendim işte ödemiş peştemali gibi gelinler bile kıyafette bunun ipek olanını kullanıyorlar. Her yörede kendine özgü bir peştemal kültürü var.
0: Peştemal bu yönüyle hem hamam kültüründe hem de yöresel giyim geleneklerinde önemli bir dokuma olarak karşımıza çıkıyor. Peştemal dokumaları içinde en bilinen örneklerden biri Trabzon çevresinde kullanılan keşan. Keşan özellikle çarşıbaşı yöresiyle özdeşleşmiş. Bir ses kaydımız var. Trabzon çarşıbaşından Kültür ve Turizm Bakanlığı keşan ustası Halil Saka'ya kulak veriyoruz.
2: Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde ikamet etmekteyim. Kültür ve Turizm Bakanlığı ustası keşan el sanatıyla uğraşmaktayım. Benim ustam babam. Babamın babası da bu işlerle uğraşmaktaydı. Bizim geçim kaynağımız keşan. Şu an için keşan 4 ana renkten oluşmaktadır. Üzerindeki motifleri boyama tekniğiyle beraber ikat deriz. Keşan sarı, kırmızı, siyah beyaz renkten oluşmaktadır. Üzerindeki büyük motifli olan kırmızı ve beyaz renklere mihrap deriz. Ahşap tezgahlarda dokunmaktadır. Biz metre kumaş peştemal olarak ürün çıkartırız. Ölçüleri vardır. 1 metre 50 santim, 1.80, 2 metre en fazla talep gören ürün. Bir de 90'a 90 dediğimiz, onda da

0: fiskos örtüsü yapılmaktadır. Fular da yapılıyor. Derken birçok ürün, bandanası, çocuk kıyafeti, çantası, buna benzer birden çok ürün çıkmaktadır. Eskiden kadınlarımız keşan kumaşlarını başörtü olarak, iş önlüğü olarak tüketmekteydi. Bir de tolama beştemalini size anlatmak isterim. O da yine keşan dokuma tekniğiyle beraber ahşap tezgahta dokunur. O da %100 pamuklu bir kumaşımızdır. İki renkten oluşur ağırlıklı. Siyah beyaz olur, bordo beyaz olur, mor beyaz olur. Buna benzer renkler. Renkleri tamamen değiştirebiliyorsunuz. Onun da kullanımı, eskiden kadınlarımız beştemalleri çarşıya, pazara giderken özel günlerde bellerine bağlarlardı. Şu an için hediyelik eşya olarak daha çok tüketilmektedir. Yöremize gelen yerli, yabancı turistler ürünümüzü alıyorlar. Bu şekilde de sanatımıza destek oluyorlar. Ürünümüz ilgi görüyor, beğeniliyor, tercih ediliyor. Bu konuda da inşallah hiçbir zaman bitmesin. Güzel bir el sanatıdır.
1: Dokuma ustası Halil Sakay'a değerli paylaşımı ve geleneksel dokuma mirasımızın en özel örneklerinden birine sahip çıktığı için teşekkür ediyoruz. Hocam, Halil Usta'nın anlattığı keşan dokuması renk ve desen özellikleriyle dikkat çekiyor. Keşanı diğer peştemal dokumalarından ayıran özellikler neler peki?
2: Evet, keşan, çeşan olarak da ifade ediliyor yöresel deyimiyle. Özellikle ikat dediğimiz çözgüden boyama desenleme tekniği bu peştemalde sadece öne çıkıyor. Dolayısıyla diğer peştemallerde çizgili, kareli gibi farklı desenler görüyoruz. Ama çeşanda ya da keşanda bu peştemal deseni, mesela mihrap deniyor. Bazen de eski deyimiyle makaslı keşanda dendiğini duymuştum ben. Kırmızı, sarı, siyah renklerin öne çıkması

0: özelliğiyle öne çıkıyor.
1: Hocam son olarak bu kıymetli dokuma ürünlerimizin günümüzdeki üretimi ve kullanımı için neler söylersiniz?
0: Birçok yerde kullanılıyor. Mesela eski çarşaflar günümüzde bir güneş perdesi şeklinde kenarları dantelleriyle zarif örtüler olarak karşımıza çıkıyor. Peşkirler runner olarak karşımıza çıkıyor. Sadece runner değil, peşkirlerden başka eşyalar da yapılıyor. Yani onlar özellikle mesela yeni gelin çeyizlerinde pikelere dönüştürülüyor. Örtü olarak kullanılıyor. Efendim başka günlük giysilerde kullanılıyor. Hem giysiden hem ev eşyasından işte sehpa örtülerinden günlük kullandığımız mutfak perdelerine kadar çeşit çeşit. Ben mesela mutfak perdesi olarak kullanıyorum eski gene bu dantelli olan
1: Çarşafları değil
0: örtülerimi. Evet
1: mi?
0: evet çok zarif görüntü oluşturuyor. Dolayısıyla bu kullanımlar çok çeşitli alanlarda karşımıza çıkıyor. Ayrıca hediyelik eşya olarak da karşımıza çıkıyor. İşte küçük kızların saç bantlarından, efendim küçük el çantalarından, fülarlardan çok çeşitli kullanım alanları var. Hediyelik eşya anlamında değişik detaylar var. Ama şöyle bir şey oluyor. Maalesef parçalar kesiliyor, başka ürünlere dönüştürülüyor eski parçalar. Halbuki eski parçaların kesilmeyip hani bu dokumaların olduğu gibi runner kullanılması çok güzel mesela. Saklanması ama bunlardan esinlenerek yeni ürünler üretilmesi ve bu yeni ürünlerin piyasada satışa sunulması gerekiyor. Ömer Kartoğlan rahmetli dokuma ustası Troya filminin kostümlerini mesela bu dokumanın tasarımlarıyla yapmış. Yani peştemal dokuyor, geleneksel peştemal ama bu geleneksel peştemali Troya'daki motiflerle süsleyerek Troya filminin kostümlerini oluşturuyor. Yani günümüzde aslında güncel modaya uygun kullanım alanları da buluyor geleneksel dokumalarımız. Çünkü bunlar hepsi birer kültür mirası. Müzelerde var ama yeterli değil. Kendi sandıklarımızda olsun veya ileride torunlarımıza bak bu böyleydi, böyle kullanılıyordu. Şimdi de böyle sen de bunu hani atalarının bir hatırası olarak sakla ya da işte bir özel yerinde kullan şeklinde onlara güzel telkinlerde bulunabiliriz ve kültür mirası aktarımı yapabiliriz.
1: Değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz hocam size. Miras dokumalarda bugün Profesör Doktor Aysen Soysal'dı ile çarşaf, peşkir ve peştemal dokumaları ele aldık. Çarşafların çeyizdeki ve özel günlerdeki yerini, peşkirlerin misafir ağırlama ve sofra kültüründeki önemini, peştemallerin ise hamam ve yöresel giyim geleneklerindeki kullanımını konuştuk. Bu dokumalar geleneksel yaşamda yalnızca ihtiyaç karşılayan ürünler olmakla kalmıyor, aynı zamanda bölgesel üretim biçimlerini, el emeğini, motif anlayışını ve sosyal gelenekleri de yansıtıyor. Kastamonu Sarı Kıvrak Çarşafı'ndan Trabzon Keşanı'na, peşkirlerden Buldan peştemallerine kadar her örnek kendi yöresinin dokuma bilgisini bugüne taşıyor. Miras Dokumalar'ın bir sonraki bölümünde buluşmak üzere esen kalın.
2: Miras Dokumalar. Hazırlayan Feyza Öztoprak Kaptı. Danışman Profesör Doktor Aysen Soysal'dı. Sunan Tülin Bilen.
3: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: Mavi Sesler. Hazırlayan ve sunan Hakan Aslan. Program sorumlusu Mehmet Kasar.
1: Ben Hakan Aslan. Mavi Sesler'e hoş geldiniz. Deniz, insanlığın en eski ulaşım yollarından biri. Bin yıllardır deniz yolunu kullanarak seyahat ettik, ticaret yaptık, keşiflerde bulunduk. Uzun seyirlerde denizcileri en çok zorlayan ne fırtına vardı, ne dalgalar, ne de tehlikeli karanlık sular. En sorunlu konu mutfaktı, yani yemek. Bugün sizi insanlık tarihinin en macera dolu yolculuklarından birine, denizlerdeki mutfağa ya da daha doğrusu mutfaksız yıllara götüreceğiz. Konumuz antik dönemlerde gemilerde beslenme. Amacımız sadece ne yediklerini değil, bu yemeklerin nasıl zorluklarla hazırlandığını, denizcilerin midelerini nasıl mutlu tuttuklarını anlatmak. Düşünün, aylarca denizin ortasındasınız. Market yok, taze ekmek yok, yemek siparişi verebileceğiniz bir uygulama hiç yok. Peki denizciler ne yiyip ne içiyor? İşte cevabı. Antik çağda Akdeniz'in maviliklerinde seyreden Fenike, Yunan ve Roma gemilerinde tayfaların beslenmesi oldukça basitti. Gemilerde uzun süre saklanabilen yiyecekler tercih edilirdi. Özellikle küflenmeye dayanıklı bakliyatlar ilk sıradaydı. Buğday, arpa, tuzlanmış balık, zeytin, kuru incir ve üzüm vazgeçilmezlerdi. Ekmekse genellikle sert ve bayattı. Ocağın olmadığı gemilerde ekmek depolanıyor, yolculuk uzadıkça da tazeliğini koruması mümkün olmuyordu. Uzun süren deniz yolculuklarında bir diğer önemli sorun içme sularının saklanmasıydı. Temiz içme suyu en büyük problemlerden biriydi denizciler için. İlk dönemlerde su pişmiş toprak amforalarda taşınır, ağızları bal mumu ve reçineyle kapatılırdı. Bazı gemilerse yağmur suyunu depo edecek düzeneklere sahipti. Orta çağda fıçı ve variller kullanılmaya başlandı. Bu daha fazla su demekti ama bir kusuru vardı. Ahşabın içi küf yapıyordu ve su kullanılamaz hale geliyordu. Ancak buna rağmen mürettebatın bu suyu içmekten başka çaresi yoktu. Çoğu zaman sudan kaynaklı olarak denizciler tifo, dizanteri ve kolera gibi hastalıklara yakalanırdı. Ama denizciler çözümü buldu. Suya katılan bir miktar sirke bozulmayı geciktiriyordu. Antik çağ denizcilerinin yüzen çiftlikleri vardı. Kümes hayvanları en yaygın olanlardı. Tavuk, ördek, kaz ve güvercin ideal adaylardı. Keçi ve koyun da geminin sakinlerindendi. Yüzen çiftlikler sadece et için değil, taze süt, gübre ki gemide küçük saksı bitkileri yetiştirilirdi ve yumurta için de önemli bir kaynaktı. Orta çağda

Ticaret yollarının genişlemesiyle gemi mutfağı biraz daha çeşitlendi. Ama yine de temel prensip aynıydı. Dayanıklılık. İnsanoğlunun keşfetme duygusu, sınırları zorlamasını, ufkun ötesini merak etmesini ve bilinmezlerle dolu yolculuklara çıkmasını getirecekti. Okyanuslara açılmaya başladı insanoğlu. Ve açıldıkça süresi uzayan seyirler, kara görmeden ayları bulan yolculuklar başladı. Bu durum zaten sorunlu olan beslenmeyi daha güç hale getirmeye başladı. Yetersiz beslenme yüzünden denizci kayıpları başladı. Ama insanoğlu bu zorlukları da aşacak, yeni yöntemler bulmayı başaracaktı. Mavi Sesler'den bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan, haberleri veriyoruz. Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gideceği merak ediliyordu. Kılıçdaroğlu'nun programı netleşti. Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs Perşembe günü CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Bayramın ikinci günü partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacak. Tahliye kararının ardından dün CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel de bugün mecliste DEM Parti heyetiyle bir araya gelecek. Özgür Özel'in meclisin önünde yaptığı konuşma sırasında atılan sloganlar

kaybettiklerini AK Parti'de arama yanlışından vazgeçilmeli açıklamasını yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, kendi içlerindeki koltuk mücadelesi milletimizin gündeminde değildir dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP'nin kendi içinde yaşadığı gerilimi AK Parti'ye mal etmeye çalışmasını kabul edilemez olarak değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve bölge ülke liderleriyle telekonferans yoluyla görüştü. Görüşmede savaşın diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğinin altı çizildi. Türkiye'nin bölge ülkelerinin birbirlerine tehdit oluşturmayacağı yeni bir dönem arzu ettiğini belirten Erdoğan, adil bir barışın kaybedeni olmayacağını vurguladı. ABD ile İran arasındaki müzakere süreci yine kör düğüm. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio bugün gelişme olabilir dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise bir çerçeveye ulaştık ama bu anlaşmaya yakın demek değil ifadesini kullandı. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacaklarını ancak hizmetin bir bedeli olacağını söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD ile süren müzakerelere ilişkin basın toplantısı düzenledi. TRT Haber'in Türkiye'nin barış çabalarına ilişkin sorusunu yanıtlayan Bekai, Türk kardeşlerimize minnettarız dedi. Haydut İsrail tarafından hukuksuz şekilde alıkonulduktan sonra Türkiye'ye getirilen küresel Sumut filosu aktivistlerinden Fransız Matilda Maye tedavi görüp sağlığına kavuştu. Ülkesine dönerken Türk doktorlarına teşekkür mektubu yazdı. Bursa YHT'ye kavuşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara ile Bursa arasında seyahat süresini kısaltacak yüksek hızlı tren projesinde geri sayımın başladığını duyurdu. Bandırma-Bursa Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattında Osmaneli-Bursa kesiminin yılın ikinci yarısında hizmete başlayacağını açıkladı. Yurdu etkisi altına alan yağışlı hava Akdeniz ve Güneydoğu'da sağanağa dönüştü. Meteorolojinin sarı kodlu uyarıda bulunduğu illerde yağış aksamalara yol açtı. Mersin'de sele kapılan bir kişiyi çevredekiler kurtardı. Adana'da gece bastıran sağanak yolları göle çevirdi. Karaman'da etkili olan doluysa tarım arazilerine zarar verdi. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara parçalı bulutlu 19, İstanbul hafif yağmurlu 22, yağmurlu olmak üzere Üsküp 24, Lefkoşa 24, Kerkük 28, Stockholm 21, Sofya 20, güneşli olmak üzere Bern 27, Berlin 24, Brüksel 25, Kopenhag 18, güneşli olmak üzere Amsterdam 25, Paris 25, Tiran 26, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 15, Bakü 22 ve Viyana 21 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Gökyüzüne uzanan çamların arasında denizle dağ kucaklaşır, yeşil hüzün sarar. Fındık kokusu rüzgara karışır orduda. Bir nefes tutar insan, Karadeniz işte der.

Tarih kitaplarında Ordus et Aquas olarak geçen ordunun adı Latince sular kenti anlamına gelir. Ancak bu topraklarda ordu kelimesi yalnızca bir isim değil, bir kimliktir. Türk kültüründe ordu, Hakan'ın otağı kurduğu yer, bir merkez, bir baş şehir anlamını taşır. Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Birliği'nde bu anlamlara rastlanır. Kaşgarlı Mahmut ise orduyu yerleşmek ve yurt edinmek olarak tanımlar. Bu yönüyle ordunun adı sadece

Sadece askeri bir geçmişe değil, aynı zamanda yerleşmenin, kök salmanın ve bir medeniyet kurmanın sembolüdür. Ordu'lu topraklarında bilinen ilk yerleşmeler M.Ö. 7. yüzyıla kadar uzanır. İl merkezindeki en eski yerleşim, bugün Kiraz Limanı yakınlarında bulunan Bozukkale, yani antik adıyla Kotyora'dır. M.Ö. 4. yüzyılda Yunan komutan Ksenepon, ünlü On Binlerin Dönüşü, Anabasis eserinde bu bölgeden söz eder. Kotyora'ya uğradıkları, burada yerleşik halkla karşılaştıklarını ve tam 45 gün kaldıklarını anlatır. Bu bile ordunun o dönemde bile önemli bir durak olduğunu gösterir. Tarih boyunca bu topraklar Kimmerler, Milettiler, Persler ve Büyük İskender'in ordularına ev sahipliği yaptı. Ardından yaklaşık 350 yıl hüküm süren Pontus Devleti bölgeye damgasını vurdu. Sonrasında Roma ve Bizans, ardından Trabzon Rum Devleti. Ama bu hikaye sadece imparatorlukların hikayesi değil. Ksenopon'un anlattığına göre bu topraklarda Kolhlar, Briller, Mosinoikler, Halipler ve Tibarenler gibi farklı kavimler yaşamaktaydı. Özellikle Halipler madencilikte ileri gitmiş ve bölgenin yeraltı zenginliklerini işlemişti. Bugün bile bu kadim geçmişin izleri Cıngırt Kayası'nda, Kurul Kalesi'nde, Gölköy ve Ünye Kalelerinde ve Yason Burnu'nun dalgalarla dövülen kıyılarında hissedilir. Yason Burnu sadece bir coğrafya değil, aynı zamanda Argonot efsanesinin Karadeniz'e uzanan kapısıdır. Ordu'nun kaderini değiştiren dönem, Türklerin bu topraklara gelişiyle başlar. 11. yüzyılda Danişment Gazi komutasındaki Türk ordusu, Aybastı Perşembe Yaylası'nda büyük bir savaş verir. Sayıca çok üstün düşman karşısında geri çekilmek zorunda kalsalar da bu mücadele bölgeye Türk izinin ilk güçlü adımı olur. Asıl yerleşimse 14. yüzyılın sonlarında gerçekleşir. Hacı Emir Beyliği ve özellikle Süleyman Bey'in fetihleriyle birlikte Çepni başta olmak üzere birçok Oğuz boyu Ordu topraklarına yerleşir. Bu boyların isimleri bugün hala yaşıyor. Eymir, Bayındır, Karkın, iyidir. Ordu'nun ruhu işte bu göçlerle yoğrulmuştur. Osmanlı döneminde Ordu, Canik bölgesinin önemli merkezlerinden biri haline gelir. 15. yüzyıl kayıtlarında bölgede yaşayan halkın büyük çoğunluğunun Türk olduğu görülür. Ancak bugünkü Ordu şehri düşündüğünüz kadar eski değildir. Asıl şehirleşme, eski pazarın önemini yitirmesiyle Bucak bölgesinde başlar. 19. yüzyılda Bucak hızla büyür ve 1869 yılında resmen Ordu adını alır. Aynı yıl belediye teşkilatı kurulur. Fakat şehir tarihinin en dramatik anlarından biri 1883 Büyük Ordu yangınıdır. Bir yaz gecesi bir fırından çıkan kıvılcımlar ve neredeyse tüm şehri yok eden bir yangın. Ahşap evler birer birer yanar, ordu adeta küle döner. Ama küllerinden yeniden doğar. Felekzade Süleyman Ağa'nın öncülüğünde şehir yeniden planlanır. Bugünkü ordunun geniş caddeleri ve düzenli yapısı o felaketin ardından doğmuştur. Ordu, Karadeniz'in dalgalarıyla Torosların uzantısı Zümrüt Yeşili derelerinin buluştuğu bir nokta. Yılın çoğu çam ve fındık kokan ormanlarda geçer. Yazları bunaltmaz, kışları bile hafif ılık. Tarih boyunca Pontus, Roma, Bizans ve Selçuklu izleri taşıyan bu kıyı kenti, özellikle Perşembe Yaylası'na, Çambaşı ve Gölköy yaylalarına bakan eski kervansaraylarıyla anılırdı. Fatsa'dan Ünye'ye, Korgan'dan Akkuş'a kadar uzanan ilçeleri ayrı ayrı birer doğa harikası ve kültür mozaiğidir. Karadeniz kültürü, horonun coşkusunu, mangal şenliğini, fındık toplama geleneğini,
balıkçı barınaklarının sabah ağ sesiyle uyanışını anlatır. Ordu'da her köşe başında bir türkünün, her yol ayrımında bir efsanenin izini sürersiniz. Ordu'nun sahil şeridi martılarla uyanan bir masaldır. Boztepe teleferiğiyle çıktığınızda hem yeşile hem denize karşısınızdır. Şehrin tüm ışıkları gece boyunca bir yıldız tarlası gibi parlar. Yason burnunda antik bir fener beklerken dalgaların güç gösterisini izler, Perşembe yaylasında kuzu sesleri ve çiçek kokuları arasında sabahın serinini içersiniz. Çambaşı yaylası, karlı tepeleriyle kayak ve trekking için nadir bir Karadeniz cennetidir. Ünye Kalesi surlarından Karadeniz rüzgarını içinize çekin. Fatsa'nın balıkçı teknelerinde taze hamsi ziyafeti çekin, Akkuş'un orman patikalarında kaybolun. Her ilçesi ayrı bir dua albümüdür Ordu'nun.

Karadeniz'in en tanınmış simgesi fındıktır. Ordu, Türkiye fındığının kalbidir. Yazın derelerden serin su, bağlardan taze fındık kokusu yükselir. Kavrulmuş fındık, fındık ezmesi hem sofraları hem cüzdanları bereketlendirir. Balık sofraları özellikle hamsi tava ve midye dolması akşam deniz seyrine eşlik eder. Pancar aşı adı verilen yöresel çorba, pancar ve bulgurun kaynaşmasıyla bereketi sunar. El sanatlarında ahşap oyma ve asır sepetçilik hala hayat bulur. Osmanlı sivil mimarisinden izler taşıyan taşbaşı konaklarında bu zanaatkar işçilikleri yakından görmek mümkündür. Ordu'nun simgeleri, geceyi aydınlatan Boztepe feneri, tepeden bakınca bir mücevher gibi parlayan şehir ve her adımda fındık bahçelerinin sonsuz yeşili. Ordu'nun tarih sahnesine çıkışında en önemli isimlerden biri Hacı Emiroğulları Beyliği'nin güçlü hükümdarı Süleyman Bey'dir. 14. yüzyılın sonlarında Karadeniz'in doğu kıyılarında hakimiyet kuran bu Türk beyi sadece bir komutan değil, aynı zamanda bölgeye kimlik kazandıran bir devlet kurucusudur. Babası Hacı Emir Bey'den devraldığı beylik topraklarını genişleten Süleyman Bey, özellikle 1396-1397 yıllarında gerçekleştirdiği seferlerle dikkat çeker. Bu süreçte Giresun'u fethederek Karadeniz sahilindeki en önemli kalelerden birini ele geçirir. Bu fetih sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda bölgeye Türk yerleşiminin hızlanmasının da önünü açar. Süleyman Bey döneminde Çepni başta olmak üzere Oğuz boyları Ordu ve çevresine yerleşmiş, bugünkü demografik ve kültürel yapının temelleri atılmıştır. Kurduğu düzen sayesinde dağınık yerleşimler bir araya gelmiş, köyler, yaylalar ve ticaret yolları sistemli bir yapıya kavuşmuştur. Onun en önemli katkılarından biri de Ordu topraklarının bir yurt haline gelmesidir. Sadece fetheden değil, yerleştiren ve yaşatan bir lider olarak Süleyman Bey, bu bölgeyi kalıcı bir Türk yurdu haline getirmiştir. Bugün Ordu'nun dağlarında yankılanan yayla şenliklerinde, köy isimlerinde ve halkın hafızasında onun izleri hala yaşamaktadır. Süleyman Bey, Karadeniz'in hırçın kıyılarında bir beylik kurmuş ama aslında bir şehrin kaderini yazmıştır. Eskiden her bahar sofralarında buluşan keşkekli hamsi, zamanla unutulmaya yüz tutmuş bir lezzet. Haşlanan hamsiler, düdüklü tencerede bulgur ve tavuk suyuyla pişirilip üzerine tereyağı gezdirilerek hazırlanırdı. Karadeniz'in balık bereketini İç Anadolu'nun tahıl mirasıyla birleştiren bu yemek, artık sadece yaşlı annelerin mutfağında yeniden doğar. Ordu'da geleneksel anlamda Türkiye çapında bilinen büyük bir festivalden söz etmek zor olsa da şehir son yıllarda kültürel ve ekonomik etkinliklerle kendini yeniden tanımlamaya başlamıştır. Özellikle düzenlenmeye başlanan tarım, hayvancılık ve fındık fuarı, Ordu'nun üretim gücünü ve fındık merkezli kimliğini öne çıkaran önemli organizasyonlardan biridir. Bu etkinlikler hem üreticiyi hem de ziyaretçiyi bir araya getirirken, şehrin gelecekte daha büyük festivallere ev sahipliği yapacağının da sinyallerini verir. Bunun dışında yaz aylarında sahil boyunca düzenlenen konserler, yayla şenlikleri ve yerel etkinlikler Ordu'nun kültürel canlılığını yıl boyunca diri tutar. Karadeniz'in coşkulu ritmi bazen bir horon halkasında, bazen bir yayla sesinde kendini gösterir. Sevgili dinleyiciler, Ordu'ya Karadeniz'in dalga sesiyle yarışan bir türküyle veda ediyoruz. Program yapımcısı Zeynep Yıldırım, ana kumanda masasında Serpil Kızılpınar, mikrofonda ben Orhan Yaşar. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yağız Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu

sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Baş mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Anadolu'nun dünya miraslarını keşfe çıktığımız programımıza bu haftada hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde kadim şehir Diyarbakır'a uzanacak, şehrin tarihi kalesini ve ünlü Hevsel bahçelerini konu edeceğiz. Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri kültürel peyzaj alanı Mezopotamya'nın kuzeyinde Dicle Nehri'nin kıyısında yer alan ve binlerce yıllık yerleşim sürekliliğini temsil eden miras alanı niteliği taşır. Bu alan 2015 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne dahil edilir. Alan, surlarla tarımsal alanın iç içe geçtiği, savunma ve üretimin bir arada şekillendiği nadir bir yerleşim modeli oluşturur. Diyarbakır Kalesi, dünyanın en eski ve en sağlam savunma yapılarından biri kabul edilirken, Hevsel Bahçeleri 8 bin yıldır kesintisiz devam eden tarımsal faaliyetleriyle şehre yeniden hayat veren ekosistem görevi görür. Diyarbakır surları yaklaşık 5800 metre uzunluğunda devasa bir kuşak şeklinde şehri çevreler. Surlar, bölgenin jeolojik yapısına uygun olarak yerel bazalt taşlarından inşa edilir. Siyah bazaltın yoğun kullanımı yapıya karakteristik bir görünüm kazandırırken aynı zamanda yüksek dayanıklılık sağlar. Duvarların yüksekliği 10 ila 12 metre, genişliği ise 3 ila 5 metre arasındadır. Bu tahkimat sistemi iç kale ve dış kale olmak üzere iki ana bölümden oluşur. İç kale, yönetim merkezini ve ilk yerleşim çekirdeği olan Amida Höyük'ü barındırır. Arkeolojik kazılar ve akademik çalışmalar buradaki yerleşimin Hurriler, Mitanniler, Titler, Asurlular, Medler, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve çeşitli İslam devletleri döneminde kesintisiz biçimde devam ettiğini de ortaya koyar. Surların üzerinde yer alan 82 adet burç, mimari ve sanatsal açıdan büyük önem arz eder. Keçi Burcu, Yedi Kardeş Burcu ve Evli Beden Burcu gibi yapılar, üzerlerindeki yazıtlar ve kabartma motiflerle birer açık hava müzesi niteliği taşır. Bu burçlarda görülen çift başlı kartal, aslan ve boğa figürleriyle bitkisel bezemeler, bölgede hakimiyet kuran medeniyetlerin estetik anlayışını ve güç sembollerini de yansıtır. Surlar üzerindeki kufi ve nezih hatlı kitabeler, sadece mimari tarihi değil, aynı zamanda siyasi ve idari tarihi aydınlatan birer belge niteliğindedir. Dört ana yöne açılan Dağ Kapı, Mardin Kapı, Urfa Kapı ve Yeni Kapı, şehrin ticari ve sosyal ağlarının kontrol edildiği ana giriş noktalarıdır. Hevsel bahçeleri surlarla Dicle Nehri arasındaki dik yamaçlarda konumlanan yaklaşık 700 hektarlık alanı kapsar. Bu bölge şehrin getirdiği alüvyonlar sayesinde son derece verimli bir toprağa sahiptir. Akademik araştırmalar Hevsel bahçelerinin Mezopotamya'daki en eski tahıl ambarlarından biri olduğunu ve tarih boyunca şehrin sebze ve meyve ihtiyacını karşıladığını ortaya koyar. Bahçelerde uygulanan geleneksel tarım yöntemleri, su kanalları ve gübreleme teknikleri binlerce yıldır kuşaktan kuşağa aktarılır. Bölgedeki güvercin evleri yani boranhaneler, gübre ihtiyacının karşılanması için kurulan özgün bir sistemin parçasıdır.
Bu gübreler sayesinde elde edilen verim, Diyarbakır'ın ekonomik bağımsızlığının ve kuşatmalara karşı direncinin de temelini oluşturur. Evsel bahçeleri aynı zamanda zengin bir biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapar. Dicle Vadisi'nin ekolojik koridoru içinde yer alan bu alan, göçmen kuşların mola noktasıdır ve yüzlerce farklı bitki türünü barındırır. Bahçelerin katmanlı yapısı farklı mikro klimalar oluşturarak çeşitli tarım ürünlerinin aynı anda yetişmesine de imkan tanır. Dut, erik, elma ve özellikle dünyaca ünlü Diyarbakır karpuzu bu bahçelerin karakteristik ürünleri arasındadır. Şehir ve bahçe arasındaki bu organik bağ, kentsel morfolojiyle doğal çevrenin nasıl mükemmel bir denge kurabileceğinin de somut kanıtıdır.

İlgili devlet kurumlarının ve üniversitelerin yürüttüğü koruma projeleri, alanın özgünlüğünü ve bütünlüğünü korumayı hedefler. Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Alan Başkanlığı tarafından hazırlanan yönetim planları çerçevesinde restorasyon çalışmaları ve çevresel düzenlemeler bilimsel kriterlere göre yürütülür. Surların statik güçlendirmeleri yapılırken bazalt taşlarının dokusu ve tarihi derz dolguları muhafaza edilir. Hevsel bahçelerinde ise tarımsal dokunun bozulmaması için yapılaşma yasakları uygulanır ve geleneksel tarım teknikleri teşvik edilir. Bu koruma süreçleri alanın evrensel değerinin korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasını da sağlar. Kültürel peyzaj alanı sadece fiziksel yapılardan değil, aynı zamanda bölge halkının binlerce yıldır sürdürdüğü yaşam kültüründen de beslenir. Dicle Nehri'ne atfedilen kutsallık, bahçelerdeki hasat festivalleri ve surların çevresinde şekillenen sosyal ritüeller bu mirasın somut olmayan boyutunu oluşturur. Yürütülen çalışmalar, bölgenin savunma mimarisinin sadece askeri bir gereklilik olmadığını, aynı zamanda şehrin kimliğini belirleyen anıtsal bir sanat eseri olduğunu da vurgular. Roma döneminden kalma temel sistemleri üzerine inşa edilen İslam dönemi yapıları, mimarlık tarihindeki sürekliliğin en net izlendiği alanlardan biridir. Sonuç olarak Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri, insanlığın yerleşik hayata geçişinden itibaren kurduğu kentsel düzenin, doğayla girdiği etkileşimin ve savunma stratejilerinin bütünleşmiş bir özetidir. Surların heybetli duruşuyla Hevsel'in yeşil dokusu arasındaki tezatlık ve zenginlik, Diyarbakır'ın binlerce yıldır kadim hikayesini de onurluca, gururluca ayakta anlatır. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan, haberleri veriyoruz. Mutlak mutlak kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gideceği merak ediliyordu. Kılıçdaroğlu'nun programı netleşti. Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs Perşembe günü CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Bayramın ikinci günü partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacak. Tahliye kararının ardından dün CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel de bugün mecliste DEM Parti heyetiyle bir araya gelecek. Özgür Özel'in meclisin önünde yaptığı konuşma sırasında atılan sloganlara AK Parti'den tepkiler ard arda geldi. Genel Başkan Vekili Efkan Ala, CHP mahkemede kaybettiklerini AK Parti'de arama yanlışından vazgeçmeli açıklamasını yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, kendi içlerindeki koltuk mücadelesi milletimizin gündeminde değildir dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP'nin kendi içinde yaşadığı gerilimi AK Parti'ye mal etmeye çalışmasını kabul edilemez olarak değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve bölge ülke liderleriyle telekonferans yoluyla görüştü. Görüşmede savaşın diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğinin altı çizildi. Türkiye'nin bölge ülkelerinin birbirlerine tehdit oluşturmayacağı yeni bir dönem arzu ettiğini belirten Erdoğan, adil bir barışın kaybedeni olmayacağını vurguladı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'nın krizlerin yönetildiği masalarda söz sahibi bir aktör haline geldiğini söyledi. Artık tarihin akışını suyun kenarında izleyen değil, o akışa yön veren bir Türkiye var dedi. MİT Başkanı Kalın, terörsüz Türkiye sürecine de değindi. Devlet politikası olarak yürütülüyor, nihayete ermesi için çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz ifadesini kullandı. ABD ile İran arasındaki müzakere süreci yine kör düğüm. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio bugün gelişme olabilir dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise bir çerçeveye ulaştık ama bu anlaşma yakın demek değil ifadesini kullandı. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacaklarını ancak hizmetin bir bedeli olacağını söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD ile süren müzakerelere ilişkin basın toplantısı düzenledi. TRT Haber'in Türkiye'nin barış çabalarına ilişkin sorusunu yanıtlayan Bekai, Türk kardeşlerimize minnettarız dedi. Haydut İsrail tarafından hukuksuz şekilde alıkonulduktan sonra Türkiye'ye getirilen küresel Sumut filosu aktivistlerinden Fransız Matilda Maye tedavi görüp sağlığına kavuştu. Ülkesine dönerken Türk doktorlarına teşekkür mektubu yazdı. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara parçalı bulutlu 19, İstanbul hafif yağmurlu 22, yağmurlu olmak üzere Üsküp 24, Lefkoşa 24, Kerkük 28, Stockholm 21, Sofya 20, güneşli olmak üzere Bern 27, Berlin 24, Brüksel 25, Kopenhag 18, güneşli olmak üzere Amsterdam 25, Paris 25, Tiran 26, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 15, Bakü 22 ve Viyana 21 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselir.

0: Kültigin olmasa hep ölecektiniz. Küçük kardeşim Kültigin vefat etti. Kendim düşünceye daldım. Görür gözüm görmez gibi, bilir aklım bilmez gibi oldu. Kendim düşünceye daldım. Zamanı Tanrı yaşar. İnsanoğlu hep ölmek için türemiş. İnsan için zamanı bilmek ve takip etmek her dönemde büyük önem taşıdı. Ancak tarih öncesi devirlerde bu konu çok daha önemliydi. Çünkü zaman döngülerini ve zamanı bilmek, insanın barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarında hayati önem taşıyordu. Türk kültürünün en önemli konularından mitleri konuşmaya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Bugünkü Mavi Gök Yaz Yer programına takvim mitleriyle başlayacağız. Konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgan'la konuşacağız bu konuyu. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: İnsan zamanı nasıl algılamış hocam? Hemen bu soruyla başlamak istiyorum. Nasıl adlandırmış? Takvim miti nedir ve nasıl ortaya çıkmış?
1: Evet Orkun Bey, ilkel ve erken dönem toplumlarında zaman soyut, kronolojik bir akış olarak bizim karşımıza çıkmıyor. Olaylara ve kozmik döngülere bağlı olarak bir deneyim olarak karşımıza çıkıyor. Zaman önce gece gündüz ayrımı, ayın evreleri, mevsimsel döngüler, göç ve av döngüleri üzerinden anlamlandırılmaya çalışılmış ilk insanlar tarafından. Daha sonra bizde, yani özellikle bizim o mitik dönemimizin başlangıcında, biz zamanı ikiye ayırıyoruz Orkun Bey, kutsal zaman ve kutsal olmayan zaman. Takvim miti ne peki bunların içerisinde? Bizim o kutsal zaman dediğimiz zamanın düzenli aralıklarla yeniden kurulmasını sağlayan bir anlatı. Yani bizim o kutsiyet atfettiğimiz zamanın döngüsel olarak tekrar edilen kısmı takvim mitlerini anlatmış oluyor bize. Ve tekrar söyleyelim bunu, takvim mitleri o kaostan kozmosa, yani düzene geçişi anlatıyor Orkun Bey.
0: Evet. Zamanın başlangıcını nasıl anlatıyor peki takvim mitleri?
1: Şöyle anlatıyor Orkun Bey. Takvim mitleri gök cisimlerinin hareketlerini takip ediyor ve bunu kutsalın bir işareti olarak anlamlandırıyor ve zamanı segmentlere ayırmaya başlıyor. Yani bölümlere ayırıyor. Böylece yıllar ortaya çıkıyor, aylar ortaya çıkıyor, günler ortaya çıkıyor ve mevsimler ortaya çıkmış oluyor. Bunlar da o en temelinde kaosun bitmesi ve düzene geçişle beraber o bütün bölümlere ayrılmasıyla,
0: evet,
1: yani bir sıralandırmanın ortaya çıkmasıyla bir takvim miti de meydana gelmiş oluyor.
0: Hocam, görüyoruz ki takvimler toplumlara göre farklılık gösteriyor. Bunun nedenini ve farklı toplumların takvim oluştururken hangi ölçütleri esas aldığını merak ediyoruz. Çünkü bunun nedeni o esas aldıkları ölçütler, değil mi?
1: Evet Orkun Bey, takvimler nasıl ortaya çıkıyor? Yani neyden etkileniyor? Coğrafyadan, ekonomik faaliyetlerden, yani o bir tarım toplumu mu, göçebe yaşam mı sürüyor? Astronomik gözlemden ve dini sistem etrafında şekillendiriliyor. Örnek verelim isterseniz, biz Mezopotamya takvimlerine baktığımız zaman onların ay esasına dayandırıldığını görüyoruz. Mısır takvimine baktığımız zaman Nil'in akış şemasına göre düzenlendiğini görüyoruz. Çin takviminin ay güneş esasına dayandığını ve bizim takvimimizin, Türk takviminin de göçebe astronomi temel

0: aynı zamanda hayvan sembollü döngüsel bir yapıda olduğunu görüyoruz. Yani takvimin şekillendirilmesinde ve başka toplumlarda farklılık gösterilmesinin temel sebebi yaşam şekli aslında. Yaşam şekline göre takvim farklı şekillerde sistem haline getirilmiş oluyor.
1: Takvim mitleri peki hangi ihtiyacın sonucunda ortaya çıkmış olabilir?
0: Orkun Bey, takvim mitlerinin meydana gelmesinde üç tane temel ihtiyaç var. Bir tanesi doğayı düzenleme ihtiyacı. Evet, doğa biliniyor insanlar tarafından ve birçok şey de çözümlenmiş durumda. Ama onu sistematik bir hale getirme ihtiyacı var, düzenleme ihtiyacı var. Bir sonrası ritüeli belirleme, ritüel zamanını belirleme ihtiyacı. Çünkü insanlar belirli ritüelleri gerçekleştirerek yaşamlarını sürdürüyorlardı. Dolayısıyla bunu da bir zamana bağlama ihtiyacı güttüler. Diğer sebep de toplumsal düzeni senkronize etme ihtiyacı. Yani o toplumu bir arada tutma ve belirli zamanlarda da bir araya getirme ihtiyacından dolayı. Ve bizim kültürel hafıza diye tanımladığımız bir teoride de takvim kolektif hafızanın aslında organizasyon aracı. Yani insanların hep beraber bir şeyler yapabilmeleri için, aynı zamanda doğaya hükmedebilmeleri için ve Tanrı ile olan ilişkilerini de düzenlemeleri için bir sisteme ihtiyaçları vardı. Bunu da takvim karşılamış oldu.
1: Hocam, Orhun yazıtları hani en büyük kaynağımız diyebiliriz, hem de yazılı.
0: Evet.
1: Orhun yazıtlarında zaman kavramı karşımıza çıkıyor mu? Çıkıyorsa nasıl çıkıyor?
0: Evet, çıkıyor Orkun Bey. Siz girişte bir pasajda da gönderme yapmış oldunuz. Orhun yazıtlarında zaman şöyle karşımıza çıkıyor. Üste kök tengri, altta yağız yer kılındığında kozmik başlangıca bağlanıyor. Zamanın bir başlangıcı olduğunu söylüyor bize Orhun yazıtları. Ve Orhun yazıtlarında zaman, bu çok güzel bir kelime. Günümüzde de var aslında. Öt kelimesi zamanla ilişkilendiriliyor Orkun Bey ve Orhun yazıtlarında böyle karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda biz yazıtlarda geçmiş gelecek bilincini görüyoruz. Ve zaman burada tarihsel bir bilinçle ilişkilendiriliyor Orkun Bey. Yani Orhun yazıtlarında boş bir tarih anlatıcılığı değil, tarihsel süreçten geçen, tarihsel bilinçle ilişkilendirilen bir zaman anlayışı var. Aynı zamanda Türklerdeki zaman anlayışı da döngüsel Orkun Bey. Nasıl döngüsel zaman anlayışı? Olaylar sürekli tekrar ediyordu. Çünkü biz zamana kutsiyet atfetmiştik. Kutsal zamanda dolayısıyla tekrar tekrar tekrar gerçekleşir.
1: Özür dilerim, sözünüzü kestim. Döngüsel dedik ama aynı zamanda da doğrusal, değil mi hocam?
0: Evet, Orkun Bey, aynı zamanda doğrusal ve şöyle Orhun yazıtlarıyla alakalı son bir şey söyleyelim isterseniz. Öt kelimesinin zaman anlamında kullanıldığını söyledik ve buna karşılık olarak yazıtlarda şöyle diyor. Ebedi il, yani ebedi yönetim anlayışının da zamanın Türklere verdiğini yine Orhun yazıtları bize anlatmış oluyor. Ve yazıtlarda geçmiş, gelecek bağlantısı sıkı bir şekilde kurularak o zamanın döngüselliğini de aynı zamanda zamanın siyasal sorumluluk içerdiğini de bize anlatmış oluyor.
1: Evet. Takvimler kültürel değerleri mutlaka yansıtıyordur. Ama nasıl yansıttığını sormak istiyorum ve ritüellerle nasıl ilişkilidir?
0: Evet Orkun Bey, zikretmiştik, tekrar zikredelim. Takvim bayramları belirliyordu, göç zamanını belirliyordu, kurban ve toy tarihlerini belirliyordu ve devlet düzeni senkronize ediyordu. Dolayısıyla kültürel normları da planlamak takvimin bir göreviydi. Şöyle takvimler bir toplumun kozmoloji anlayışını, üretim biçimini ve kutsal olan zamanını ve kutsal olmayan zamanını da içeriyordu ve bunların somut bir kültürel yapıya dönüşümünü temsil ediyordu. Biliyorsunuz ki tarım toplumuyuz biz, göçebe bir toplumuz ve bununla beraber ortaya çıkan bizim bayramlarımız vardı, kutlamalarımız vardı. Nevruz gibi Orkun Bey. Bunların ne zaman kutlanacağının bilinmesi de takvimle ilişkilendiriliyordu. Ve bununla beraber işte ritüeller, bayramlar hepsini sistematik bir şekilde kutlanıyor ve tekrarlanması takvim döngüsüyle beraber mitik yaşamda kendisine yer buluyordu.
1: Evet. Geçtiğimiz programlarda değinmiştik ama kısaca hatırlayalım isterseniz hocam. 12 hayvanlı Türk takvimini. Neden 12 hayvan vardı ve bu hayvanlar neyi sembolize ediyordu? Günümüz Türk kültüründe izleri hala devam ediyor mu? Nedir?
0: Evet, Orkun Bey, 12 hayvanlı Türk takvimi 12 yıllık döngü esas alınıyordu. Her yıl bir hayvan adıyla adlandırılıyordu. Ama bu hayvan adıyla adlandırılırken de hayvanların özellikleri baz alınıyordu. Ve Çin takvimiyle de paralellik gösterilebilir ve dinleyicilerimiz belki karıştırıyordur. Fakat Türklerin 12 hayvanlı Türk takvimi bağımsız bir takvim. Bunun altını çizelim. Hayvanların sembolik olduğunu söyledik. Örnek verelim birkaç tane. Kaplan güçle ilişkilendiriliyordu. Sığır bereketle, at cesaretle ve üretkenlikle ilişkilendirilen bir hayvandı Orkun Bey. 12 hayvanlı Türk takviminin temelinde de göçebe hayat tarzı var. Çünkü Türkler göçebe hayat tarzına sahipler biliyorsunuz. Günümüzde kullanılıyor mu? Evet, kullanılıyor. Anadolu'nun birçok yerinde halen yaş hesaplamalarında ya da halk astrolojisinde 12 hayvan Türk takviminin izleri var. Buna göre Anadolu'daki halk yılın nasıl geçeceğini 12 hayvan Türk takvimi üzerinden takip ediyor.
1: Takvim mitleriyle devlet anlayışı arasında nasıl bir bağ vardır?
0: Şöyle Orkun Bey, hükümdarın zaman üzerindeki düzenleyici rolünü belirliyor. Yani aslında zamanı hükümdar düzenlemiş oluyor. Yıl adlandırmaları siyasal dönemleri kaydediyor ve devlet törenleri de bu zamana bağlanmış oluyor.
1: Peki takvim mitleri kader anlayışını nasıl etkiliyor?
0: Kader anlayışını etkiliyor evet Orkun Bey. Şöyle ki her yıl karakterine bağlı olan hayvanın özellikleriyle geçtiği için dolayısıyla bir kader motifi de gerçekleşmiş oluyor.
1: Peki, bahar ve yılbaşı neden mitolojik açıdan önemlidir diye sormak istiyorum.
0: Bahar önemli. Neden? Kozmik yeniden doğuşu temsil ediyor. Kaostan düzene geçişi temsil ediyor. Aynı zamanda yenilenme mitinin de biz döngüseldik çünkü onun tekrarı olduğu için önemli. Ve Nevruz da bizde yılbaşı biliyorsunuz. Kozmik yılbaşı ve yeni yılın tekrar tekrar başlamasını temsil ediyor.
1: Evet. İnsan sorular soran ve sorularına yanıtlar arayan bir varlık. Dağın neden kutsal sayıldığını, ölümün neden var olduğunu, bazı hayvanların niçin ayrıcalıklı kabul edildiğini ve daha fazlasını hep anlamaya, anlamlandırmaya çalışır. Tüm bunlara yanıt ararken özel bir mit türü ortaya çıkar, etiyoloji mitleri, değerli dinleyenler. Türk mitolojisinde etiyolojik anlatılardan da bahsedelim istiyoruz. Önce kelime anlamını isterseniz sevgili dinleyicilerimize aktaralım. Sayın hocam, etiyoloji ne demek?
0: Orkun Bey, etiyolojinin kelime anlamı bir varlığın ya da bir geleneğin kökenini ve ortaya çıkışının nedenini açıklama çabası aslında. Şöyle ki sizin merak ettiğiniz bu neden böyle? Örnek veriyorum, gök gürültüsü neden meydana geliyor? Bazı hayvanlar neden belirli özelliklere sahip? Güneş neden belirli zamanlarda doğuyor gibi soruların hepsinin cevabını etiyoloji mitleri bize veriyor.
1: Peki etiyoloji miti nedir? Özel bir mit türü dedik az önce. Neden özel? Mitolojide nasıl bir yeri var?
0: Etiyoloji mitleri Orkun Bey, geleneğin ve doğal oluşumun nasıl ve neden olduğunu bize açıklıyor. Zaten etiyoloji mitleri bizim sınıflandırmada özel kategoriye dahil ettiğimiz bir mit türü. Kurtların neden uluduğu, ölüm neden var, insan neden yaşama gönderiliyor gibi soruların hepsinin cevabını buluyoruz. Ortaya çıkış amacı da zaten nedenleri açıklamak. Yani yeryüzündeki o düzen içerisindeki nedenleri açıklamaya çalışan bir mitoloji türü. Bu yüzden de özel bir mitoloji türü. Aslında insanların kendi zihinlerinde oluşturduğu özel soruların cevabını aradığı için de yine özel kategorisine dahil edilen bir tür.
1: Peki bu bahsettiğiniz konular haricinde farklı konuları da açıklıyor mu o mitler?
0: Evet, doğa olaylarının kökenini açıklıyor. Rüzgar, fırtına, güneş tutulması gibi hayvanların özelliklerini açıklıyor. Dağ ve ırmaklar neden kutsal? Yani o doğadaki şeyler niçin kutsal? Ölümün ortaya çıkışını ve bazı toplumsal geleneklerin de kaynağını bize açıklamış oluyor.
1: Peki hangi motifler dersek karşımıza öncelikle yine kurt çıkacak.
0: Evet.
1: Dağ, ırmaklar merak ediyorum.
0: Orkun Bey, hangi motifler karşımıza
1: Evet.
0: çıkıyor? Zikrettiğiniz gibi kurt motifi bizim karşımıza çıkıyor. Dağlar, ırmaklar. Aynı zamanda hayvan motifleri içinde geyik ya da işte kartal, şahin gibi motifler de karşımıza çıkıyor. Irmak ve su var, ağaç var, ışık var. Yine mağara motifi de etiyoloji mitlerinde bizim karşımıza çıkıyor. Bunlar neden kutsal ve onların başlangıcı ne?
1: Peki. Aslında bir örnekle de açıklamak istersek ya da bir örnek vermek istersek verebileceğimiz yazılı bir örnek var mı okuyabileceğimiz?
0: Türk halklarının eski inancında tutulmalar bazı kötü ruhların olaylarına müdahalesi olarak açıklanıyordu mitolojik metinlerde de. Bu anlatılar gök olaylarının neden meydana geldiğini sembolik açıklamalarla ve kozmik düzeninde geçici olarak tehdit edildiği olarak açıklanıyordu bize Orkun Bey. Altay ve Saha Yakut Türklerinde gelen anlatılara göre göğün derinliklerinde

0: karanlıkta yaşayan, dev, yutucu ve çok çirkin olarak tasvir edilen bir varlık vardır. Kimi anlatıda bu ejder olarak tasvir ediliyor, kimi anlatıda da kara bir yılan olarak tasvir ediliyor Orkun Bey. Bu varlık zaman zaman göğe yükseliyor ve ışığı kıskanıyor bu. Onun parlamasını ve ışıl ışıl olmasını kıskanıyor. Güneşe ya da aya saldırıyor Orkun Bey. Ve onu, ya güneşi ya da ayı, ağzına alıp yutmaya başladığında yeryüzüne bir gölge düşüyor. Biz bunu bugün güneş tutulması ya da ay tutulması olarak biliyoruz. İşte evet. O an göksel düzenin bozulduğu an oluyor. Dolayısıyla halk bunu gök canavarının, yani o ejderin ya da yılanın yaptığını düşünüyor ve bunun karşısında güneşin ya da ayın yutulduğunu anlıyor. Hemen davullar çalınıyor. Orkun Bey, bizde davul önemli. Hatırlayın, şamanın davulu vardı. Evet. Niçin davul çalınıyor? Davul kutsal Türk kültüründe. Davul çalındığı zaman o kötü ruhun güneşi ya da ayı serbest bırakacağını bildikleri için hemen davul çalma ritüelini gerçekleştiriyorlar. Güneşi ya da ayı, artık canavar hangisini yuttuysa, kurtarmış oluyor. Canavar bu gürültüyü duyunca, davulun sesini, ondan korkuyor ve kaçıyor. Dolayısıyla güneş ya da ay kurtulmuş oluyor. Böylece o kaos süreci yaşandıktan sonra düzen tekrar kurulmuş oluyor ve tutulmanın da nedenini halk açıklamış oluyor bir mitolojik metin üzerinden.
1: Hocam, anlattığınız kadarıyla aklıma şu geliyor, yani sadece doğayı mı açıklıyor etiyoloji mitleri, yoksa ölüm ya da benzeri bir konuyla ilgili etiyolojik bir anlatı da var mı?
0: Evet Orkun Bey, yani mitler aynı zamanda geleneklerin kökenini açıklıyor, törenler neden yapılıyor ve şaman ritüellerinin dayanağını açıklıyor. Biraz önce davula yaptığımız göndermede bunun bir işaretiydi. Yani etiyoloji mitleri sadece kültürel davranışları açıklamıyor, doğa olaylarını da açıklıyor. Özellikle Altay ve saha anlatılarında ölümün neden ortaya çıktığını da etiyoloji mitleri bize açıklıyor. Ve çok ilginç Orkun Bey, saha anlatılarında ölüm birebir erlikle. Erlik kimdi? Şeytandı. Şeytanla ilişkilendiriliyor. Ve bazı varyantlarda da insanın başlangıçta ölümsüz olduğu ama erliğin müdahalesiyle ya da bazı anlatılarda Tanrı'nın müdahalesiyle, yani o doğal düzenin bozulmasıyla beraber insanın ölümlü olduğu anlatılıyor bize.
1: Evet. Bu işlevlerinin yanında farklı işlevleri de var mıdır efendim Türk mitolojisinde etiyoloji mitlerinin?
0: Var. Kozmik düzeni anlamlandırma işlevi var. Çünkü insan o düzenin nasıl işlediğini bilmiyor ve insan her zaman anlamlandırmaya muhtaç bir varlık. Dolayısıyla onu anlamlandırmaya çalışırken köken mitlerinden istifade ediyor. Coğrafyayı kutsallaştırma işlevi var. Hemen bir örnek söyleyelim. Ötüken Dağı'nın kutsal olması ya da Ergenekon mağara dağ motifinin kutsal olması, bu etiyoloji mitlerinin coğrafyayı kutsallaştırılmasıyla alakalı. Bunun dışında siyasal ve toplumsal meşruiyet üzerine bir işlevi var. Ne o? Bir soyun kurttan türemesi ya da işte ağaçtan türemesi. Yani soyun bir kutsiyetle ilişkilendirilmesi, hanedanın sıradan değil de ilahi kökenli olduğunu gösteriyor. Bu da etiyoloji mitiyle ortaya çıkan bir işlev. Bunun dışında Orkun Bey, ritüel ve geleneklerin kökenini açıklama, kolektif hafıza ve kimlik inşa etme gibi de işlevleri var.
1: Süremizin sonuna geldik ama kısaca şuna da değinmenizi rica ediyorum. Günümüzde hala neden önemli etiyoloji mitleri?
0: Önemli çünkü kültürel hafızayı ve sembollerin kökenini anlamamıza halen günümüzde de yardımcı oluyor.
1: Evet. Değerli dinleyenler, insanın hükmetmeye gücü yetmese de kontrol altına almaya çalıştığı bir olgu zaman. Bugünkü programımız

0: da Türk mitolojisinde zaman döngülerini barındıran takvim mitleriyle evren, doğa ve toplum arasındaki ilişkiyi anlamlandıran etiyoloji mitlerini ele almaya çalıştık konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgan'la. Çok teşekkür ediyoruz kendisine.
1: Ben teşekkür ederim Orkun Bey.
0: Programı sizler için Esen Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Tanca Teksin'le ulaştırdı. Ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.
2: Mavi Gök, Yağız Yer.

0: müzik tutkusu sona erdi.
1: Ekonomiye açılan pencere, Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmelerin, güncel verilerin, analizlerin ve uzman görüşlerinin güvenilir bir perspektiften ele alındığı Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Necip Fazıl Kısakürek imzalı Reis Bey oyunundan söz edeceğiz. 1960 tarihli eser, mutlak adalet anlayışıyla merhamet kavramı arasındaki çatışmayı sarsıcı bir olay örgüsüyle işler. Oyunun merkezinde yer alan ağır ceza reisi, kanunların harfiyen uygulanmasını savunan, duygulara yer vermeyen ve merhameti bir zayıflık olarak gören katı bir şahsiyettir. Onun dünyasında suçun karşılığı sadece soğuk ve mekanik bir cezalandırma sürecidir. Olaylar, Reis Bey'in annesini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan bir genci idam cezasına çarptırmasıyla başlar. Genç adam masum olduğunu haykırsa da hakim kesin delillere dayanarak kalemini kırar. Ancak cezanın infazının ardından asıl katil ortaya çıkar ve gencin masumiyeti kanıtlanır. Bu büyük vicdani sarsıntı Reis Bey'in tüm hayat felsefesini yerle bir eder. Hakimlik görevinden istifa eden Reis Bey, hayatının geri kalanını merhamet kavramının peşinde toplumun en alt tabakaları arasında geçirmeye başlar. Artık o, her suçun arkasında bütün bir cemiyetin de mesuliyeti olduğuna inanır ve idamına hükmettiği gencin ona söyleyebildiği "Ağlayabilseydiniz, anlayabilirdiniz" cümlesini tekrarlayarak insanlığı merhamete davet eder. Eserin sonunda Reis Bey işlemediği bir suçtan dolayı hapse atılır. Fakat bu durumu geçmişteki hatasının bir kefareti olarak görüp sükûnetle kabullenir. Necip Fazıl Kısakürek, 1988 yılında sinemaya da aktarılan bu piyesi aracılığıyla sadece hukuk sistemini değil, insanın iç dünyasındaki adalet terazisini de tekrar tekrar sorgular. Oyun, bireyin mutlak bir dönüşüm yaşayarak manevi bir olgunluğa erişmesini çarpıcı bir dille sahneler. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Küresel siyasetin değişen dengeleri, diplomasi ve strateji. Küresel gündemin nabzı bu programda atıyor. Dünyayı şekillendiren dış politika başlıkları, dış politikadaki son gelişmeler, sağdan yansıyan bilgiler ve yorumlar küresel analizde. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Aile Haftası'nı kutladı. Ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımız kararlılıkla sürecek, dedi. Erdoğan, güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabaların bundan sonra da kararlılıkla süreceğini vurguladı, Milli Aile Haftası'nın hayırlara vesile olmasını diledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Milli Aile Haftası'nı kutladı. Ailenin bir milletin hafızası, kimliği ve geleceğe uzanan en güçlü köprüsü olduğunu vurguladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Merkezi'nde yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlere sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir, dedi. Siyasi zorbalığa asla izin vermeyeceklerini söyledi. Adana'da konuşan Çelik, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın CHP'de yaşananların tarafı olmadığını vurguladı. Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gideceği merak ediliyordu. Kılıçdaroğlu'nun programı netleşti. Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs Perşembe günü CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Bayramın ikinci günü partililerle bayramlaşacak. Tahliye kararının ardından dün CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel de bugün mecliste DEM Parti heyetiyle bir araya gelecek. Özgür Özel çalışmalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sürdürüyor. Özel, grup başkan vekilimiz ve MYK üyelerimizle bundan sonraki süreci değerlendireceğimiz bir toplantı yapacağız, dedi. Bayramda da Manisa'da olacağını açıkladı. Özel'in meclis odasının girişindeki tabela da değiştirildi. Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili başladı. Emniyet güçleri de trafik güvenliğini sağlamak için denetimlerini sürdürüyor. Polis ekipleri havadan kontrollerle sürücüleri yakın takibe aldı. Trafik, helikopter ve drone destekli kontrol ediliyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında oyuncu Serenay Sarıkaya yurt dışı dönüşü havalimanında gözaltına alındı. Saç ve kan örneği alınan Sarıkaya daha sonra serbest bırakıldı. Katil İsrail, Lübnan'ın güneyinde birçok noktayı hedef aldı. Nebatiye ve Sur kentlerine son saldırılarda 24 kişi hayatını kaybetti. Lübnan Hizbullah'ı da İsrail'e misilleme yaptı. İnsansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir İsrailli öldü. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara parçalı bulutlu 19, İstanbul hafif yağmurlu 22, yağmurlu olmak üzere Üsküp 24, Lefkoşa 24, Kerkük 28, Stockholm 21, Sofya 20, güneşli olmak üzere Bern 27, Berlin 24, Brüksel 25, Kopenhag 18, güneşli olmak üzere Amsterdam 25, Paris 25, Tiran 26, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 15, Bakü 22 ve Viyana 21 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Doğadan Gelen Derman programıyla yine karşınızdayız. Programımızda bitkilerin gizemli ve şifa dolu dünyasına kapı aralıyor ve Türkiye florasında yetişen bitki türlerini her hafta sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Programı hazırlayan Hatice Ürün, program yapımcımız Nurettin Çetin, yapım yardımcımız Nilay Yazarkan Keleş, teknik masada Mehmet Ayçiçeği sesimizi sizlerle buluşturuyor ve mikrofon başında ben Orhan Yaşar, bu keyifli yolculukta Anadolu topraklarının ne denli büyük bir hazine olduğunu keşfetmeye devam ediyoruz. Daimi konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor İrem Tatlıçankaya bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Bağdan gelen derman başlıyor.

0: Efendim teşbihte hata olmasın ama altın gibi bir bitkiyle başlıyoruz. Altın otu. Niye altın gibi dedik kıymetli dinleyenlerimiz? Dalından koparılmasına rağmen hemen solmayan, solduğunda bile altın sarısı rengini yitirmeyen ve faydaları saymakla bitmeyen bir bitki altın otu. Şimdi bu şifa dolu bitkiyi genel hatlarıyla hocamızdan dinliyoruz. Ardından sorularımızla devam edeceğiz.
1: Evet, bugün de yine çok güzel söylediğiniz gibi altın gibi bir bitkiyle başlıyoruz. Helichrysum türleri diyelim. Tabii farklı tür isimleri altında ben bugün size bahsetmek istiyorum helichrysumları. Plicatum'dan bahsedeceğiz, italicum'dan bahsedeceğiz, arenarium'dan bahsedeceğiz. Ama dediniz ki bana, ha neden her daim altın rengini görüyorsunuz veya bu bitkinin çiçekleri dökülmediğinden, hatta kuruduktan sonra bile rengini koruduğundan ölmez çiçek olarak da adlandırılıyor. Anadolu ve Balkanlarda güçlü etnobotanik hafızası olan bir türdür. Az önce söylediğimiz gibi ölmez çiçek, altın otu ve bazı yörelerde mantuvar gibi adlarla adlandırılan bir bitkidir. Kuruduktan sonra dahi rengini koruyan çiçek yapısı ile ilgilidir. Hatta bu nedenle de tarih boyunca yalnızca estetik amaçlı değil, ki buna da değineceğim birazdan, sembolik değer nedeniyle de çok ilgi görmüştür. Kalıcılık, dayanıklık çağrışımı yapar. Ve Anadolu'da da yaygın dağılımı nedeniyle çok fazla kullanılan bitkilerden biridir. Tabii bu bitkinin Anadolu'da fazla bir kullanımı olduğu için de halk arasında gerek mide, gerek karaciğer, gerek böbrek taşı, gerek diyabet, hastalar her derde deva gibi de aslında bu bitkiyi kullanmışlar. Çok farklı alanlarda kullanıma eğilim göstermişler. Bazı saha araştırmalarından gastrointestinal sistemde, yani mide bağırsak sisteminde etkili olduğu, hatta bazı kayıtlarda infertiliteye kadar etkili olabileceği, bazılarında soğuk algınlığı, safra karaciğer ekseniyle bağlantılı bir kullanım öne çıkmıştır. Bu da bize neyi göstermiş bu çeşitlilik? Bitkinin halk tıbbında sadece bir endikasyonda, bir etkililikte sıkışmadığını, aksine çok amaçlı böyle bir evde kullanacak bir ilaç niteliği kazandırdığını düşündürmüştür. Dolayısıyla da aslında size daha önce bahsetmiştim, ben halk ilacı çalışmaları yapıyorum, etnobotanik çalışmalar yapıyorum.
0: Evet.
1: Köyleri gezdiğinizde bu bitkinin neredeyse hemen hemen evde böyle demetler halinde kurutulmuş şekillerini görebilirsiniz. Hem süs amaçlı kullanılmakta, hem de bu bitki tedavi amaçlı olarak tercih edilmiştir.
0: Evet hocam, burada altın bitkisi programımızın başında da söyledik. Çiçekleri kuruduğunda da rengini koruması nedeniyle çiçekçilerin aranjman sırasında özellikle tercih ettikleri bir tür. Aynı zamanda ev, park ve bahçe dekorasyonunda da kullanımı tercih edilen bir bitkimiz.
1: Evet, bu bitki özellikle de dediğiniz gibi bütün evlerde ve normalde kendisi böyle çok canlı bir sarı rengine sahip olmakla beraber o formunu koruduğu için, çiçekler dökülmediği için, hatta böyle farklı sprey boyalarla da boyarlar, gerek mavi gerek yeşil, bir şekilde evlerde dekorasyon amacıyla süs bitkisi olarak da kullanılır. Tabii biz bitkileri gördüğümüzde, bu güzel çiçekleri gördüğümüzde estetik amacı tercih ediyoruz ama bu bitkinin en önemli kullanımı halk arasında hastalıklara karşı olanıdır. Ve bitkinin az önce de söylediğimiz gibi çiçek durumu kullanılır. İngilizce'de de everlasting

0: flower deniyor. Yani hiçbir zaman solmayan, dökülmeyen ölmez çiçek ismi de oradan ileri geliyor. Tabii ki bitki flavonoidler açısından çok zengin bir bitki. Bir diğer taraftan ise uçucu yağlarınca zengin. Yani belki bir taraftan da hoş kokuları etkililikle beraber bu bileşiklerden ileri geliyor. Antienflamatuar yani iltihaba karşı, enfeksiyonlara karşı, mikroorganizmalara karşı antibakteriyel özellikle safra organımız üzerinde kolagog, koleratik etkili, spazmolitik etkili olarak kullanılmaktadır. Ancak bu bitkiden bugün konuşmak icap ettiğinde biz genel olarak halk tıbbında böbrek taşı düşürmede, böbrek iltihabında, ülser ve diyabette kullanımından daha çok söz etmemiz gerekir. Tabii ki hazımsızlık gibi, mide şişkinlikleri gibi sindirim sistemi problemlerinde de kullanılır. Ancak daha çoğunlukla idrar yolu enfeksiyonları, safra akışını arttırıcı ve iştah açıcı olarak bahsedebiliriz. Şimdi altı notu hatırlarsanız yine bir programlarımızın başında geleneksel tababetten bahsetmiştik ve bir bitkinin halk arasında geleneksel olarak kullandığını ispat etme yöntemimiz geriye dönük 15 yıl boyunca halkın içinde kullanılıyor olduğunu literatür verileri, yayınlar, bibliyografik olarak kanıtlanmasından geçtiğini söylemiştik. İşte Avrupa Birliği üye ülkeleri ve Türkiye'de de bu bitki en az 15 yıldır ki zaten 30 yıla kadar varan bir kullanımı vardır ve bu kullanım gereksinimlerini karşıladığı için de bugün tıbbi ürünler, özellikle de geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerin içeriğinde yer alan en önemli bitkilerden biridir. Tabii halk arasında kullanılıyor olması bu bitkinin öncelikli olarak çay şeklinde kullanılmasını gerektiriyor. Biliyorsunuz hep biz bunu konuşuyoruz, tıbbi çaylar diye. İnfüzyon ve dekoksiyon yani hem demleme hem de kaynatma yöntemiyle 1,5 gram parçalanmış bitkisel drokları, o çiçekli kısımları üzerine 150-250 mililitre kadar soğuk su eklenebilir. Kaynatma yapılacaksa 10 dakika kadar kaynatılır ve taze hazırlanmış çay günde 2-3 defa yemeklerden 15-30 dakika önce içilir. Eğer demleme yapacaksak 3 gram tam veya parçalanmış halde bu çiçekli kısımlarını yine alıyoruz. Üzerine 150-200 mililitre kadar kaynamış su ilave ediyoruz. 10-15 dakika demledikten sonra ki ben daha önce dinleyicilerimize de tam 100 derecede kaynamış değil de 80 dereceye kadar soğutulmuş su diye ifade etmiştim. Bunu yine hatırlatmak isterim. Bu suyu ilave edip demledikten sonra süzüp taze hazırlanmış çayını günde 1-3 defa yemeklerden 15-30 dakika önce içebilirler. Tabii ki uyarmamız gereken noktalar da olacak burada. Yine bu bitki daha önce sizlerle konuştuğumuz üzere papatyagiller, Asterese composta familyasının üyeleri. Dolayısıyla alerjik reaksiyon gelişebilir. Buna hassasiyet gösteren kişiler bu bitkiyi kullanmakta biraz daha dikkatli olmalılar. 18 yaş altındaki çocuklar ve gençler bunu kullanmamalıdır. Safra artırıcı etkisi nedeniyle de safra kanalında tıkanıklık, safra kesesi taşları ve sarılıkta kullanılmamalıdır. Semptomlar 2 haftadan uzun sürerse kişi hekimine veya eczacısına danışmalıdır. 2 haftadan fazla kullanmamalıdır ve antiprotozoal etkili ilaçlarla beraber etkileşebileceğini de buradan dinleyicilerimize aktaralım.
1: Hocam altı notuyla ilgili son olarak altı notu terapötik özelliklere sahip bir bitkidir ve genellikle aromaterapi ve cilt bakımında kullanılan bir uçucu yağa sahip olduğu da biliniyor. Bu özellikleriyle ilgili neler söylersiniz?
0: Evet, şimdi ben bu sohbetimizin başında dedim ya, hangisinin uçucu yağı acaba kullanılıyor? İşte burada dikkat çekmem gereken konu bu türün plikatum olmadığıdır. Bu tür Helichrysum italicum türüdür ve bu bitkinin uçucu yağları çok kıymetlidir. Bugün hem Türkiye hem Avrupa pazarında elde edilen uçucu yağı oldukça yüksek miktarlara, çünkü çok nadir, daha doğrusu daha az miktarda elde edilir. İçerdiği bileşikler nedeniyle çok kıymetlidir. Aromaterapi diye sizinle daha önce konuşmuştuk, bu uçucu yağlarla yapılan tedavi sistemi. Burada kullanıldığı gibi asıl olarak sizin de bahsettiğiniz üzere cilt bakımında, anti aging dediğimiz yaşlanma karşıtı preparatlarda gerek yüz kremleri, losyonları, jelleri veyahut da göz çevresindeki kırışıklıklar, En önemli özelliği hücre.

0: hücre rejenerasyonunu arttırması, yani hücre yenilenmesinde çok kıymetli olduğudur. O nedenle bu bitki özellikle de cilt bakımlarında çok kıymetli, çok değerli, oldukça yüksek miktarlara satılan en önemli uçucuya bileşenlerini taşıyan bitkilerden biridir.
1: Değerli dinleyenler, Osmanlı ve Selçuklu devletlerinde güzel görüntüsünden dolayı Gül Ebru ismiyle anılan, daha sonraları değişime uğrayarak Türkiye'nin farklı bölgelerinde Gileboru, Girabolu, Gildar, Gilabba, Giligili, Gilebu, Giraboğlu şeklinde isimlendirilen Gileburu bitkisiyle söyleşimiz devam ediyor.

0: Geleneksel ve alternatif tedavi yaklaşımlarındaki yeriyle başlayalım dilerseniz hocam Gileborun'un. Neler söylersiniz?
1: Evet, bu bitki bizim için çok kıymetli. Neden olduğunu söyleyelim. Türkiye'de nadir olarak kendi ülkemizde yetişen ve sizin de söylediğiniz gibi geleneksel kullanımı oldukça yaygın olan bitkilerden biridir. Bu bitkinin meyveleri kullanılır. Meyveler böyle parlak, kırmızı renkte ve küre biçimindedir. Geleneksel dediğiniz için tam olarak nasıl yapıldığına dair bilgi vermek istiyorum. Meyveler üzerine su ilave edilip hava almayacak şekilde serin ve karanlık yerde 3 ay boyunca saklanmakta. Daha sonra bu zaman zarfında meyve olgunlaşmaya bağlı olarak böyle buruk tatta bir kısım düzelme meydana geliyor bitkide. Ve olgunlaşma ile meyveler eziliyor, ortaya çıkan posa 1'e 4 oranında sulandırılıp az miktar şeker eklenerek tüketim için hazırlanıyor.
0: Salamura şeklinde mi hocam bu?
1: Gibi diyelim yani salamura şeklinde
0: Tamam.
1: hazırlanıyor ve özellikle de belli bir yörede yani ülkemizde Kayseri ilimize özgü bir bitkidir. Ve
0: Evet.
1: siz de oraya gittiğinizde halk arasında böyle şerbet şeklinde
0: Lokantalarda bile ikram ediliyor hocam.
1: lokantalarda
0: Evet.
1: da böyle öz suyu şeklinde ve vitamince zenginde derler. Tabii ki bileşiklerini hani ayrıntılı olarak tabii ki burada konuşacağız. Ancak çok fazla sunulan, tercih edilen, orada da gerek işte mide hazımsızlık problemlerinde de önemsenen bitkilerden biridir.
0: Hocam bu gileboru bitkisi geleneksel ve alternatif tedavi yöntemlerinde kullanılan bir bitki olarak yer alsa da zaman içerisinde ilaç sektöründe ham madde olarak da kullanılmaya başlanmış. Birçok faydası var ama önde gelen faydalarından bahsedelim dilerseniz.
1: Teşekkürler. Evet, bu bitkimizde bir önce konuştuğumuz bitki gibi idrar yolu enfeksiyonlarında, böbrek taşı problemlerinde tercih edilen en önemli bitkilerden biridir. İçeriğinde klorojenik asit dediğimiz bileşeni sekonder metaboliti oldukça yüksek oranda taşıyan bitkilerden biridir. Tabi beraberinde de diğer fenolik bileşikler olan kateşinler gibi, siyanidinler gibi bunların glikozitleriyle beraber pek çok sekonder metaboliti taşımaktadır. Hani konuştuk ya hazırlanışı sırasında böyle buruk bir tat meydana gelir diye. Eğer biz herhangi bir bitkiden böyle buruk bir tat alıyorsak, mesela hurmada da aynı tadı alırız, ayvada da aynı tadı alırız. Bilelim ki kateşin benzeri, antosiyanin benzeri bileşikleri taşıyorlar demektir. O buruk tat bize oradan gelir. Beraberinde de karbonhidrat yapısındaki polisakkaritleri taşıyan bir bitkidir. Burada meyvelerinden hazırlanan %2'lik, üçlük infüzyonlar, az önce konuştuğumuz hani demlemeler, hazırlama şekilleri günde 2-3 bardak şeklinde içilebilir. Meyve suyu halinde veya dediniz ya ilaç sektöründe yeri var mı diye. İşte daha önce de sizinle konuştuğumuz gibi bazı biyoaktif ve markör bileşikler üzerinden standardize edilmiş ekstreler halinde ilaç sektörüne giriyor. Burada da klorojenik asit üzerinden standardize edilmiş meyve ekstreleri halinde kullanılabilir. Böbrek taşı düşürmek amacıyla kullanılmaktadır. Diüretik etkilidir. Yani nedir? Diürezi arttırır, idrar atılımını arttırır. Yine size daha önceki programlarda söylediğim gibi bu tip bitkiler veya preparatları kullanırken çok fazla su ile de tüketilmesi gerekiyor ki bu diüretik etki ortaya çıksın, diürez olsun yani idrar miktarı artsın. Tabii ki kısmen prostat rahatsızlığında ancak temelde idrar yolu rahatsızlıklarında kullanılan bir bitkidir.
0: Hocam kırmızı renkli meyvelerin antioksidan özelliğini biliyoruz. Bu noktada kanser önleyici olarak kullanılabilir mi gileboru?
1: Evet, şimdi ben de her zaman şunu söylüyorum. Eğer bir meyve renkli ise mavi, mor, kırmızı yani renkli bitkiler, meyveler muhakkak içeriğinde antioksidan etkisi yüksek olan antosiyanin grupları, fenolik bileşenler, kateşinler bunları taşıyan bitkilerdir. Dolayısıyla vücudumuzdaki oksidatif stres veya ona sebep olan reaktif oksijen türevleri deriz. Bu tip türevlerin uzaklaştırılmasında herkes kendi bir avcu kadar gerek kuru meyveyi gerek bu bitkilerden elde edilen preparatları aldığı zaman genel iyileşme hali gösterebilirler. Yani bizim dış etkenlerden, işte UV ışınlarından, fotoyaşlanma deriz mesela, hücrelerimizin zayıflaması veya eskimesi veyahut da dışarıdan alacağımız herhangi bir genetik mutasyonlar, yapı bozulmalarında hep böyle antioksidan etkili bitkilerin, meyvelerin yenmesi istenir. Şimdi kanser nedir aslında temelde? Bir kronik enflamasyonun başladığı noktadır. Dolayısıyla kanser demesek bile kişilerin iyi olma hali, bir hastalığa yakalanmama durumu gibi genel iyi hallerini korumada, iyi beslenmede, diyetlerine dikkat etmede bu tip meyveleri, bitkileri yemelerini biz arzu ederiz. Tabii ki bu sadece kendi ülkemizde değil, Avrupa'da, Kuzey Amerika'da oldukça da iyi bilinen, etnobotanik olarak kullanımı, her şekilde tonik olarak kullanımı iyi bilinen bir bitki. Bu nedenle siz de hani kanserde önleyici olarak kullanılabilir mi diye duymuş olabilirsiniz. Tabii ki çalışmalar var, bilimsel yayınlar, her bitkinin her etkisine karşı çalışılmış oluyor. Ama kanıt niteliğinde olması, kanıta dayalı tedavi diyoruz ya,
0: Evet.
1: bunun için daha bitkileri konuşmakta, özellikle kanser için konuşmak için biraz daha zaman var diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: O nedenle sadece şimdilik oksidatif stres, gene anlamda bizim vücudumuza zarar veren bazı reaktif oksijen türevlerinin uzaklaştırılması dersek yeterli olabilir.
0: Hocam son olarak gireborunun besin içeriklerinden de bahseder misiniz?
1: Tabii ki gilebor, şimdi az önce söyledik ya, polisakkarit yapıları nedeniyle önemli, antosiyanin yapıları nedeniyle önemli, özellikle vitamin C kaynağı, karotenoidler, yani bu renkli pigmentlerin olduğu bir bitkidir. Uçucu bileşenlerle ilişkilendirilir. Bu nedenle zaten antioksidan dedik, üriner sistemde enflamasyona karşı metabolik süreçlerde özellikle konumlandırılan en önemli bitkilerden biridir. Anadolu'da halk ilacı geleneği ile yerel fonksiyon içecek kültürünün birleştiği çok önemli örneklerden biridir bu bitki.
0: Evet. Efendim bir diğer bitkimiz kırmızı kantaronla söyleşimiz devam ediyor.

0: Halk arasında acı ot ya da sadece kantaron olarak da bilinen bu bitki, pembe ve kırmızı çiçekleriyle de tanınıyor. Şifa kaynağı, alternatif tıp ve bitkisel tedavi yöntemleri içinde önemli de bir yere sahip. Kırmızı kantaronla ilgili neler söylersiniz hocam?
1: Evet, şimdi bu bitkimiz Centaurium eritrea, kırmızı kantaron olarak adlandırıyoruz. İngilizce'de de Centauri diye duyabilirsiniz ya da bazen bazı dinleyicilerimiz internetten araştırmak istiyorlar. O nedenle söylemek istedim. Bu bitkinin kurutulmuş, çiçekli, toprak üstü kısımları kullanılır ve dediğiniz gibi güzel böyle pembe kırmızı çiçekleri vardır. Şimdi bahsettiniz ya acı ot. Yani bu bitki aslında sekoiridoidler dediğimiz acı bileşikler sınıfında sivertamerin gibi, gensiyopikrozit gibi bazı bileşikleri taşır. İşte bu acı bileşikler nedeniyle de bu bitkiye acı ot deniyor. Ve daha önce size söylediğim bu markör bileşikler, bazı özel aktiviteden sorumlu olan bileşikler var bu bitkilerin içerisinde demiştik. Bu bileşik sivertamerin yüksek sıcaklıkta bozunduğunda araştırmacılar bir diğer taraftan bu bitkinin içerisindeki kısantonlar üzerine doğru da gitmişler. Yani şöyle genel olarak bakarsak sekoiridoidler, kısantonlar, organik asitler, fitosteroller gibi çok önemli bileşikleri taşıyan bir bitkidir. Nerede kullanılıyor peki? Hazımsızlıkta, hafif böyle mide bağırsak şikayetlerinde ve geçici iştah kaybında kullanılır. Biz eğer bir bitki acı bileşikleri taşıyorsa iştah arttırıcı olarak tonik özelliktedir deriz. İşte bu bitki de onlardan biridir. Bir diğer taraftan antimikrobiyal özellikleri, yani yine mikroorganizmalara karşı vücudumuzu savunabileceğimiz, kullanabileceğimiz en önemli bitkilerden biri. Fakat yeri şurasıdır. Üriner sistem enfeksiyonlarında ve böbrek taşını önlemek amacıyla kullanılan bitkidir. Bunun üzerine pek çok klinik çalışma yapılmıştır ve bu klinik çalışmalarda da farklı dozlarda, farklı kullanım uygulama alanlarıyla özellikle de doğrudan toz edilmiş bitkisel drok günde 3 defaya kadar 2 grama kadar alındığında veya demleme yoluyla tıbbi çay şeklinde 1 ila 4 gram parçalanmış toprak üstü, çiçekli toprak üstü kısımların üzerine 200 mililitre kadar kaynamış 80 dereceye kadar soğutulmuş su eklenip 15-20 dakika bekledikten sonra süzülüp taze hazırlanan çayın günde 4 defaya kadar içilmesiyle ve bir diğer taraftan da eczacılık alanında sıvı ekstreler, ten türler, yumuşak ekstreler biçiminde kullanılan bitkilerden biridir. Tabii her zaman bir uyarılarımız oluyor biliyorsunuz. Bu bitkiler çocuklarda, 18 yaş altı gençlerde kullanımı önerilmeyen bitkilerdir. Diğer diüretik bitkilerde olduğu gibi semptomlar 2 haftadan uzun sürerse hekim ya da eczacısına danışmalıdır hastalar. Ve iyileşme görülmesi için uzun süreli kullanım gerekmekte ve beraberinde yüksek miktarda su alımına dikkat etmeliler. Bitkilerin tabii ki aktif bileşenlerine karşı hassasiyet söz konusuysa buna karşı dikkatli olunmalıdır. Bir diğer taraftan da mide salgısını artırıcı etkisi olması nedeniyle de mide bağırsak ülseri olan kişiler kullanmamalıdır.
0: Hocam kırmızı kantarondan bahsetsek de mavi kantaron, sarı kantaron gibi de türleri var. Bu bitkilerin hepsi aynı mı? Farklı renkleri olması hangi türleri daha değerli kılıyor?
1: Evet, bu sorunuz o kadar yerinde oldu ki şimdi bakın lokal isminde bile kırmızı diyor, mavi diyor, sarı diyor. Demek ki bu bitkilerin birbirinden farklı bazı özellikleri var. Hatırlar mısınız geçen haftalarda sizinle sarı kantaronu konuşmuştuk ve
0: Evet.
1: demiştik ki Hypericum perforatum. Bakın bu Centaurea eritreum. Yani bu bitki Centaurium eritrea bitkisi Latince isim olarak diğer Hypericum perforatum'dan bambaşka, aynı cins bile değil bu bitkiler baktığınızda. Çok farklı türler. Demek ki isimlerinden de anlaşıldığı üzere farklı alanlarda kullanılan bitkiler. Sarı kantaronu şöyle bir kere daha hatırlayalım. Dedik ki biz bu bitkinin halk arasında bir zeytinyağında bekletilerek maserat demiştik, yağlı maserata hazırlanıyor ve yara yanık tedavisinde kullanılıyor demiştik. Oral olarak da alındığında mide ülserinde tercih edilebilir demiştik. Ve ne işe yarıyor burada? Güzel bir enflamasyon giderici ve yara yanıkta özellikle de açık yaralara nadir olarak kullanılan bitkilerden biridir. Bakın bu hazırlamış olduğunuz yağlı maserat sarı kantaronun. Ama kırmızı kantarona baktığınızda ya da mavi kantarona baktığınızda tonik bir özelliği var. Zaten siz yara ve yanık olan bölgeye sürdüğünüzde onu daha da şiddetlendirebilir bakın. Ve maalesef bu konunun uzmanı olmayan kişiler bu preparatları sadece kantaron yağı adı altında satıyorlar. Halbuki ben de şu anda dinleyicilerimizi uyarmak istiyorum ki sorsunlar, bu acaba nasıl bir kantaron yağı? Sarı kantaron ise ancak yara ve yanık tedavisinde kullanılabilir. Ve tabii ki doğadan da doğru toplamadıklarında halk bu bitkiyi toplar. Yaklaşık olarak üstten böyle aşağıda toprağa doğru dörtte üç kısmını keser, bir kavanozda zeytinyağında toplar ve renginin böyle turuncu parlak olması beklenir. Bunu göremediği zaman, bitkiyi de yanlış topladı ya, içine maalesef gıda katkı maddeleri koyarak renklendiriyorlar ve bunu sarı kantaron maseratı diye, yağı diye satıyorlar. Ben yine bu uyarıyı yapmak istiyorum. Lütfen işin ehli kişilerine bunu sorun. Ve halk arasında geleneksel olarak bu işi çok uzun süredir hazırlayan şifacı bir kültürümüz vardır. Onların bilgilerinin dışında diğer kantaron bitkilerinin, kırmızı veya mavi kantaron bitkisinin bu amaçla kullanılmaması gerektiğini bir kez daha belirtmiş olalım.
0: Hocam, verdiğiniz kıymetli bilgiler eşliğinde yine zaman çok çabuk geçti ve bir doğadan gelen dermanın daha sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Sevgili dinleyiciler, bugün altın otu, gileburu ve kırmızı

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Notaların Dansı programını dinliyorsunuz.

Burası kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimiz de kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Aile Haftası'nı kutladı. Ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımız

kararlılıkla sürecek dedi. Erdoğan güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabaların bundan sonra da kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı, Milli Aile Haftası'nın hayırlara vesile olmasını diledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Milli Aile Haftası'nı kutladı. Ailenin bir milletin hafızası, kimliği ve geleceğe uzanan en güçlü köprüsü olduğunu vurguladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Merkezi'nde yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlere sert tepki gösterdi. "Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir," dedi. "Siyasi zorbalığa asla izin vermeyeceklerini söyledi." Adana'da konuşan Çelik, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın CHP'de yaşananların tarafı olmadığını vurguladı. Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gideceği merak ediliyordu. Kılıçdaroğlu'nun programı netleşti. Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs Perşembe günü CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Bayramın ikinci günü partililerle bayramlaşacak. Tahliye kararının ardından dün CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel de bugün mecliste DEM Parti heyetiyle bir araya gelecek. ABD ile İran arasındaki müzakere süreci çözülemiyor. ABD Başkanı Trump ya harika bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak açıklaması yaptı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio da bugün gelişme olabilir dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise bir çerçeveye ulaştık ama bu anlaşma yakın demek değil ifadesini kullandı. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacaklarını ancak hizmetin bir bedeli olacağını söyledi. Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili başladı. Kurban Bayramı yaklaştıkça şehirler arası güzergahlarda trafik yoğunluğu da artıyor. İçişleri Bakanlığı, "Bayram sensiz olmaz" sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ve polis ekipleri sürüş güvenliğinin sağlanması için havadan ve karadan trafik kontrolü sağlıyor.

Bayramın yaklaşmasıyla çarşı pazarda hareketlilik arttı. Çarşı ve pazarlarda bayram yoğunluğu yaşanırken fahiş fiyat denetimleri de sürüyor. Ekipler tüm illerde özellikle yoğun tercih edilen ürünlerde denetimleri sürdürecek. Soykırımcı İsrail Gazze şeridini hedef almaya devam ediyor. Son saldırılarda 6 Filistinli daha katledildi. Gazzeliler zor şartlar altında bayram hazırlığına çalışıyor. Katil İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmünü sürdürüyor. Ve hava durumu. Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara parçalı bulutlu 19, İstanbul hafif yağmurlu 22, yağmurlu olmak üzere Üsküp 24, Lefkoşa 24, Kerkük 28, Stockholm 21, Sofya 20, güneşli olmak üzere Bern 27, Berlin 24, Brüksel 25, Kopenhag 18, güneşli olmak üzere Amsterdam 25, Paris 25, Tiran 26, parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 15, Bakü 22 ve Viyana 21 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuzu Viktor Varzin, Rusya'dan yollamış. Merhaba Sayın Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanları. E-postayla gönderdiğiniz yanıtınız ve yayın frekansları çizelgesi için teşekkür ediyorum. Türkiye'deki bütün Müslümanların Ramazan ayı ve Ramazan bayramı kutlu olsun. Oruçları ve duaları kabul olunsun. Ekte dinlediğim yayınların raporlarını da gönderiyorum. Saygılarımla.

0: Almanya'dan Thorsten Brandenburg'un yazmış olduğu mektupla devam ediyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli çalışanları. Bir zaman sonra size yeniden yazmak istedim. Zaman o kadar hızlı geçiyor ki dönüp bakınca yazmayı çok seven birisi olmama rağmen size ne kadar uzun zaman önce yazdığımı görüyor ve şaşırıyorum. Uzun yıllardır düzenli olarak programlarınızı dinliyorum. Bugün tatil günü yanıma radyomu aldım ve balkonumda kısa dalga üzerinden Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemenin keyfine varıyorum. Komşularım da Türk ve genellikle evimden duydukları Türk müziği karşısında şaşkınlıklarını, mutluluklarını gizleyemiyorlar. Hepinize güzel ve sağlıklı bir yaz dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.
1: Türkiye'de saat 17.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Funda Erdoğan, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Aile Haftası'nı kutladı. Ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımız kararlılıkla sürecek, dedi. Erdoğan, güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabaların bundan sonra da kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı, Milli Aile Haftası'nın hayırlara vesile olmasını diledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Milli Aile Haftası'nı kutladı. Ailenin bir milletin hafızası, kimliği ve geleceğe uzanan en güçlü köprüsü olduğunu vurguladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Merkezi'nde yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlere sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir, dedi. Siyasi zorbalığa asla izin vermeyeceklerini söyledi. Adana'da konuşan Çelik, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın CHP'de yaşananların tarafı olmadığını vurguladı. Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gideceği merak ediliyordu. Kılıçdaroğlu'nun programı netleşti. Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs Perşembe günü CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Bayramın ikinci günü partililerle bayramlaşacak. Tahliye kararının ardından dün CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel de bugün mecliste DEM Parti heyetiyle bir araya gelecek. Özgür Özel çalışmalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sürdürüyor. Özel, grup başkan vekillerimiz ve MYK üyelerimizle bundan sonraki süreci değerlendireceğimiz bir toplantı yapacağız, dedi. Bayramda da Manisa'da olacağını açıkladı. Özel'in meclis odasının girişindeki tabela da değiştirildi. ABD ile İran arasındaki müzakere süreci çözülemiyor. ABD Başkanı Trump, ya harika bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio da bugün gelişme olabilir, dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise, bir çerçeveye ulaştık ama bu anlaşma yakın demek değil ifadesini kullandı. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacaklarını ancak hizmetin bir bedeli olacağını söyledi. Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili başladı. Kurban Bayramı yaklaştıkça şehirler arası güzergahlarda trafik yoğunluğu da artıyor. İçişleri Bakanlığı bayram sensiz olmaz sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ve polis ekipleri sürüş güvenliğinin sağlanması için havadan ve karadan trafik kontrolü sağlıyor. Soykırımcı İsrail Gazze şeridini hedef almaya devam ediyor. Son saldırılarda 6 Filistinli daha katledildi. Gazzeliler zor şartlar altında bayram hazırlığına çalışıyor. Katil İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmünü sürdürüyor. Müzik Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara parçalı bulutlu 19, İstanbul hafif yağmurlu 22. Yağmurlu olmak üzere Üsküp 24, Lefkoşa 24, Kerkük 28, Stockholm 21, Sofya 20. Güneşli olmak üzere Bern 27, Berlin 24, Brüksel 25, Kopenhag 18. Güneşli olmak üzere Amsterdam 25, Paris 25, Tiran 26. Parçalı bulutlu olmak üzere Saraybosna 15, Bakü 22 ve Viyana 21 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Bir hayalle başladı her şey. Hayatın karmaşasında şekillendi. Benzersiz bir esere dönüştü sonunda.

0: Hayal, hayat, sanatla karşınızdayız sevgili dinleyiciler. Programımıza hoş geldiniz. Ben Burak Gerçek.
1: Ben Yasemin Kalyoncuoğlu.
0: Sevgili yapımcılarımız Didem Güneri, Özlem Öztaş, Teknik Masada Nuri Göktaş, hepinizi en içten dileklerimizle sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.
1: Evet, bizi radyo.tt.net.tr/kanallar/tsd adresinden ve TT Dinle mobil uygulamasından dinleyebilirsiniz.
0: Geçmiş programlarımız için de

0: deneyliğinizi bizimle paylaşmayı unutmayın diyoruz.
1: Ve haftanın
0: yıldızları.
2: Haftanın yıldızları.
1: Bayram haftasında kültürel ve sanatsal etkinliklerden de uzak kalmayalım istedik sevgili dinleyiciler. Az da olsa Kurban Bayramı'nda da etkinlikler var. Detaylar için sevgili Yasemin'i dinliyoruz.
0: Kurban Bayramı dolayısıyla elbette senin de söylediğin gibi biraz etkinlik var. Bu haftanın önce ve ilk öne çıkan etkinliği Ankara Devlet Opera Balesi'nin gala konseri olacak. Şef Tolga Atalay Ün yönetiminde CSO Ada Ankara Ana Salon'da bugün verilecek konserle sezonu kapatıyor Ankara Operası. Verdi, Brahms gibi eserlerin seslendirileceği bu konserde operanın başarılı solistleri sahnede olacak. Tabii Ankara Operası sezonu kapatıyor diyoruz ama pek çok festival oluyor yaz günlerinde. Bodrum Bale Festivali olsun, sonra İstanbul Opera Bale Festivali olsun. Onlarda da yine Ankara Devlet Opera Balesi'nin başarılı sanatçıları yer alacağı için sezon tam da kapatılmış olmuyor. Ama tabii ki biz yeni eserleri, premierleri ve gelecek sezondan kalan şeyleri eserleri biz 2026-2027 sanat sezonunda yine merakla bekliyor olacağız. Göreceğiz tabii ki.
1: Sanat mola dinlemiyor, Yasemin.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi İzmir'e gidelim. Şöyle bir de zaman tünelinde bir yolculuk yapacağız. Evet. İzmirliler bayramda neler yapabilir diye bir dönüp bakınca İzmir Fotoğrafhanesi görsel hafızanın inşası. Öyle bir tarih ki sevgili dinleyenler 1840-1922. İşte bu dönemle ilgili son derece anlamlı bir sergi açılıyor.
0: Evet, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen sergi 11 Aralık'a kadar ziyaretçileriyle buluşacak. Tabii biz bayram haftasında gitmeyenlerin, görmeyenlerin burayı ziyaret etmesini diliyoruz. İzmir kent tarihi üzerine yürüttüğü araştırma ve koleksiyonlarıyla tanınan Aybala Yentürk'ün bir projesi bu. Ve Doktor Serhan Kemal Saygı kuratörlüğünü üstlenmiş. Sergi kentin görsel mirasını ilk kez bütüncül bir çerçevede ele alıyor. Büyükçe bir sergi. Ben fotoğraflarını ve görüntülerini görme şansı buldum. Gerçekten çok güzel. İzmirlileri buradan önerimiz. Pek çok sanatçının koleksiyonları var burada. İsimlerini birazcık edelim. Mert Rüstem, Nejat Yentürk, Ercüment Tahtakıran, Ömer Koç'un koleksiyonları burada. Aynı zamanda Mark Giraud ve Patrice Goffrin gibi Çevik Çullu'nun koleksiyonları da yine aile arşivlerinden ilk kez görücüye çıkıyor diyelim. Dolayısıyla hem kentin geçmişini hem de bugünün nasıl tezahür ettiğini görmek bakımından da özel bir koleksiyon. 11 Aralık'a kadar dedik ama bayramda şöyle bir sergi gezmek istiyorum diyenler için güzel bir tercih olacaktır.
1: Aslında bir şehri anlamak için o şehrin hafızasına sahip olmak gerekir. Bu bağlamda da bu serginin son derece anlamlı olduğunu düşünüyorum. İstanbul'da her yer açık hava sergisi gibi ama görülebilecek çok sayıda bayram haftasında özel sergi de var herhalde.
0: Evet, İstanbul'da Pera Müzesi olsun, Sadberk Hanım Müzesi, pek çok müze ilk gün olmasa da ikinci günden itibaren açık. Ve bu sergileri İstanbullular istedikleri gibi ziyaret edebilirler. Dediğim gibi ilk gün kapalı oluyor özel müzeler. Gerçi Ankara için de öyle. Ankara için de Kelime Müzesi, sonra Anne Müzesi, yine Erimtan Müzesi ilk gün açık ama ikinci, üçüncü günleri bayramda görülebilir. Tabii saatlerini internet sitelerinden bir bakmakta yarar var. Ben böyle söylesem de belki ters köşe yapabilirler. Yine de özel müzeleri, müze haftasına da geçen hafta kutladık. 18 Mayıs'la beraber başlayan bir müze haftamız var. Dolayısıyla müzeler her zaman çok kıymetli. Hem tarihi hem sosyolojiyi ve gerçekten ruhumuzu dinlendiren şeyler. Ben neredeyim, kimim sorusuna cevap veriyor müzeler. Dolayısıyla bayramda güzel tercihlerden birisi diye düşünüyorum.
1: Harika. Biz adresleri verelim. Kontrol etmek sevgili dinleyicilerimize kalsın. Ve İstanbul'dan muhteşem bir konser. Bu bilgiyi paylaşacağız. İtalyan tenor Andrea Bocelli. 1997 yılında yayınlanan ve kariyerinde belirleyici bir döneme işaret eden Romanza albümünün 30. yılı dolayısıyla hazırlanan dünya turu kapsamında ülkemize geliyor. Bayramın son günü 30 Mayıs Cumartesi akşamı Bocelli Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda seyircisiyle buluşacak.
0: Evet, 1997'de yayınlanan

0: Romanza albümüyle kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşarak uluslararası müzik piyasasında dikkat çeken albümler arasında yer aldı. Albüm aynı zamanda Andrea Bocelli'nin uluslararası ölçekte tanınırlık kazandığı dönemi de temsil eden kayıtlar arasında kabul ediliyor. Yani böyle İtalya'nın güney kıyılarında gezerken ah nerede görebilirim diyorsanız ve tabii ki bizim değerli yapımcımız Özlem de konserine gidecekmiş. Duyduk ve imrendik doğrusu.
1: O zaman bir sonraki programda Özlem'i aramıza alıp bunun sohbetini yapalım kendisiyle.
0: Kesinlikle yakından dinlemek, canlı olarak dinlemek nasıl olacak acaba? Muhakkak çok güzel olacaktır. Dünyanın pek çok yerinde konser veren Bocelli, gişe hasılatı elde eden sanatçılardan
1: Aynen.
0: birisi. Ya onun da yanında hakikaten müzik birleştirir cümlesini gerçekten yerine getiriyor. Müzik şifalandırıyor, birleştiriyor. Bizi tek bir çatıda toplamayı
1: Evet.
0: başarıyor.
1: Özlem'in şimdiden yüzü güldüğüne göre
0: Tabii.
1: konserden döndükten sonraki ruh halini az çok tahmin edebiliyorsun herhalde.
0: Evet.
1: O bilgileri
0: Evet.
1: alacağız.
0: Alacağız.
1: Bu arada şöyle bir bilgi aldım yayından önce. Doğuştan gelen bir glokom hastalığı varmış aslında Bocelli'nin.
0: Evet.
1: 12 yaşındayken futbol oynarken geçirdiği kaza sonucu görme yetisini tamamen kaybediyor. Bu anekdotu da dinleyicilerimize paylaşalım. Sanatçının sahnedeki performansında geniş orkestra eşliği ve albümün dönemsel ruhunu yansıtan düzenlemelerinde yer alacağı belirtiliyor. Konser hem Romanza albümünün 30. yılına hem de sanatçının uzun yıllara yayılan müzik kariyerine odaklanan özel bir gece olacak. Diyelim ve biraz sonra stüdyomuzda ağırlamaktan dolayı büyük bir onur ve mutluluk duyacağımız kıymetli bir konuğumuz olacak. Kısa bir müzik arası.

0: Sevgili dinleyiciler, bugün program ekibi olarak Çağdaş Türk Klasik Müziği'nin önde gelen bestecilerinden kıymetli bir ismi ağırlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sadece alanında üretken bir isim değil, aynı zamanda öğretici kimliğiyle çok sayıda genç bestecinin yetişmesinde de son derece önemli katkılarda bulundu. Hemen konuğumuzu takdim edeyim, Turgay Erdener. Sayın Erdener, programımıza hoş geldiniz,
1: Hoş
0: şeref
1: bulduk.
0: verdiniz.
1: Teşekkür
0: Hoş
1: ediyorum. Sağ
0: geldiniz.
1: olun. Merhabalar.
2: Ne güzel oldu sizi ağırlamak. Şimdi her konserde Burak da ben de yapımcılarımız da yine gidersek bir Turgay Erdener eseri dinliyoruz son dönemde. Ve
1: Sıklıkla
2: bu
1: var demek ki.
2: sıklıkla hele de Hacettepe'nin, CSO'nun, AKM'de de vardır muhakkak İstanbulluların gözüne çarpar. Tabii ben sizinle ilgili şöyle bir şey yaptığımda, evet kim ne demiş, röportajlarda neler dermiş, şu var: son kuşak bestecilerin en önde gelen temsilcisi. Bu tabii şimdi besteci olarak ya bana böyle söylenmesi değil, eserlerimi dinlenmesi diyeceksiniz ama bu kadar üretkenlik, bu kadar sıklıkla beste yapmak. Şimdi Burak soracaktır. Önce Hacettepe'den başlayıp nasıl başladınız? Bu serüveni anlatacaktır ama benim ilk sorum bu. Gerçekten bu motivasyonu nasıl sağlıyorsunuz?
1: Ya bu motivasyon aslında kendiliğinden oluyorsa oluyor, başka türlü olması söz konusu değil. Yani motive edecek bir araç bulup daha fazla yazmak diye bir şey ben pek mevzu bahis olduğunu sanmıyorum. Aslında ben çok üretken de bir besteci değilim ama nedense öyle dediniz, öyle deniliyor. Belki çok az eser çıkıyor ortaya, o sebeple onu da bilemedim.
0: Peki müziğinizle ilgili olarak kıymetli hocam şöyle deniyor: belirli bir stilin, akımın bestecisi olmak yerine özgün bir dil yaratmaya yöneldi. 68 yılından bugüne kadar müziğiniz hangi kademelerden geçti desem, dinleyicilerimize hangi bilgileri paylaşırsınız?
1: Evet, gerçekten hani belli bir akıma kapılmak değil de kendime ait bir şey geliştirme çabası hep oldu içimde. O bir iç dürtü tabii. Şöyle 1968 benim konservatuara küçücük bir çocuk olarak girdiğim zaman. İşte onun üstüne 12-13 yıl koyduğunuzda profesyonel hayata geçtiğim dönemler diyebiliriz. İlk zamanlar daha çok vokal müzik benim ilgimi çekiyordu. Daha doğrusu tiyatro, sahne müzikleri. Çok fazla şey yaptım. Biliyorsunuz eski Cebeci'deki konservatuvarımız çok şey, ne derler? Yani bir ev gibiydi
0: Aile
1: orası.
0: ortamı gibi.
1: Tabii
2: Yatılı
1: aynen.
2: okuyorsunuz
1: Tabii
2: bir de. Evet.
1: yatılıydım. Tabii 10 yıl boyunca yatılı okudum. Ve orada tiyatrocu o kadar çok arkadaşım vardı ki. Biraz da böyle çabukluğum olduğundan ve müzik yazmayla ilgilendiğimden sürekli benden müzik istediler. Ya benim şu oyunum var, orada şöyle bir şarkı lazım, onu düşünür müsün falan gibi. Tabii onun da etkisiyle çok fazla tiyatro için, sahne için müzik yazmaya giriştim. Sonrasında profesyonel hayata daha girdiğim zaman, yani 80 yılları diyebilirim. O sıralarda mesela gitar için müzikler yaptım. Ahmet Kanneci arkadaşımın şeyiyle, ne derler, zoruyla diyeyim,
0: Yönlendirmesiyle.
1: yönlendirmesi daha doğru da, ama zoruyla da diyebilirim çünkü hani gitar bizim kompozisyon eğitiminde çok öne çıkardığımız bir enstrüman değil. Onun için çok fazla tanımayız da. Gitar biraz da hani orkestra enstrümanlarını düşünce daha az sesli. Benim için de öncelik kazanmıyor ama Ahmet çok sevdiğim bir arkadaşım olduğu için onun isteklerine cevap verdim. Baya hani bir CD çıkaracak kadar müzik yazdım Ahmet'e. Sonrasında yine öyle oda müziği

0: yapıtları falan var ve küçük orkestra var. Ta ki geldik 2000 yılına yaklaştığımızda, 1990 sonrası, 1997-98, işte o zaman bir bale müziği istendi. Bunu isteyen ekipte Haldun Dormen ve Rengim Gökmen hoca vardı. Haldun Dormen işte o isteyen grubun bir nevi sanat sözcüsüydü, sanat yönetmeni diyeyim. Rengim Hoca da o müzikle ilgili şeylerde onlara yardım eden bir insan olarak. Afife Hanım'ın, tarihimizde çok önemli yeri olan Afife Jale'nin yaşamının serbestçe işte eser sahipleri nasıl isterse öyle anlatacağı bir eser sipariş edildi. Ve Beyhan Murphy bunun koreografisini yapmak üzere davet edildi. Ben de müziğini yapmak üzere ve Beyhan'la birlikte biz çabaladık, çalıştık ve işte bir iş ortaya koyduk. Afife o kadar etkili oldu ki sürekli opera toplulukları tarafından sahnelendi. Ve hatta bu yıl bir aksilik olmazsa sanıyorum önümüzdeki yılın yani 2026-2027 sezonunun açılışındaki bale eseri olarak Afife tekrar sahneleniyor
1: Harika.
0: İstanbul'da,
1: Bunun da
0: AKM'de.
1: İstanbul'da AKM'de.
0: Tabii
1: Duyurusunu
0: AKM'de.
1: buradan böylece yapmış olalım. İyi oldu aslında bunu dile getirmeniz.
0: Evet, yani
1: Peki.
0: şimdi Afife'de azıcık daha hikayeyi ben anlatmak
1: Tabii
0: istiyorum.
1: ki, buyurun lütfen.
0: Şimdi Afife'de şöyle bir durum vardı. Yani Afife'nin hayatı başlarda çok çalkantılı. Sahneye çıkmak istiyor ama o sırada zaten Birinci Dünya Savaşı falan çalkantılı yıllar. Türkiye'de de bir Müslüman kadının sahneye çıkmasına ilişkin böyle bir çekinceler var. Onları şey yapmıyorlar, müsaade etmemeye çalışıyorlar. Fakat Afife bunları yıkıp geçiyor tabii. Sahneye çıkıyor. Sonunda Cumhuriyet ve arkasından Afife'nin tiyatro hayatı çok uzun sürmüyor maalesef. O özel sebeplerini bilemiyorum ama sonrasında işte Selahattin Pınar'la evliliği var. Selahattin Pınar da büyük Türk müziği üstadıdır. Dolayısıyla benim bu eserde Türk müziğine ilişkin mutlaka bir varlık göstermem gerekiyordu. Ve eserin dozajında öyle bir durum var. Yani eserin başından sonuna doğru bir Türk müziği hissi diyeyim ben. Çünkü yani makam da diyemem, teknik şeyler söylemek istemiyorum. Hissi gittikçe artar. Gitgide artar. Bu aslında benim sonraki hayatımı da biraz belirleyici bir şey oldu. Ve zaten öteden beri düşündüğüm oydu. Benim besteci olarak söyleyeceklerim, benim yaşadığım topluluğun söylemek istediklerinin müzikal versiyonu olması
1: Bir
0: gerekir
1: dışa vurma
0: gibi.
1: aslında
0: Tabii,
1: baktığınızda.
0: öyle. Yani ben bambaşka, çok yabancı bir şeyi yapmak içimden gelmiyordu. Bunu yapan insanlar da var şüphesiz, kompozitörler. Ama benim tercihim o olmadı ve kendi geleneksel müziğimizi daha fazla araştırmaya girdim. Daha fazla anlamaya evrildi benim yolum ve zaten Afife'nin içinde kanun vardır. Daha sonra da kanun, klasik kemençe, ud gibi enstrümanları kullandığım çeşitli eserler ortaya koydum ve Türk müziğiyle ilgili dozaj hep böyle bir arttı. Ve Türk müziğindeki mikro tonalite benim tabii ki çok ilgimi her zaman çekti. Mikro tonaliteden kastım da bu koma sesler. Çünkü hani eşit seslere dağıtılmıştır. Yani Bach'la birlikte klasik müzik tarihinde. Sonrasında hep o 12 sesi biz duyduk. Ama Türk müziğinde o aradaki bir takım seslerle bu sayı artıyor şüphesiz. İşte ben bunları da gündeme getirmeye çabaladım. En son oralardayım diyeyim.
1: Emeğinize, yüreğinize sağlık.
0: Evet. Teşekkür
1: Aslında
0: ederim.
1: Afife Jale deyince şunun da altını çizmek gerekiyor belki de. Cumhuriyet kültürünün, cumhuriyet anlayışının kadına verdiği değerin sembol isimlerinden biri.
0: Evet.
1: O yüzden kendisini bir kez daha burada sevgi ve saygıyla anıyoruz.
0: Evet, yani tersine sembol olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü Cumhuriyet'le birlikte Afife zaten çok sahneye çıkmıyor benim bildiğim. Ama Cumhuriyet öncesinde bu kadar katı davranan bir yönetim anlayışı var Osmanlı zamanında.

0: zamanında Cumhuriyet'le birlikte kadınların zaten önü açılıyor. Bediye muvahitler ve Cahide Sonkular, diğer bir sürü kadın oyuncu
1: Sanatçılar.
0: yetişiyor. Dolayısıyla Afife burada aslında belki de gerçekten kapıyı açan insan.
1: Evet, o kilidi açıyor.
0: Aynen
1: O
0: öyle.
1: kilidi açıyor.
2: Şimdi bir röportajınızda diyorsunuz ki hani kanun ve ut gibi Türk müziğini kullandığım besteler üretmeye başladım. Yaşadığım çevre ve onun geçmişi yani ülkem beni ilgilendiriyor. Yerellik ilgimi çekiyor demişsiniz.
0: Evet.
2: Özellikle Batı müziği, klasik Batı müziği eğitimi alan besteciler ve bu konuda çalışan üstadlarda şunu görürüz. Türk müziğinden belirli dönemlerde uzaklaşma. Kimilerinde vardır, kimilerinde yoktur. Siz bunu kullanmışsınız. Bunu kullanmak çevrenizde ilk zamanlar önyargılara sebep oldu mu diye de sormak isterim. Çünkü bu tartışmalar var. Biz gazeteci olarak sadece
0: Var
2: okuyup
0: tabii.
2: geçiyoruz. Yani Batı müziği yüksek kalitede bir müzik ve Türk müziği o kadar da çeşitliliğe ev sahipliği yapmıyor. Dolayısıyla bunu kullanmak çevrenizde önyargılar ya da eleştirilere sebep oldu mu?
0: Evet, yani sizin sorunuzu yanıtlayacağım ama onun öncesinde bir şey
2: Tabii,
0: söyleyeyim.
2: buyurun.
0: Klasik Batı müziği demiyorum ben.
2: Ne
0: Klasik
2: diyorsunuz?
0: Batı müziği bir zamanlardı. Yani 1900'lerde
2: Evet,
0: olabilir.
2: evet.
0: Classical Western Music. Ama şimdi artık klasik müzik bu.
2: Klasik
0: Yani
2: müzik, doğru
0: çünkü
2: söylüyorsunuz.
0: Toru Takemitsu diye bir besteci var. Dünyanın en doğusundan. Japonya'da. Bu adam da o müziği yapıyor.
2: Tabii
0: Klasik
2: doğru
0: Batı müziği nasıl
2: söylüyorsunuz.
0: deriz?
2: Batı
0: Diyemeyiz
2: diyemeyiz,
0: yani.
1: diyemeyiz. Evrensel bir nitelik kazandı çünkü o.
0: Tabii. Ya
2: Kavramları
0: belki
2: doğru
0: hani
2: kullanmak lazım, değil mi?
0: evrensel klasik müzik diyebiliriz.
1: Hı.
0: Bilmiyorum. Bu kavramlar zaten bizim ülkemizde Türk insanın için sorunlu bir şeydir. Yani
2: Evet, doğru.
0: kavramları o
2: Sorun.
0: kadar şey yapıyoruz ki mesela Türk
2: Es
0: sanat
2: geçiyoruz,
0: müziği
2: değil mi?
0: diyoruz, Türk halk müziği. Bu yanlış bir şey bence. Çünkü halk müziği sanat değil mi? Sanki böyle bir görünüm çıkıyor buradan. Onun için bu kavramları çok doğru kullanmak gerektiğini düşünüyorum. Gelelim
2: Sorunuz, evet.
0: sizin sorduğunuz şeye. Evet, yani biraz daha insanlar, daha doğrusu bizim kurumlarımızdaki yöneticiler, hocalarımız daha mesafeliydi belki o geleneksel müziklere. Çünkü orada bir korku vardı. Bir benimsememek değil de korku vardı. Mikrotonal sesler biraz problem yaratıyor. O entonasyon diye bir şey vardır, bilir misiniz
2: Evet.
0: bilmem. Yani sesin temizliği. O kadar ince ölçülerde çalmak lazım ki o mikrotonalite ile ilgili sesleri. Bu sefer diğer eşit seslerle yapılan müziklerde bu sefer onlar bir pürüz yaratabilir endişeleri. Bu tür endişeler vardı. Bir de onun ötesinde geleneksel Türk müziğimiz, saraydan gelen müziğimiz 1923 yani Cumhuriyet sonrası işte gazinolar vesaireler başladıktan sonra bir dejenerasyona girdi. Giren kısmı var en azından. TRT bunu şahane bir şekilde sürdürdü aslında. Yani gelenekseli sürdürdü. Ama diğer şeyler TRT'ye de sızdı sonra şüphesiz. İşte bu dejenere müzikler de biraz aslında hedef gösterdi Türk müziğinin kullanılmamasına ilişkin. Maalesef böyle bir acı durum var. Bu arada Adnan Saygun, büyük ustamız Ahmet Adnan Saygun, geleneksel halk müziğinin bütün malzemesinden yararlanmanın tam ortasındadır zaten. Yani çok ondan yanadır Adnan Saygun ve sürekli araştırmaları vardır, derlemeleri vardır. Hatta 1933 ya da 34 bilmiyorum şimdi yılı hatırlamıyorum ama Béla Bartók, ünlü Macar besteci ve etnomüzikolog Türkiye'ye geliyor ve Adnan Saygun'un da bulunduğu, hatta orada Ulvi Cemal Erkin, Necil Kazım Akses hocalarımız da var. Ama Adnan Bey daha şey atak bu konuda belki onu söyleyeyim. Çünkü o kendisi etnomüzikolog olarak devam etti bu işe. Osmaniye'ye gidiyorlar ve Osmaniye'de yığınla şey yapıyorlar. Derleme yapıyorlar. Yani daha önce duyulmamış bir takım müzikler kaleme alıyorlar.
1: Müthiş bir emek.
0: Tabii müthiş bir emek ve
1: Yani
0: yani işte
1: müthiş bir üretim.
0: ya daha ne kadar Türk müziğin içinde olsun
1: Tabii.
0: işte yani o kadar aslında içinde ama başka çevrelerde onları o batıcıdır onlar işte.
1: Hemen bir

0: Etiketleme arayışı.
1: Evet,
0: Evet.
1: etiketleme. Ya batıcı ne demek ya? Batıcı diye bir şey yok zaten. Yani evrensel klasik müziktir bu. Batı ile ilgisi yok bunun. Neyse, yani kavgayı tazelemek istemiyorum. Çünkü
0: Evet.
1: kavgayı belki de sonlandırmak isteyenlerden birisiydim ben. Yani cesaretle bir bale müziğinin, orkestra müziğinin içinde kanunu kullanarak diye
0: Aslında az önce
1: söyleyeyim.
0: çok güzel söylediniz. Yani bu tür ayrımlara gerek yok. Sanat evrensel bir alan zaten. O yüzden de
1: Şüphesiz.
0: kalıplara, şablonlar zaten kabul etmiyor sanat dünyası.
1: Tabii.
0: Şöyle bir şey sormak istiyorum. Mesela biz bir yayıncı olarak bazen Yasemin'le de kendi aramızda kritiğini yaparız hocam. Yayın çok güzel gider. Hiçbir pürüz yoktur. Ama ya keşke şöyle de olsaydı. Birbirinden güzel besteleri, eserleri ortaya koydunuz. Müthiş bir fedakarlık gerektiren bir süreç. Fakat bittikten sonra ya evet ya Turgay Erdener mükemmel oldu, harika oldu mu diyorsunuz? Yoksa her şey bittikten sonra kendinizi sorgular mısınız?
1: Ya mükemmel hiçbir zaman olmuyor. Gerçekten her zaman bir takım pürüzler görülüyor. Fakat bu pürüzlerin temizlenmesi falan da çok ağır bir iş. Zaten bizim yaptığımız eserler, yazdığımız müzikler öyle defalarca çalınmıyor maalesef. Söz gelimi benim ikinci senfonim sadece iki konserde çalındı. 2004 yılıydı galiba. Bir daha çalınmadı. Şimdi ben onu revizyonla uğraşmam demek, bir daha çalınmayacak olan bu kötü işte. Yani
0: Anladım.
1: bu bizim ülkemizdeki klasik müziğin bulunduğu konum birazcık böyle. Ben yakınıyor değilim aslında. En fazla müziği çalınan bestecilerden biriyimdir tahminimce. Ama ona rağmen görün işte ikinci senfonim bir kez çalındı. Bir orkestra çaldı, iki kez pardon. Bir başka bir şehirde, bir başka bir şehirde. Onun için mükemmel bir şey çıkardım falan diye bir duygu asla olmuyor zaten. Çünkü her zaman böyle yamuk bir tarafını görüyoruz,
0: Görüyorsunuz.
1: görüyorum.
0: Belki de gelişim
1: Aslında
0: böyle oluyor hocam.
1: bence kötü de bir şey değil bu.
0: Aynen.
1: Yani insani bir şey çünkü. Öteki türlü pürüzsüz, mükemmel bir şey o şüphe uyandırabilir.
0: Doğru.
1: Ya bugünlerde AI işte çok popüler. Ya rezalet, çok nefret ediyorum o AI'den. Yani
0: Gerçekten.
1: normal, evet, insan gibi davranan kediler görüyoruz falan. Ya bu saçmalık.
0: Duyguların içi boşalmaya başladı çünkü.
1: Evet, gerçekten yani o kadar karşıyım ki, külliyen karşıyım bu. AI'ın yok edilmesi gerekir. Vallahi.
0: Beste yapılıyor yapay zekada
1: Ne
0: artık. Ha,
1: mümkün ya, imkansız bir
0: facia.
1: şey. Yani
0: Duygu yok.
1: düşünce
0: Düşünce
1: üreten bir
0: yok.
1: şey değil ki o.
0: Evet.
1: O bir takım çöplükten malzemeleri toplayıp onları bir araya getiren, tesadüfen bir araya getiren bir şey
0: İşin
1: AI.
0: insani boyutu her zaman çok daha kıymetli hocam.
1: Tabii,
0: Ve her
1: kesinlikle
0: zaman
1: öyle.
0: devam edecek bu
1: Kesinlikle.
0: şekilde.
1: Ya mesela bizim
0: Evet.
1: alanımızda MIDI ile çalmak diye bir şey var biliyorsunuz. Yani bilgisayar
0: Evet.
1: seslendiriyor. İşte onu da hiç sevmem aslında. Gerçek bir piyanist, gerçek bir kemancı kötü çalsın ama onlar çalsınlar. Yani ne olduğu önemli değil. İnsanın üretmesi lazım. Çünkü insan müziğe duygularını katacak ki o müzik müzik olacak. Öteki
0: Kesinlikle.
1: türlü o kağıt üstünde bir şey
0: Doğru.
1: oluyor çünkü.
0: Doğru.
1: Evet.
0: Peki, lütfen.
1: Yok yok.
0: Peki dedin Hayır,
1: ama
0: lütfen. Sen devam et. şöyle yayın öncesinde gelirken sizinle böyle bir sohbet etmiştik. O zaman demiştiniz ki piyano öğrencileri gerçekten yani bir 8 saat 9 saat çalışmalı. Bana hocam böyle söylemişti
1: Evet.
0: demiştiniz. Peki siz bu besteleri üretirken kapatıyor musunuz kendinizi? Çünkü ben sizi biliyorum. Siz çok sanatsal etkinliklere gidiyorsunuz. Konserlere davetleriniz oluyor
1: Evet,
0: ve hep
1: mümkün mertebe.
0: mümkün mertebe gidiyorsunuz. Bu beste üretim sürecinde yine yoğun bir kapatma döneminiz oluyor mu?
1: Tabii beste süreci, yani bir şeyler yazıyorsam gerçekten kapatmalıyım kendimi. Çünkü konsantrasyon çok kolay değil öyle bir
0: Doğru.
1: şeye. Sırf o sebeple, yoksa hani işin çok önemli olduğunu dışarıya yansıtmak amacıyla değil yani. Evet, mümkünse kapatıyorum. Yani hatta şöyle oluyor, eğer uzunca bir şey de yazıyorsam, Selvacığım mesela bazen diyor ki, Turgay kahve içer misin, çay içer misin? Yani belki cevap vermiyorum bazen. Yani
0: O
1: o
0: kadar
1: kadar,
0: kendinizi
1: o
0: kapatmışsınız.
1: kadar, aynen. Ya da öyle bir tonlamayla cevap veriyorum ki Selva kızıyor bana falan, evi terk ediyor gibi. Yani gerçekten o kadar aşırı şey.

0: Dışarıya kapanma hissi yaşama istiyorum.
1: Ama işte o besledilerin ortaya çıkması için de bu
2: Kolay değil.
1: izolasyon
2: Evet.
1: mutlaka bir şekilde gerekli.
0: Çünkü
1: Başka
0: o
1: türlüsü.
0: gözden kaçabiliyor bir sürü şey öteki
1: Tabii
0: türlü.
1: tam
0: Yani
1: konsantre
0: gevşek
1: olmuşsunuz.
0: olamaz yani.
1: Doğru. Peki hani kıymetli hocam, kendimizi aramak çok önemlidir ya bu hayatta. Yani hepimiz aslında baktığınızda bu yolculukta bir şeyler arıyoruz. Hayatı bu şekilde
0: %100.
1: anlamlandırıyoruz. Besami'nin çok güzel bir cümlesi vardır. Hani aramakla bulunmaz ama bulanlar arayanlardır. Siz Turgay Erdener olarak hem sanatsal hayatınızda hem de bireysel hayatınızda bu arayış yolculuğunuzla ilgili bizlerle hangi bilgileri paylaşırsınız?
0: Aslında daha önce söylediğim şeyler arasında bu birazcık yer alıyor da. Şey, Adnan Saygun'un mesela çok öne attığı bir şey, bestecilik arayıştır. Gerçekten bestecilik arayıştır. Çünkü bestecilik yapıyorsanız zaten yaptığınız alan belli. Hani müzik yazmak için malzeme toplayacaksınız, arayacaksınız. Onu nasıl geliştireceğinize dair arayışlar falan. İşte Afife'de karşıma Selahattin Pınar çıktı. Ben burada mutlaka Türk müziği hissini ya da kokusunu, tadını, yani müzik dışı sözlerle bunu anlatmak istiyorum, göstermeliyim. Yani dinleyenler o tadı duymalılar, o hissi duymalılar. O zaman ne yapacağım? Selahattin Pınar'ı biraz tanıyacağım. Tabii ki Selahattin Pınar yazıyor gibi olmayacak o müzik. Ben yazıyorum gibi olacak. Ama Selahattin Pınar'dan dolayı bunun Türk müziği lezzetini içermesi
1: O
0: gerektiği.
1: ırmaktan bir şekilde beslenmek gerekiyor.
0: Tabii ki şüphesiz yani Selahattin Pınar burada tekil değil. O kadar çok Münir Nurettin'i var, eski Hacı Arif'ten işte İsmail Zeki Dede Efendi falan. O kadar çok isim var ki Türk müziğinde. Ve onun dışında o Türk müziği çalgısı çalanların yaptıkları taksimler. O taksimlerin içinde de işte bir cevher var aslında.
1: Doğru.
0: Şimdi bu bir arayış. Arayıştan kastettiğim bu aslında.
1: Doğru.
0: Onları dinleyip ben onlardan araklıyor değilim tabii ki.
1: Feyz
0: Onları
1: alıyorsunuz
0: dinliyorum,
1: aslında.
0: onlar benim dünyama giriyor. Yani benim
1: Doğru.
0: kanımın içinde dolaşıyor, vücudumun içinde oluyor. Ve sonra ben artık onu kuşanmış oluyorum. Ve yaptığım şeylerde onlardan feyz almış şeyler oluyor bir nevi.

0: Zaten kodlarınızda o müzikler var değil mi?
1: Tabii ya,
0: Yani halk
1: kulağımıza
0: müziği,
1: tabii ki.
0: sanat müziği, bunlar
1: Tabii ki.
0: zaten kodlarımızda yani o
1: Tabii.
0: türküler,
1: Tabii.
0: yaşama sürecimiz
1: Ya ben
0: içerisinde.
1: 10 yaşındaydım. İşte babam bir konservatuvara girmem sebebiyle bir piyano aldı. Piyano tahta şasili bir piyanoydu. Sürekli akordu düşen falan. Babam ben eve geldiğimde yatılıydım ama evci çıkıp geliyordum. Hadi oğlum şunu çal bana. İşte Türk müziği parçası adı şimdi adları aklım. Tutti mucizeyim falan mesela. Onu çalar mısın? Şunu çalar mısın? Kendisi de söylüyordu falan. Aslında amatör tabii. Ama kulağı iyi bir kişiydi. Babam bunları çaldırdı bana. İşte bu bir şekilde onları çalabilmek için ben onu bilmeliyim. Duymalıyım. Duydum ve çaldım. Yani hayatımda hep vardı. 10 yaşından beri.
0: Ki sizi keşfetmişler ki yönlendirmişler belki de.
1: Tabii
0: Değil
1: yani
0: mi?
1: bu konuda da müzik öğretmenlerinin dışında başka bir kaşif zaten bence olmaz.
2: Aslında onu soracaktım. Çok güzel bir soru oldu Yasemin. Hani sizin için bu yolculukta kimler rehber oldu?
1: Müzik öğretmenleri. Tek kelimeyle. Yani
2: Mesela
1: şöyle.
2: konservatuvara girişinizde
1: Evet.
2: onlar mı etkili
1: Şöyle.
2: oldu?
1: Tabii. Yani ben ilk okul eğitimim sırasında neler yaşadığımı falan çok fazla bilmiyorum, hatırlamıyorum. Çok eskide kaldığı için. Ama bir mandolin kursu vardı. Ve mandolin kursu da Kızılay'da Sakarya Caddesi'nde bir okul vardır, ilkokul. Adını unuttum ben. O ilkokulda bir sanıyorum kemancıydı hocamız. Rıfat Akaltan. Rıfat Akaltan'ın açtığı bir mandolin kursu varmış. Ve annem beni oraya yazdırdı. Ben hafta sonları oraya gidiyordum evden yürüyerek. Elimde mandolinle. İşte mandolin çalıyorum falan. Zamanla aradan bir yıl geçti belki. Rıfat Akaltan Hoca bir gün annemi babamı çağırdı. Bir anneni babanı çağır evladım diye. Ben de çağırdım onları. Evine gittik. Yüksel Caddesi'ndeydi evi. Bir piyano vardı işte evinin bir köşesinde. Piyanonun başına geçti. Hadi Turgay'cığım tekrar et yaptıklarımı. Çaldığım sesleri söyle işte. Bu la, bu ne? Fa, si falan diye notalarının adlarını söyledim falan. Hoca işte sonra bu durumu göstererek dedi ki bu çocuğu konservatuvara götüreceksiniz dedi.
2: Bu da ne kadar
1: Oraya
2: kıymetli bir öğretmen ama
1: kaydettireceksiniz.
2: hocam. Ne kadar kıymetli.
1: Burada
2: Sizin
1: ya
2: içinizdeki o
1: müthiş
2: ışığı
1: canım.
2: keşfetmek, ailenizi çağırması gerçekten
1: Evet.
2: çok kıymetli.
0: Evet, nurlar içinde uyusun. Yani vefat ettiyse ki çok
1: Çoktan
0: yıllar oldu değil mi?
1: tabii.
0: Yani çok kıymetli, çok da duygusal açıkçası. Ne kadar kıymetli.
1: Evet.
2: Peki eserleriniz bambaşka tempo ya da nüanslarla yorumlandığında bir besteci olarak neler hissediyorsunuz?
1: Eğer yeni bir kapı açıyorsan çok hoşuma gidiyor. Ama yok yani ben orada çok kilitlenmişsem o yaptığım tempoya, yazdığım tempoya o zaman
2: Bu da.
1: çok fena olmaz böyle bir şey diyorum ama yine de karşımdaki insanı çok fazla üzmemeye de
2: Üzmemek
1: gayret
2: gayret
1: ediyorum.
2: ediyorsunuz.
1: Ama benimsemiyorum. Ama bunun tersine şeyler çok oldu. Mesela işte yine bu Afife'den örnek vereceğim. Çok fazla içinde müzik vardı çünkü. Bir müzik vardı. Evde tiyatro yaptıklarında çalınmasını düşündüğüm. Beyhan bir gün bana dedi ki ya Turgay'cığım bu müziğin temasını biraz da böyle yavaş bir tempoyla düşünür müsün dedi. Biraz da yavaş değil veya hızlı, neşeli bir tempoyla falan düşünmüştüm. Sonra yavaş tempoyla düşündüm. Yazdım bir şeyler. Orkestracıların belki en çok benimsedikleri müziklerin başında geldi. Yani onun serüveni hiç belli olmuyor. Kapıyı kapatmamak lazım diye düşünüyorum ben. Yani bu tür yeniliklere, değişikliklere, farklı tempo çalınışı falan gibi.
0: Ve hatta internette bir yorum var. Bana tiyatroyu sevdiren besteci demiş birisi. Buradan yola çıkınca şöyle bir şey oluyor. Yani oyun

0: provalarını izleyip mi yapıyorsunuz yoksa hikayeyi alıyorsunuz okuduktan sonra
1: İzlemeden
0: sizinkinde
1: yapamam yok. Yani
0: yapamazsınız.
1: tabii. Yani tabii ki önceden tiyatro oyununun metnini
0: Tabii.
1: alıyorum. Orada nelerin müziklendirilmesi, nasıl bir müzik olması gerektiğiyle ilgili ipucu varsa onları anlamaya çalışıyorum. Sonra oyun yönetmeni kimse onunla zaten
0: Bir istişare
1: kafa
0: oluyor.
1: kafaya bir gün, 2 gün ne kadar gerekiyorsa konuşuyoruz, görüşüyoruz. Orada algılamış oluyorum artık. Ondan sonra tiyatro oyuncularını da sahnede görürsem benim onları daha düzgün, daha onlara ait bir şey yapmama yardımcı oluyor bu iş. O yüzden görmeyi tercih ediyorum tabii. Çünkü görmeden yapılan şeyin çok böyle birebir oturacağını sanmıyorum. Yani terzi size bir
0: Elbise
1: gömlek
0: dikiyor,
1: dikecek,
0: gömlek dikiyor.
1: ceket
0: Ama
1: dikecek.
0: sizi tanımıyor,
1: Sizin
0: bilmiyor.
1: tanımıyor, etmiyor. Ölçülerinizi de bilmiyor. Nasıl olur? Olmaz ki.
0: Çok zor.
1: Bence bundan çok
0: Evet.
1: farklı değil yani.
0: Sizin öyle güzel bir cümleniz var ki Sayın Erdener. Yani bence ders kitaplarına konulması gerekir. İyinin kötüyü kovmasını yorumlamışsınız. Cümle şöyle. Dünyadaki en temiz şey belki de sanat. Çünkü kötüsü zaten kalmıyor. Vallahi ağzınıza sağlık.
1: Ama bazen kalıyor mu
0: Çok
1: acaba? bilmiyorum işte, çok emin değilim. Ben öyle istediğim için öyle demiş olabilirim, bilmiyorum ama tabii genellikle kalmıyor tabii.
0: Tabii.
1: Ki
0: Tutunmuyor.
1: şöyle diyeyim, yani 600 yıl önceye ait kötü müzik var mı bilmiyorum. Yani hepsi güzel, hepsi
0: Evet.
1: seçkin falan. Belki uzun bir süreç gerekiyor, yani elenip toprağa karışıp yok olması için.
0: Onun da en büyük hakemi baktığınızda zaman.
1: Tabii zaman.
0: Zaman her
1: Zaman
0: şeyin
1: ve
0: bedeli.
1: toplum,
0: Doğru.
1: yani kesinlikle.
0: Doğru.
1: Çünkü müzik toplum için yazılır. Ben müziği müzisyenler için yazmıyorum. Müziği dinleyenler için yazıyorum. Dinleyenler kim? Toplum. Tabii ki müzikçiler de dinliyor ve müzikçiler çalıyorlar aynı zamanda. Bir şekilde onları da gözetmek gerekiyor ama son planda bu işe karar verecek olan şey toplumdur. Ama bunu diyerek de popülist bir şey yapmak durumundayım diye bir fikrim de katiyen yok. Ha işte bir kere çalındı Deniz Senfonim. Ne yapalım? Kader. Yani.
0: Şimdi iyi müzikten bahsetti Burak. Bu cümlenin içinde iyi bir müzik lafı var. İyi müzik size iyi gelen şey
1: Tabii tabii.
0: midir? Evet öyledir.
1: Tabii.
0: Siz ne dinlemekten hoşlanıyorsunuz besteci olarak?
1: Valla her şeyi dinlerim. Mesela en son dinleyip aklımın tavana ulaştığı müzik Ramazan Güngör'ün şelpe tekniğiyle çaldı. TRT arşivde, Instagram'da dolaşan bir şey. Olağanüstü ya. Yani o en üst boyutu müziğin bence. Ramazan Güngör'ün Fethiyeli,
0: Evet.
1: üç telli ustası, caz müziği. İşte Glenn
0: Kesinlikle.
1: Gould'un çaldığı bir Bach.
0: Müthiş, evet.
1: Ya da Beatles'ın Hey Jude müziği. Ya her şey iyi müzik
0: Aslında
1: deyince ben hiçbir türsel bir şey ayrıma biraz karşıyım gibi hissediyorum yani. Türsel ayrım bana doğru gelmiyor. Tabii ki onların eğitimleriyle ilgili başka şeyler olabilir. Ama dinleme kültürüne dair söylüyorum ben bunu. Türsel bir ayrım yapmıyorum. Kalitesel bir ayrım yapmaktan yanayım. İyi ve kötü.
0: peki müzikal, tiyatro ya da belgesel için bestelemenin orkestra için bestelemekten herhangi bir farkı var mı sizce?
1: Şüphesiz var. Çünkü yani müzikal ya da sahne eseri bestelediğiniz zaman dramaturgi denen bir şey var. Ya sahnenin bel kemiği, sahneye kim giriyor, kim çıkıyor, kaç kişi var sahnede, sahnede koşuyorlar mı, birbirlerini dövüyorlar mı falan, ne yapıyorlar işte. O dramaturgiyi etkiliyor. Yazacağım esere ilişkin ipuçları veriyor. Oysa orkestra müziği hiçbir şey yok orada. Yani ben ne kurarsam o olacak. Yani onda da tabii bir hikaye vardır ama o hikaye o sahne hikayesi kadar somut bir şey değil. Soyut. Ben orada mesela bir gülün kokusu, gülü koklayan bir insanı tasvir ettiğimi düşünüyorum. Oysa siz geliyorsunuz diyorsunuz ki ya burada ben hani bir kayıkçı kürekleri çekiyor ve boğazda balıkçı adam, ben onu hissettim diyorsunuz. Aynen öyle.
0: Evet.
1: Yani müzik, her müzik insanlara eğer sözlü, vokal değilse

0: başka şeyler hissettirebilir. Müziğin büyüsü belki bunda. Yani resim gibi değil. Resimde bayağı görüyorsunuz somut bir şekilde. Hani non figüratif şeyleri kastetmiyorum. Ki onlarda da var yine bir şey, somut bir şey. Ama müzik o kadar soyut ki herkese farklı şeyler
1: Çok
0: hissettirip
1: doğru.
0: herkesi duygulandırır. Aynı duyguya sahip kılabilir.
1: Tabii Maltepe Üniversitesi'nde de hocasınız, aynı zamanda öğretim üyesiniz.
0: Evet.
1: Bir taraftan gidip gelirken aynı zamanda yakın zamanda dinleyebileceğimiz yeni bir üretim, yeni bir eser var mı diye soralım.
0: Evet.
1: Bu yoğunluk arasında.
0: Yani öyle bir
1: Belki
0: şey
1: böyle
0: çalışıyorum ben.
1: bir sürpriz. Bize
0: Evet,
1: ilk
0: evet.
1: belki TRT radyolarından.
0: Tabii ilk kez buradan
1: Ay.
0: anons etmiş olacağım. Bu benim için de aslında bir nevi şey olacak. Hani itici güç ve yapmak zorunda bırakacak diyeyim. Bu işte malumunuz Gazze'deki felaket. Yani 2 yıldır kan ağlıyor oranın
1: Çok
0: insanları.
1: doğru. Maalesef.
0: Gazze'ye ilişkin bir şey söylemek isterim.
1: Lütfen.
0: Gazze'ye
1: Tabii ki.
0: ilişkin bir müziğim olsun isterim diye hep düşündüm zaten ve Çiğdem İyicil Hoca, Maltepe Üniversitesi'nde konservatörümüzün müdiresi, böyle bir şey yazmam konusunda o da ısrarlı davrandı. Ve sonunda onunla ilgili bir şey düşündüm ve Gazze ile ilgili bir müzik yazıyorum şu anda. Daha henüz bitmedi ama böyle 20 gün içinde falan bitecek diye düşünüyorum, öngörüyorum. Sonra onu Haziran içinde sanıyorum çalacaklar. 15 yaylı çalgı, yani 8 keman, 3 viyola, 3 violonsel, bir kontrbas, bir piyano, bir de anlatıcı için müzik yazıyorum.
1: Bu çok
0: Hepsinin partileri farklı. Aslında o kemanlar biliyorsunuz bir grup olarak çalarlar. Tutti
1: evet.
0: enstrümanı. Ama ben hepsini ayrı ayrı düşünüyorum. Farklı çalgılar, farklı partiler olarak. Ve anlatıcının metni de bir Filistinli şairin şiiri. Necvan Derviş adında modern bir şair. Yani ben de meraklı bekliyorum. Nasıl tınlayacak, nasıl duyulacak
1: Bu
0: falan.
1: çok kıymetli, çünkü neden Filistin konusunda siyasiler, diplomatlar mesajlar veriyorlar Sayın Erdener, ama Ama sanat. sanatçının verdiği mesaj çok daha anlamlı, çok daha derinlikte oluyor. O
0: Sağ olun.
1: yüzden şimdiden emeğinize, yüreğinize Evet, sağlık. emeğinize sağlık. Müzik yazarı ve eleştirmen Ahmet Say kıymetli hocamız için şöyle bir cümle kullanmış Okudum ben. Yasemin. Muhteşem. O kadar Evet. güzel ki, Evet. çünkü biz de bugün yayında, stüdyoda bunu deneyimleme fırsatı bulduk. Hocamız anlatıyor, anlatıyor. Kendine ait bir stili vardır diyor, karakteri vardır diyor. Ve diyor ki hangi türde ve hangi formda olursa olsun Turgay Erdener cana yakın işlerin bestecisidir. Biz de bugün cana yakın bir ismi ağırladık.
0: Evet.
1: Evet.
0: Çok teşekkür
1: Nurlarda
0: ederim. Yani
1: uyusun Ahmet Saycan.
0: tabii
1: Evet,
0: Ahmet
1: kıymetli
0: abi çok
1: hocamız. Evet.
0: inanılmaz bir şey söylemiş gerçekten. Onun sorumluluğu yüksek tabii.
1: Bir
0: Öyle
1: ay.
0: olmasını istiyorum ben de.
1: Yok, biz de o izlenimi bütün yoğunluğuyla, bütün duygusallığıyla aldık. Evet. Çok Güler
0: kıymetliydi.
1: yüzünüzle,
0: Çok teşekkür
1: birikiminizle bu
0: ederim.
1: bayram sohbetine gerçekten de zenginlik kattınız, güç kattınız. Ve bayram içinde belki mesajınız vardır Lütfen. efendim.
0: Valla bayram için, yani gerçekten bayramın bayram olması gerektiği günleri çok özlüyoruz. Yani
1: Evet.
0: olacaktır diye düşünüyorum ben.
1: Evet. Şöyle bitirelim mi? Zaman zaman hepimizin bunaldığı,
0: Evet.
1: sıkıldığı, içinin karardığı zamanlarda şiire, sanata sığınırız.
0: Tabii.
1: Benim için bu anlamda Nazım Hikmet'in çok anlamlı bir şiiri vardır, yaşamaya dair. Tabii ki
0: Evet.
1: zamanımız kısıtlı olduğu için hepsini paylaşmayacağım, ama bana böyle yaşama sevinci veren iki paragrafını paylaşacağım. Ondan sonra da yavaş yavaş vedalaşacağız. Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, 70'inde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil, ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için. Yaşamak yanı ağır bastığından, böylesine sevilecek bu dünya, yaşadım diyebilmen için. Sevgili dinleyiciler,
0: Muazzam tabii ki.
1: çok güzel,
0: Muazzam.
1: evet. Nurlar içinde uyusun. Yaşama sevinciniz sonsuz, bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyi.

İyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan bir mektupla başlıyoruz. Malik Amir Baks yazmış. 29 Ekim, Türk milleti için olduğu kadar Türk dostları için de önemli bir gündür. Atatürk'ün önderliğinde modern Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. 600 yıl boyunca 3 kıtaya hükmeden Osmanlı'dan sonra bugünün Türkiye'si de yüzyılın en güçlü ülkelerinden biri haline gelmiştir. Türkiye günümüzde Müslüman ülkeler arasında mazlumların yardımına koşan tek ülkedir. Filistin'deki mevcut durum bunun açık bir örneğidir. Türkiye gerçekleri söylemeye cesaret eden tek ülkedir. Örtülü ambargolara rağmen kendisini ekonomi ve savunma sanayinde geliştiren Türkiye, G20 ülkeleri içinde de etkin bir hale gelmiştir. Pakistan hükümeti ve halkı her zaman Türk kardeşleriyle dayanışma içinde olmuştur. Türkiye, mazlumların gür sesi olmaya devam edecektir. Pakistan hükümeti ve Pakistan halkı adına ve özellikle dinleyiciler adına Türk kardeşlerime en içten dileklerimi sunuyorum. Yaşasın Pak Türk dostluğu.

Ve diğer mektubumuz Arjantin'den. David Yuresia yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun çok kıymetli dostları, Arjantinli dinleyiciniz David Yuresia'dan sizlere selamlar. Çok geniş bir çeşitlilik arz eden programlarınızdan büyük bir keyif almaktayım. Çok sıklıkla size yazmasam da takip ettiğimi bilmenizi isterim. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Günün özeti.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar efendim. Türkiye'de saatimiz 18.05'i gösteriyor şu anda. Bugün 25 Mayıs 2026, Pazartesi, günün özeti programından sizlere sesleniyoruz. Program yapımcılarımız Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ. Bugün size sesimizi teknisyen arkadaşımız Melih Demirezer ulaştırıyor ve mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Sayın dinleyenlerimiz, hemen bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyoruz. Şu şekilde: 0090 312 463 34 19 ve yine 0090 312 463 34 21. Ayrıca Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz ve tabii ki Facebook'ta ve Twitter'da da varız. Arama boşluklarına TRT Boşluk TSR yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Yayın akışımızı anlatmak istiyorum size. Her zaman olduğu gibi bugün ne oldu bölümümüzle başlayacağız. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeler hakkında bilgi vereceğiz sizlere. Ardından telefonda bir konuğumuz olacak. Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Levent Ersin.

0: Orallı'yla gündemde öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz. Ardından TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Turpçu ile bir telefon bağlantımız olacak ve günün özetinde son bölümümüzde Doktor Cahit Sönmez, kendisi TOP Üniversitesi öğretim üyesi, onunla bir telefon bağlantımız olacak. Ekonomide yaşanan son gelişmeleri anlatacak bize. Günün özeti başlıyor.
1: Bugün ne oldu?
0: Bugün 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü sayın dinleyenlerimiz, bakalım Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşanmış, kısa kısa başlıklar halinde sizlere sunmak isteriz. Öncelikle Dışişleri Bakanlığı'ndan 25 Mayıs Afrika Günü mesajı geldi. Dışişleri Bakanlığı Afrika Birliği'nin 63. kuruluş yıl dönümü olan 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutlayarak Türkiye'nin Afrika kıtasının kalkınma, adalet ve barış yolculuğunda daima yanında olmayı sürdürüyor. Göreceğini bildirdi. Devam ediyoruz. Çok tartışılıyordu günlerdir. İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne yeniden faaliyet izni verildi. Bakalım ayrıntılarına. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin karar, resmi gazetede yayınlanan kararla yürürlükten kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, kurucu vakfına kayyum atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanı kararının yürürlükten kaldırılmasına karar verildi. Türkiye'den Pakistan'a başsağlığı mesajı. Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yolcu trenini hedef alan terör saldırılarında hayatını kaybedenler için derin üzüntü duyulduğunu belirterek saldırıyı en güçlü biçimde kınadı. AK Parti'den bir haberimiz var. AK Parti sözcüsü Çelik, siyasi zorbalığa, siyasi eşkıyalığa asla izin vermeyiz dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, istinafın CHP kurultay davası kararına ilişkin CHP'lilerin CHP'lilerle yürüttüğü bu tartışma, kendi içlerinde bu çatışma, birilerinin sürekli olarak kasti bir biçimde AK Parti üzerinden bu işi yürütmeye, değerlendirmeye çalıştığı bir yalan siyasetine dönüşmüş durumda şeklinde konuşmuş. Devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Aile Haftası paylaşımı geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Aile Haftası'nı kutladığı paylaşımında, güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Erdoğan paylaşımında şunları kaydetti. Kimliğin, kültürün yaşatıldığı, milli ve manevi değerlerin muhafaza altına alındığı bir okul hükmünde olan aile müessesesinin korunması, özellikle de gelecek nesillere aktarılması ülkemiz ve milletimiz için büyük önem arz etmektedir. Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz şeklinde konuştu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da Milli Aile Haftası paylaşımı geldi. Bakalım ayrıntılarına. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Milli Aile Haftası'nı kutladığı paylaşımında aile bir milletin hafızası, kimliği ve geleceğe uzanan en güçlü köprüsüdür. Sevginin, merhametin ve dayanışmanın hayat bulduğu bu yapı, toplumun ayakta kalmasını sağlayan en temel değerdir şeklinde konuşmuş. Ben Givir'den Netanyahu'ya Trump'ın masasına vurup Lübnan'da savaşa geri döneceğimizi söylüyor. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtmar Ben Givir, ordunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeniden saldırılara başlaması tartışmaları yaşanırken, Başbakan Benjamin Netanyahu'ya ABD Başkanı Donald Trump'ın masasına vurup savaşa geri döneceğini söylemesi çağrısında bulundu. Yapay zeka ile ilgili bir haberimiz var sırada. Süper güçlerin rekabeti kızıştı, yapay zeka yatırımlarında rekor kırıldı yazıyor başlığında. Yapay zeka yatırımları geçen yıl rekor kırarken süper güçler arasındaki rekabette kızıştı. Stanford Üniversitesi'nin araştırmasına göre küresel yapay zeka yatırımları 2025'te %129,9 artışla 581,7 milyar dolara ulaşırken yatırımların yaklaşık yarısını ABD gerçekleştirdi. Yine önemli bir haber var sırada. Rubio, ABD ile İran arasında olası anlaşmaya ilişkin bugün gelişme olabilir dedi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ülkesiyle İran arasında olası anlaşmaya ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve bugün gelişme olabileceğini belirtti. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gazetecilere açıklama yapan Rubio, çalışmaların hala devam ettiğini söyledi. 2 tane kısacık haberimiz daha var. Onları da paylaşmak istiyorum sizlerle. İlki şöyle, petrol fiyatları geriliyor. Brent petrolün varil fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la yürütülen müzakerelerin yapıcı ilerlediğine yönelik açıklamalarının ardından uluslararası piyasalarda %5'in üzerinde değer kaybederek 95 dolar seviyesine geriledi. Ve son haberimiz altın yatırımcılarını ilgilendiriyor. Çünkü altın güne yükselişle başladı sayın dinleyenlerimiz. Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 6691 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 11.040 liradan, Cumhuriyet altını da 43.940 liradan satılıyor. Ve bu haberle bugün ne oldu bölümümüzü burada noktalıyoruz.
1: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
0: Sayın dinleyenlerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda günün özeti programı devam ediyor. Telefon hattımızın diğer ucunda Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Levent Ersin Orallı var. Sayın Orallı, merhaba.
2: Merhaba, iyi akşamlar dilerim.
0: İyi akşamlar diliyoruz Sayın Orallı. Evet, gündem her zamanki gibi yoğun. En çok tartışılan konu da ABD-İran arasındaki savaş dünyada. Biz de bununla başlamak istedik izninizle. Evet, ABD-İran savaşında ateşkesin uzaması ve bir barış anlaşmasına yaklaşıldığına dair bir kanaat var. Siz de katılıyor musunuz?
2: Evet, hem katılıyorum hem de umut ediyorum.
0: İnşallah.
2: Çünkü, evet, bütün dünya yoruldu. Jeopolitik anlamda krizlerden kaynaklı olarak hem ekonomik bir referans göstermenin hem planlama yapmanın giderek zorlaştığı ve bunun yeni krizlere gebe olup olmadığının tartışıldığı bir dönemden geçiyoruz. Bir tarafta Rusya-Ukrayna savaşı. 4 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. O savaş bitmeden, yani Karadeniz coğrafyasında dengeyi sarsan hal bitmeden bu defa Hürmüz bu. İran denklemi ve hemen yanında bakıyoruz bütün Orta Doğu coğrafyası. Lübnan'daki savaş hali devam ediyor. Gazze'deki katliam henüz bitmiş değil. İran'daki saldırıların ardından da Hürmüz'ün kapatılması hem petrol krizi bağlamında uluslararası alanı sarsan bir durumu doğurdu. Ama aynı zamanda bu savaşın nasıl sönümleneceği, çok daha büyük bir operasyonun başlayıp başlamayacağı, nükleer silahın kullanılmasının böyle gündeme geldiği süreçte biz uluslararası sistemin gerçek anlamda tartışmaya açıldığı ve şu ana kadar inşa edilen, şu ana kadar bina edilen bütün normların, kuralların ortadan kalkmaya yüz tuttuğu bir dönemden bahsediyoruz. O bakımdan istiyoruz ki diplomasi hakim olsun. Huzur, istikrardan yana bir tavır ortaya çıksın. Böylece saldırılar devam ederken devletler görüşmek durumunda kalmasın. Bir yandan tehdit siyaseti öne çıkmışken, diğer taraftan bu metni imza atmazsanız Tahran'ı dümdüz ederiz söylemleri, ülkenizi cehenneme çeviririz şeklindeki bir takım yaklaşımların artık herhalde insani anlamda büyük çaplı bir psikolojik buhrana hepimizi sürüklediğini görüyoruz. Sabah uyandığımızda yeni bir takım görüntülerle karşı karşıya kalıyoruz. İnsanların akaryakıt istasyonlarında yaşadığı problemleri hep beraber görüyoruz. Avrupa tarafında jet uçaklarına ilişkin yakıt stoğunun tükendiği, ya da diğer tarafta an itibariyle artık harcama yapma yetkisinin dahi zorlanıldığı bir dönemden bahsederken, evet, hepimizin çok somut bir beklentisi var. Ateşkes dediğimiz hadiseye bir an evvel ulaşılsın,

0: ABD'de İran arası bir gerginlik, tehdit ve baskılardan bağımsız olarak sona ersin ve tamam. Hem Hürmüz açılsın, hem İran'la ABD arasındaki bu problem alanından istifade eden İsrail ortaya koymuş olduğu yayılmacı, işgalci siyaset sona ersin. Sanırım taraflı taraflı, aklı selimin, vicdanın, duyguların hala işlediği bu sistem içerisinde herkesin, hepimizin beklentisinin bu yönde olduğu kanaatindeyim.
1: Sayın Orallı, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da bir açıklaması oldu. Bugün bir gelişme olabilir dedi. İran'la Amerika arasında olası anlaşmaya ilişkin ne olabilir bu gelişme? Bugün ya da yarın ne olabilir? Ne bekliyoruz?
0: Evet, temel beklentimiz şu. Hürmüz ve nükleer mesele. Aslında problem alanı iki tane kritik noktaya indirgenmiş vaziyette. Şayet Hürmüz'le ilgili bir uluslararası statü verilme durumu ya da ABD'nin de içinde bulunduğu yeni bir komisyonun kurularak Hürmüz'ün statüsünün garanti altına alınması, geçiş hatlarındaki serbest seferlerin çok daha net bir şekilde güvenle yapılmasına ilişkin ortak bir zemin oluştuysa bu zeminin tutuma yansıması beklenir. Yani Hürmüz'de devam eden ablukalar sona erecek. İran'ın o coğrafyadaki maddi beklentileri ortadan kalkacak. Bu ilk hamle. Bunun karşılığında İran'ın da bir beklentisi var. Çok da somut bir beklenti aslında ve yıllardır da olması gereken bir beklenti. Dondurulmuş mal varlıkları var İran'ın. Aşağı yukarı 70-80 milyar dolar civarında olduğu söyleniyor. Çeşitli ülkelerin bankalarında duruyor. Onlar çözüme kavuşacak. İran halkı kendine ait olan parasal geliri elde edecek ve Batı dünyasının İran'a uyguladığı ambargolar kalkacak. Eğer bu ambargolar kalkabilirse İran'da makul bir ticaret zemini yapabilir. İran izole edildiği görüntüden sıyrılabilir. İran şu ana kadar karşı karşıya kaldığı iktisadi anlamda ötekileştiği için belki de siyasi anlamda problem doğuran bir zeminden hızlı bir şekilde kaçınabilir. O zaman bir, ablukalar kalkacak. Hemen paralelinde de İran'a uygulanan iktisadi ambargolar kalkacak. Bakın bu sağlanabilir. Ve ben burada bir uzlaşı olduğu kanaatindeyim. Hürmüz'ün açılması dünyadaki bütün devletlerin, bütün milletlerin beklentisi içerisinde olan bir durum. İkinci konu, evet, daha sıkışık bir pazarlık konusu. İran nükleer bağlamda şu ana kadar ortaya koymuş olduğu know-how'u bırakacak mı? Şu ana kadar zenginleştirmiş olduğu uranyumu başka devlete ya da devletlere devredecek mi? Bunun karşılığında bir parasal beklenti doğacak mı? Ya da bu devirden sonra İran kendisine saldırılmayacağına dair bir garantiyi Amerika'dan alabilecek mi? Çünkü biz farkındayız. İsrail'in böyle bir garanti hem vermeyeceğini hem verse bile sözünü tutmayacağını çok açık bir şekilde aylardır, yıllardır gözlemliyoruz. Burada garanti müessesesinin işletilmesi için ABD'de Trump'ın çok daha ötesinde güçlü bir söze ihtiyaç var. Belki Kongre'nin yani Senato ve Temsilciler Meclisi'nin İran ve ABD arasında yapılacak antlaşmaya dair bir onay mekanizması geliştirmesi ve bunu sadece Trump yönetiminin politikası değil, bir devlet politikası olduğunu, artık İran'ın bir güvence içerisinde, refah içerisinde yaşayabileceğine dair bir alan açılması lazım. Bunu İran beklemekte haklı. Bunun yanında İran'ın elinde şu ana kadar zenginleştirilmiş uranyumun tamamını mı vereceği, yoksa %3 küsurluk yasal, legal sınırlar içerisinde insani amaçlarla bu uranyumun kullanılıp kullanılmayacağı meselesi. Umut ediyoruz. Buralardan çıkacak neticeler olumlu bir noktaya doğru evrilir. Rubio'nun da bugün beklentisinin ben özellikle Hürmüz bağlamında olduğunu, Hürmüz açılarak diğer konuların ayrıca müzakere masasına yatırılacağı kanaatindeyim.
1: Sayın Orallı, petrol fiyatları da geriliyor. Müzakerelerin iyi gittiğini sanki buradan anlıyoruz. %5'in üzerinde bir değer kaybı var. Nasıl yorumluyorsunuz? Bu şekilde devam eder mi?
0: Olması gereken bu. Fakat olan son 2 aylık periyotta şu ana kadar bir istikrarsızlık getirdi beraberinde. Örneğin Trump bir açıklama yapıyor, petrol fiyatları düşüyor. Ertesi sabah Trump tekrar çıkıyor, İran'ı dümdüz ederim diyor, petrol fiyatları artıyor. 3 gün

0: gün sonra Rubio bir açıklama yapıyor da İran'dan bir açıklama geliyor. Ve Trump bunları satın alıp şunu söylüyor. Evet, biz öğrendik ki barışa çok yakınız. Petrol fiyatları düşüyor. 4 gün sonra Trump, hala beklediğim garantiler gelmedi. Ben bu durumda bir askeri operasyon başlatmak durumundayım cümlesinin hemen ardından fiyatlar yeniden artıyor. Acaba diyorum zaman zaman. Gerçekten bu kadar sanal bir barış sürecinde miyiz? Acaba ABD bu işin tadını aldı ve manipülatif amaçlarla mı kullanılıyor? Sadece şahıslar değil, devletler acaba dış borçlarının bir kısmını ödemek adına bu salıncağı, bu sarmalı kullanmaya mı başladılar? Evet, doğru. ABD küresel sistemde bir süper güç, tek süper güç şu anda, tek kutuplu dünya düzenindeyiz. Trump da bunun karar alıcısı. Bir sözüyle beraber belirttiğiniz gibi petrol fiyatları %6 düşebiliyor. Ama ertesi sabah bir cümlesiyle %10 artabiliyor. Ve bunları bir tane ülke biliyor. Amerika. O zaman biz sabah kalktığımızda şu kadar varil petrol alıp düşük fiyattan ertesi sabah bu fiyatların yükselişiyle kar edebilecek bireyler değiliz insani anlamda. Ama devletler bunu yapabilme kuvvetine sahip. Umarız durum bu değildir. Umarız gerçekten samimi bir beyandır. Ve barışa yakınlaştıktan sonra Brent petrolün fiyatları yeniden $90 bandının önce altına, sonra 85'e, 80'e ve hepimizin beklenti için dolar $65 civarına düşebilir. Ama ben bunun çok kısa sürede gerçekleşecek kenarında değilim. Önümüzde olası bir ateşkes ve barışın ardından minimum bir yıllık bir istikrarlı süreç olmalı ki biz tekrar petrol fiyatlarının normalleştiğini konuşabilelim.
1: Farklı bir konuyla devam etmek istiyoruz Sayın Orallı. Evet, dünyanın yeterince sorunu yokmuş gibi bir de ABD'nin Küba'ya yönelik olası operasyon söylemleri dolaşıyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu konuyu?
0: Evet, Amerikan başkanları bu oyun seviyor. Siyaseten sıkışık olduklarında, askeri anlamda arzu ettikleri noktada olmadıkları durumlarda hemen yeni bir sayfa açıp bir miktar daha zayıf bir rekabet alanındaki bir rakibi seçip onu bertaraf etme yolunu defalarca tercih ettiler. 80'li yıllar, 90'lı yıllar bunu bize defalarca gösterdi. An itibariyle ABD, Latin Amerika, Karayipler bölgesi ve Güney Amerika'da yeniden kendince bir temizlik operasyonu geliştiriyor. Buna insani müdahale ediyor, uyuşturucuyla mücadele ediyor, çeşitli isimler veriyor. Kendince haklı. Çok başka bir problem var. Küba şu ana kadar Venezuela gibi aslında bağımsız, egemen bir devlet. Ve ABD'yi doğrudan hedef alabilecek bir güce sahip mi diye sorarsanız bence hayır. Rekabet içinde dahi değil. Ama bir göç sorunu olduğu açık. Şimdi sizin göç bağlamlı ve iktisadi bağlamlı bir problem yaşadığınız bir ülkeye askeri müdahalede bulunma hakkınız var mı? Siyasi anlamda onun egemenliğini örseleme kabiliyetiniz olabilir. Ama her kabiliyet hukuki midir, ahlaki midir diye sormak lazım. Belli ki ABD, Küba'yı uzun yıllardan beri ekonomik olarak sıkıştırdığı kısmın karşılığını almak istiyor. Bu karşılık da nedir? Siyasi bir çözülme. Küba'nın o devrimci ruhu şu anda Castro ailesi üzerine bina edilmiş bir çözülmeyle karşı karşıya kalırsa belli ki bir Venezuela örneğinde olduğu gibi Küba'da bir sistem ya da rejim değişikliği değil ama devlet başkanının değişimiyle beraber ABD-Küba ilişkilerinin normalleşeceği, Küba'nın bir miktar ABD ile yan yana hareket etmek zorunda kalan devletler arasında pozisyon alacağını üzülerek söylüyorum, öngörüyorum. Çünkü diyorum ya, devletler egemendir, eşittir. Ve devletler arasında bir üstünlük ilişkisi üzerinden başka bir ülkenin iç işlerine müdahale edilmesi problemli bir alandır. Ama bu problemli alanı Amerika kendine yol edinmiş vaziyette. Haiti, Granada, Nikaragua, El Salvador, Venezuela defalarca darbeler gördük. Ve bunların hiçbiri halkın talebi doğrultusunda olmadı. Amerika'nın talebi doğrultusunda oldu. Korkarım böyle bir senaryo doğru adım adım gidiliyor.
1: Evet Sayın Orallı, farklı bir konuyla devam edelim. Türkiye'de en çok tartışılan konu, günlerdir yatıyoruz kalkıyoruz, CHP ile ilgili, evet, mutlak butlak kararından bahsediyorum. Ve sonrasında yaşananları sizden dinlemek isteriz. Çok gündemi takip etmeyen dinleyicilerimiz için de kısaca bir özetler misiniz? Neden böyle oldu? Ne oldu? Ne olması gerekirdi ve bundan sonra neler yaşanır?
0: Tabii. Hafta başında, geçen haftadan Serkan bu kadar önemli bir konu ele almasak dinleyicilerimiz açısından doğru olmazdı diye düşünüyorum ben de. Şu yaşandı. 4-5 Kasım 2023 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi kurultay topladı. Ve kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'le yarışırken Özgür Özel bir galibiyet elde etti. Bu kazanımın ardından çeşitli şaibeler doğmuştu, hatırlayacaksınız. Oylamada bir problem mi var? Delegelerin verecekleri oylar ve iradeleri baskı altına mı alındı? Ya da parasal ya da maddi çıkarlar bağlamında insanların oylarının rengi mi değiştirildi diye. Bununla ilgili Perşembe günü, yani bundan 4 gün kadar önce, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi bir karar aldı. Bu kararda da açık bir şekilde mutlak butlan ihtimalinin öne çıktığı ve bu yüzden de ihtiyati tedbir olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olması ve CHP siyasetinin 5 Kasım 2023'ten önceki haline, yani parti meclisi, disiplin kurulları ve genel başkanlık organlarının önceki hale dönmesi istendi. Şimdi bu hukuki bir karar. Bu karara katılanlar olabilir, katılmayanlar olabilir. Tabii ki eleştirilebilir. İfade özgürlüğü bağlamında bütün kararlar eleştirilebilir. Ama asıl olan bir şey var. Bu karara uyulmasının zorunluluğu. Aksi takdirde icraî kolluk bağlamlı bazı tedbirler uygulanabilirdi ve maalesef bu oldu. Dün itibariyle kolluk güçleri bir icraî tedbir uyguladılar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlık makamını boşaltmak durumunda kaldılar. Şimdi bu bir siyasi krize doğru evrilmiş vaziyette. Ama nerede? Parti içinde bir siyasi krize. Fakat bizde ana muhalefet partisinin yaşamış olduğu parti içi kriz sadece muhalefetle sınırlı kalmıyor. Tabii önemli bir siyasi partiden bahsediyoruz. Önemli bir ideolojiden bahsediyoruz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin, bu manada Türkiye'nin ana muhalefet partisinin, problem alanı içerisinde tıkanmış olması, yasama organı gibi Türkiye'nin beklemiş olduğu yasaların ev sahipliği yapacak kurumları da tıkama riskiyle karşı karşıya bizi bırakıyor. Umarım siyaseten aklı selimin öne çıkacağı. Tam da Kurban Bayramı öncesinde partililerin ya da eski başkanların, liderlerin, lider adaylarının kucaklaşabileceği daha makul, daha rasyonel, daha vicdanlı bir alan doğar. Çünkü bu görüntüler Türk siyaseti açısından hani çok makul karşılanan görüntüler değil. Tam da birliğin, beraberliğin bu denli güçlü şekilde ihtiyaç duyulduğu bir dönemden geçerken, iç cephenin daha sağlam, daha sıkı alınması gerektiği bir dönemden geçerken, ana muhalefetin bu problem alanı şüphesiz Türkiye'de bir gerilim yaratmış vaziyette. Umut ediyorum bu problem hızla çözülecektir. Tekrar ediyorum, aklı selim galip çıkacaktır. Ve hoşgörünün, hukuka olan saygının ve demokrasiye olan bilincin perçinlendiği yeni bir dönem Türk siyaseti açısından da doğacaktır diye temenni ediyorum, tam da bayram arifesindeyken.
1: Evet, CHP'de yaşanan bu gelişmelerle ilgili AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in bir açıklaması oldu. Siyasi zorbalığa, siyasi eşkıyalığa asla izin vermeyiz diyor. AK Parti üzerinden bu işi yürütmeye, değerlendirmeye çalışmayın. Bir yalan siyasetine dönüşmüş durumda açıklaması yaptı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamaları?
0: Evet, yani yargı organının almış olduğu kararların yasamadan ve yürütmeden bağımsız olduğu, tarafsız olduğu, bu mekanizmanın artık tamamen partiler üstü bir pozisyonda olduğu gerçeğini kabullenmek lazım. Şimdi biz Nasrettin Hoca misali, yani kazan doğururken bunu kabul ediyoruz, sarılıyoruz ama kazan öldüğü zaman neden bunu bir problem ediyoruz diye sormak lazım. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi bir karar aldı. Kurultayda şahide yoktur dedi. Bu karar gayet makul karşılandı. Ama istinafta da Bölge Adliye Mahkemesi şahide vardır dedi. Şimdi yoktur dediğinde yargı bağımsızken, vardır dediğinde de bağımsızdır. Bu hukuki okumayı yapabilmek lazım. Ama ısrarla vurguluyorum. Şüphesiz eleştirilebilir. Şüphesiz tartışılabilir. Bu akademik anlamda da, siyasi anlamda da tartışılabilir. Ama yürütmenin yargı üzerinde baskı kurduğuna dair tezin gerçekçi olmak gerekirse hiç kimseye bir faydası yok. O zaman siz öz eleştiri yapmamaya başlıyorsunuz. Var olan bütün problem alanlarının kaynağını iktidar olarak değerlendirdiğiniz zaman bir anda parti içerisindeki problemlerin tamamını görmezden geliyorsunuz. Bu durumda haliyle gelişimin önüne bir engel olarak çıkıyor. Acaba dönem dönem şapkayı önümüze alıp bizim de bir hatamız olmuş mudur? Bazı yanlışlar olmuş mudur? Bu yanlışları örtmek, pilinin halının altına süpürmek yerine yüzleşerek çözebilir miyiz sorularını da bir an evvel tüm siyasi partilerin kendisine sorması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hem seçmen hem de vatandaşlar üretim bekliyor. İdeolojik üretim, siyasi üretim, iktisadi üretim ama yeni şeyler duymamızın vakti geldi ve Türk milletinin de bu yeni olumlu şeyleri hak ettiğini düşünüyorum.
1: Sayın Orallı, son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Aile Haftası paylaşımı geldi ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da Milli Aile Haftası paylaşımı geldi. Çeşitli açıklamalar yaptılar, kutladılar. Peki nedir önemi? Size soralım, ne gibi etkinlikler düzenleniyor?
0: Aile kavramının hem Türk örf ve adeti açısından birkaç bin yıl öncesinden bugüne hem de Müslüman dünya açısından kutsiyet arz eden bir kavram. Aileye sahip çıkmanın değer yargılarına sahip çıkmak anlamına geldiğini, ahlaki anlamda erozyonları çözülmeyi önleyecek kavramın içerisini ancak ailenin varlığının doldurabileceğini ısrarla vurguluyoruz. An itibariyle dışarıdan gelen çok ağır tehditlerle karşı karşıyayız. Bu karşı karşıya kaldığımız halde sadece ülke değil, aile. Çünkü birçok yapı biliyor ki eğer Türk'ün örfünü, adetini, aile yapısını dejenere edersek, çocukların ailelerine olan tutkusunu, bağını, bağlantısını, annenin ve babanın ailenin içindeki pozisyonunu, hatta anne ve babanın birbiriyle olan ilişkisini, diyaloğunu yozlaştırabilirsek, o zaman haliyle bu coğrafyada iktidar olmak, bu coğrafyanın lider olarak öne çıkması zorlaşacaktır. Bu durumdan kaynaklı olarak bizim aileye verdiğimiz ehemmiyetin sadece sözel bağlamda değil, politik anlamda da, yasal süreçlerde de çok daha güçlendirilmesinin bir zorunluluk olduğu kanaatindeyim. Sosyal devlet olmanın bence artık temel gereği emeklilik, asgari ücret gibi kavramların ya da gençlerin istihdamının gibi kavramların yanında aile bilincinin çok daha güçlendirilmesi, çok daha kuvvetlendirilmesi noktasındadır ki biz bugün Sayın Cumhurbaşkanı'ndan ya da yer bakanlardan çok önemli demeçler dinledik. Umarız teoriden pratiğe döner, kuvveden fiile geçer, yoksa sadece dilekler ve temennilerle sınırlı kalacak bir alan açısından Türkiye, mesela Türkiye değil, dünyada da aile üzerinde çok ciddi tehditler ve baskılar olduğunu görüyoruz. Bu baskıların aile kavramını güçlendireceğini, ailenin bu işin ülkenin nüfusu evet. ve nüfusu varlık sebebi olduğunu bir kere daha vurgulamış olalım.
1: Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Levent Ersin Orallı'ya çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda tekrar birlikte olabilmeyi diliyoruz Sayın Orallı. Sağ olun, var olun.
0: Ben teşekkür ediyorum. Şimdi de hayırlı bayramlar diliyorum kıymetli dinleyenlerimize ve sizlere.
1: Sağ olun. Şimdiden bizler de iyi bayramlar diliyoruz.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: Sayın dinleyenlerimiz, TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Turpçu telefon hattımızın diğer ucunda Yunanistan'da yaşanan son gelişmeleri aktaracak bize. Sayın Turpçu merhaba, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar herkese.
0: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Turpçu. Şimdiden bayramınızı kutluyoruz ve soruyoruz hemen Yunanistan'da yaşanan son gelişmeler nelerdir?
1: Evet, Atina'dan merhabalar. Bugün Yunanistan'da adeta tek bir gündem var her yerde. O da basketbolda EuroLeague şampiyonluğuna ulaşan Olympiakos. Dün geceden bu yana ülkenin dört bir yanı Olympiakos'un renklerine, kırmızı beyaza bürünmüş durumda. Özellikle Atina'nın liman kenti Pire'de kutlamalar dün gece sabaha kadar sürdü. Sokaklarda meşaleler

piketler, marşlar, konvoylar, yani kısacası ülkede adeta sanki bir ulusal bayram havası yaşanıyor. Tabii şimdi öte yandan ekonomik sıkıntılar, siyasi tartışmalar, gündelik hayatın stresi derken tüm bunlar en azından bir geceliğine de olsa rafa kaldırılmış gibi görünüyor. Yunan halkı sporun birleştirici gücünde ortak bir sevinç yaşamayı tercih etti diyebiliriz. Şimdi isterseniz bu coşkulu atmosferden çıkalım. Yunanistan gündemindeki siyasi ve diplomatik gelişmelere bakalım. Yunanistan'da 2023 yılında yaşanan ve 57 kişinin hayatını kaybettiği Tempi tren faciası hala ülkenin en önemli toplumsal yaralarından biri olmayı sürdürüyor. O kazada kızını kaybeden acılı bir anne Maria Cristiano artık sessiz kalamam diyerek siyasete adım attı. Cristiano Demokrasi İçin Umut adını verdi. Yeni partisini kurdu ve bu partinin lansmanını da dün Selanik'te yaptı. Selanik merkezli bir parti olacak. Tempi faciasının ardından düzenlenen bir sürü protesto olmuştu. Bu protestoların en sembol isimlerinden biri haline gelen Cristiano'nun bu hamlesi Yunan kamuoyunda oldukça geniş yankı uyandırdı, bunu söyleyelim. Hatırlanacağı üzere Tempi kazası son yıllarda Yunanistan'daki en büyük toplumsal öfke dalgalarından birini tetiklemişti. Şimdi o sokak tepkisinin siyasi bir harekete dönüşüp dönüşmeyeceği merak ediliyor. Önümüzdeki süreçte hakiki karşılığını da hep beraber göreceğiz. Şimdi madem bu siyasetteki yeni hareketlerden söz ediyoruz, bir diğer önemli gelişme de eski başbakan, eski Yunanistan başbakanı Alexis Tsipras cephesinde yaşanıyor. Daha önceki yayınlarımızda da bu Tsipras'ın yeniden siyaseti bıraktığını ve yeniden aktif siyasete geçtiğimiz günlerde dönüş hazırlıklarını konuşmuştuk. Siyasetin yeni yüzü olmaya soyunuyor Tsipras ve Tsipras'ın yarın yeni partisinin lansmanını yapması bekleniyor. Partinin adı, kurucu kadrosu, çekirdek kadrosu, yol haritası ve kuruluş bildirgesi kamuoyuyla paylaşılacak yarın. Yunan siyasetinde yani önümüzdeki dönemin oldukça hareketli geçeceği şimdiden görülüyor. Şimdi buradan başka gündem maddesine geçelim hızlıca. Siyasetten devam edelim ama bu kez güvenlik ve terör başlığıyla devam edelim isterseniz. Yunanistan'da aşırı sol örgüt 17 Kasım örgütü, terör örgütünün lideri olarak hüküm giyen Alexandros Yotopoulos şartlı tahliye edildi 2 gün önce. Bu hem Türkiye'de hem de Yunanistan'da büyük tartışma yarattı bu tahliye haberi. Bu çünkü neden? Çünkü bu 17 Kasım terör örgütü iki Türk diplomatını şehit etti. Bir Türk diplomata yönelik suikast girişiminde bulunan bir terör örgütü. Bu örgütün 24 yılı aşkın zamanda cezaevinde bulunan lideri tahliye edilmiş oldu. Bu da hem Türkiye'de hem de Yunanistan'da sert tepkilerle karşılandı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı bu alınan bu kararı sert biçimde kınayan resmi bir açıklama yayınladı. Açıklamada Yotopoulos'un Türk diplomatlara yönelik saldırıların azmettiricisi olduğu ve 17 kez müebbet hapis cezası aldığı vurgulandı Dışişleri Bakanlığımız tarafından. Yunanistan makamlarına terörle mücadeleye sekte vuracak bu tür adımlardan kaçınma ve hüküm giymiş teröristlerin cezalandırılması konusundaki yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunuldu. 17 Kasım terör örgütü yıllarca başta Türk, sadece Türk diplomatları değil, Amerikan ve İngiliz hedeflere yönelik suikastlarla da anılmış bir terör örgütü. Yunanistan'da devletin güvenlik zaaflarının sembollerinden birine haline gelmişti geçtiğimiz yıllarda. Bu açıdan önemli bu tahliye kararı. Şimdi isterseniz bu biraz olumlu bir başlığa geçelim son olarak. Daha olumlu bir başlığa. Kültür ve sanat alanında biliyorsunuz Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemlerde dikkat çekici yakınlaşmalar yaşanıyor. Türkiye, Yunanistan'ın uzun yıllardır İngiltere'den geri istediği Partenon heykelleri konusunda Atina'ya açık destek verdi geçtiğimiz günlerde. Nasıl oldu bu? UNESCO'nun Paris'te gerçekleştirilen toplantısında Türkiye heyeti bir konuşma yaptı. Konuşmada heykellerin Osmanlı döneminde İngiltere'ye götürülmesini meşrulaştıracak herhangi bir sultan fermanı bulunmadığı belirtildi. Londra'nın tezleri bir kez daha reddedildi. Bu sefer Türkiye tarafından. Bu destek Yunanistan'da da oldukça olumlu karşılandı. UNESCO komitesinin nihai kararında da ilk kez Partenon heykellerinin Yunan kültürel mirasının ayrılmaz bir parçası olduğu resmen ifade edildi. Ayrıca İngiltere'ye eserlerin Atina'daki Akropolis Müzesi'nde yeniden bir araya getirilmesi için Yunanistan'la işbirliği yapma çağrısı yapıldı. Bu diplomatik bir başarı olarak görülüyor. Türkiye'nin de yardımları için teşekkürler ediliyor. Şunu da hatırlatalım son olarak. 1800'lü yılların başında Osmanlı nezdindeki İngiliz Büyükelçisi Lord Elgin Partenon Tapınağı'ndaki çok sayıda heykel ve kabartmayı İngiltere'ye götürmüştü. Aslında kaçırmıştı. Bugün British Museum'daki sergilenen bu eserler yıllardır Atina ile Londra arasında diplomatik tartışmalarda konusu olmaya devam ediyor. Ve bunu da Osmanlı fermanıyla götürüldüğünü iddia ediyor, ediliyor yıllardır. Şimdi Türkiye'de aslında böyle bir fermanın olmadığı konusunda baskı yapıyor ve Yunanistan arka çıkmış oluyor diyelim de.

0: Doktor Cahit Sönmez telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Sönmez, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdiden bayramınız kutlu olsun diyoruz.
1: Ben
0: Evet.
1: de sizin ve dinleyicilerinizin bayramını kutluyorum.
0: Çok teşekkürler. Sayın Sönmez, evet, ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde yılın ilk finansal istikrar raporunu yayınladı. Bununla ilgili konuşmak istiyoruz. Finansal kesime yönelik önemli tespitlerin yer aldığı raporda sizce hangi konular ön plana çıkıyor ve raporda Merkez Bankası'nın ileriye yönelik alacağı olası önlemlerle ilgili ipuçları da var mı? Sizden dinleyelim.
1: Evet, gerçekten çok önemli bir rapor yayınladı geçen hafta Merkez Bankası. Bunu sizin de vurguladığınız gibi enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde 6 ayda bir, yani yılda 2 kez yayınlaması gerekiyor. Ve gerçekten de hem finans kesimini ilgilendiriyor ama genel olarak Merkez Bankası'nın ekonomiyi, yani daha doğrusu Merkez Bankası penceresinden ekonomi nasıl görünüyor? Merkez Bankası ileriye yönelik hangi ipuçlarını veriyor? Bu bağlamda finansal istikrar raporu da ön plana çıkıyor. Bir de bu raporda şöyle bir farklılık vardı. Yani beklememiz açısından şöyle bir farklılık vardı. Şimdi tabii ki Türkiye ekonomisinin iç dinamikleri sonucunda artı bu İran'daki gelişmeler ve bunun yarattığı jeopolitik riskler çerçevesinde Merkez Bankası biraz daha finansal istikrara önem vermeye başlamıştı. Malum kanununda Merkez Bankası'nın ana görevi fiyat istikrarını sağlamak. Tabii fiyat istikrarı dediğimiz zaman düşük enflasyonu kastediyoruz. Ama finansal istikrar dediğimiz zaman finans kesimindeki istikrardan bahsediyoruz. Şimdi burada ben de dinleyicilerimize daha anlaşılır, sağlıklı aktarabilmek adına bazı başlıklarda raporu özetlemeye çalışacağım hızlı bir şekilde. Şimdi tabii finansal istikrar dediğimizde çok önemli hayati konu paranın özellikle bankacılık kesiminde hane halkının, firmaların tasarruflarının durduğu varlıklar daha çok TL'de olması önem arz ediyor. Yani yabancı para yerine ve aynı zamanda bu TL'ye olan ilginin de korunması gerekiyor. Finansal istikrarın ana koşullarından bir tanesi bu. Ve raporda buna baktığımızda Merkez Bankası evet TL mevduatlarının payı kompozisyonda TL lehine devam ediyor. Ve biliyorsunuz KKM vardı bir ara, artık o sonlandı ama tabii mevcut kalanlar vardı, daha vadesi gelecekler. Oradan çıkışlarda finansal sistemi bozmadan devam ediyor vurgusu da yaptı. Ve döviz talebi ne durumda, onu da raporda merak ettiğimiz konulardan bir tanesiydi. Orada da bu döviz talebi aşırılığının azaldığını söylüyor Merkez Bankası. Bu da tabii şunu parantez içinde dile getirmemizde fayda var. Kur tarafındaki baskı demek TL faiz oranları üzerinde de yukarı doğru bir baskı anlamına geliyor. Tabii ki 3 yıla yakın bir sıkı para politikası da uygulandığı için faiz oranları da yüksek seviyelerde koruduğu için bir süredir maalesef tabii reel kesimi ekonomik performansı, büyüme hızını biraz olumsuz etkiliyor tabii. Bu yüzden de kura ilginin olmaması, dövize olan ilginin biraz bu ara ılımlı devam etmesi de TL tarafında basınç oluşmasını da biraz engellemiş oluyor. Diğer ikinci başlığımızda bankacılık sektörü ne durumda? Gerçi bununla ilgili çok herhangi bir beklentimiz yok. Gerçekten Türkiye'de bankacılık sektörü mali açıdan güçlü görünümünü koruyor. Yani Merkez Bankası'nın burada dikkate aldığı bir kriter var mali performans açısından. Sermaye yeterlik rasyoları. Burada bayağı bir 15'in üzerinde bir oran var ki Maastricht kriterlerinde bu 8. Yani bankacılık sektörü kur şoklarına, faiz şoklarına karşı dayanıklı ve borç çevirmede de bir sorun yaşamıyor. Yani finans kesim tabii en büyük aktörü bankalar. Bir de bu yine fiyat

0: istikrarını destekleyen finansal taraftaki diğer bir konuda kredi büyümesi. Oradaki büyümelerde biraz bir şey vardı, yani iç talebi baskılamak adına. Bununla ilgili de geçen hafta Merkez Bankası bir makro ihtiyati tedbir olarak bu tüketicilerin aldığı kredilerdeki aylık artış hacmini biraz aşağı çekti. Yani o tarafta da bir sıkılaştırmaya gitti. Cari açık dış finansman riski de bizim önemsediğimiz bir diğer bir alt başlık. Malum İran savaşı sonrasında enerji maliyetlerinin artması enflasyona maliyet tarafından da bir baskı yaratmaya başlamıştı. Türkiye'de ne yazık ki ihtiyacı olan petrolü %90'ın üzerine bir kısmını ithal etmek durumunda. Varil fiyatları yükseldiği zaman bizim çıkan döviz artıyor ve cari açımız artıyor. Ama Merkez Bankası bu raporda evet cari açıkta biraz artış var ama bunu turizm gelirleriyle dengeliyoruz. Artı şu anda çevrilebilir bir düzeyde cari açık. Yani 38-40 milyar bandında yıllık kümülatif olarak hesapladığımızda ki bu da milli gelir oranladığımızda finanse edilebilir bir düzeyde. Bunun yanı sıra bir de diğer bir alt başlığa baktığımızda da reel sektör ne durumda? Yani çünkü bu sıkı para politikasından en çok olumsuz etkilenen kesim reel kesim. Çünkü finansman ihtiyaçlarını karşılamak için kredi almaları gerekiyor ama hem orada faiz oranları çok yükseldi hem de Merkez Bankası bankalara fazla kredi verdirtmiyor. Aylık verecekleri kredi hacmini sınırlandırıyor. Bu bağlamda tabii reel kesim biraz sıkıntı yaşıyor. Çok pardon. Ve bunun yanı sıra bazı yatırımları da ötelemek durumunda kalıyordu. Bunu acaba Merkez Bankası bu resmi nasıl çekti reel sektörün? Bu da raporda merak ettiğimiz konulardan bir tanesiydi. Ama reel kesimin şu aşamada finansal bir zorluk yaşamadığını, borçları çevirebildiğini, döviz açık pozisyonları da geçmiş yıllara göre biraz daha iyileşme olduğu vurgusu yapıyor. Ama maalesef KOBİ'ler üzerinde bir bu yüksek finansman maliyetlerinin bir bah.
1: Sayın Sönmez.
0: Orada.
1: Evet,
0: dolayısıyla evet KOBİ kesimi biraz daha fazla olumsuz etkileniyor. Ama umarız tabii Merkez Bankası önümüzdeki aylarda toplantılarında daha doğrusu faiz indirimi alanı bulursa ve faiz indirimi gerçekleştirirse sanıyorum KOBİ'lerde biraz daha rahat finansmana erişme imkanı bulacaklar. Rapor son kez eğer zamanımız varsa küresel riskler ile de raporu tamamlamış Merkez
1: son
0: Bankası.
1: Son 3 dakikamız buyurun.
0: Tabii ve burada finansal istikrarla ilgili yani o özet bir son cümle koyacak olursak şu aşamada finansal istikrarda bir sıkıntı olmadığını Merkez Bankası söylüyor.
1: Sayın Sönmez, bir de finansal istikrar raporunun yanı sıra Merkez Bankası bir veri daha açıkladı geçen hafta. Sektörel enflasyon beklentileri, raporda da hane halkının ve firmaların enflasyon beklentilerini yukarıya doğru yenilediklerini gördük. Hemen sizden yorumlarınızı rica etsek, son 2 dakikamız.
0: Tabii ki sizin de söylediğiniz gibi ekonomi aktörleri ne yazık ki diyeyim yukarı doğru beklentilerini revize etmişler ve ama şöyle bir olumlu yanı var Merkez Bankası'nın gerçekleştirdiği ankette. Hem hane halkı hem reel kesim önümüzdeki aylarda enflasyon aşağı doğru geleceğini bekliyorlar. Ama oransal olarak baktığımızda biraz düşmesi ihtimali zor diyenler biraz ağırlıkta. Neden bu anket çok önemli? Çünkü şu anda Merkez Bankası'nın da her fırsatta dile getirdiği gibi enflasyonla ilgili en önemli risk beklentiler. Yani bir türlü Merkez Bankası tam istediği gibi ekonomi aktörlerinin beklentilerini kontrol altına istediği gibi alamıyor. Onun için

0: Bu ölçümleme çok önemli. Hatta bu 3 Haziran'da da Mayıs enflasyonu açıklanacak. Sanıyorum %1,5-2 bandında bir enflasyon gelecek ki bu da yıllık bazlı enflasyonu %31-32 bandına çekecek. Belki bu dezenflasyonist sürecin devamlılığı sonucunda bir sonraki beklenti anketlerinde biraz daha düzelme gözlemleyebiliriz. Yani sonuç itibariyle ekonomi aktörleri temkinli olmayı tercih ediyorlar ve bunun sonucunda da beklenti konusunda çok aceleci olmuyorlar. Biraz daha Merkez Bankası'nın efor sarf etmesi yönünde bir görüşleri olduğunu rakamlardan izleyebiliyoruz.
1: Süremiz kısıtlı ne yazık ki Sayın Sönmez. Evet, kapanışı yapmak durumundayım. Top Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Cahit Sönmez'e çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli bilgileri bizlerle paylaştığı için. Sağ olsun, var olsun.
0: Ben de teşekkür ediyorum.
1: Sayın dinleyenlerimiz, bugün de günün özeti programında bize ayrılan sürenin sonuna yaklaştık. Programı sizler için Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ hazırladı. Teknisyen arkadaşımız Melih Demirezer ve mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

Burası Kısa Dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle Kısa Dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye'de ve yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları hukuki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Kanun Ne Diyor? Her salı Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Havva Emel Yay ile önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürüyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Merkezi'nde yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlere sert tepki gösterdi. Tebligatın ardından CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel mesaisini mecliste sürdürdü. Kemal Kılıçdaroğlu cumartesi günü CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısaküre'nin 43. vefat yılı dolayısıyla mesaj paylaştı. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar aktardık, ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Aile Haftası'nı en sosyal hesabından paylaştığı mesajla kutladı. Ailenin güçlendirilmesi konusunda kararlılık vurgusu yaptı. Ailenin bir okul hükmünde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailenin korunmasının ve geleceğe aktarılmasının önemine dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'la telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ABD ile İran arasındaki müzakereler ele alındı. Erdoğan bir kez daha diplomasi vurgusu yaptı. Bölgedeki savaşın yeniden alevlenmesinin kimsenin yararına olmadığının altını çizdi. Diplomatik adımların desteklenmesinin önem arz ettiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki kardeş ülkelerle birlikte kalıcı barış için gayret gösterdiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Filistin topraklarında barış ve istikrarın tesisi içinde çabaladığını vurguladı. Filistin halkının hukukunu korumak adına her platformda elimizden gelen

0: desteği vermeye devam edeceğiz dedi. Liderler Türkiye-Umman ilişkilerini de görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Umman Sultanı'nın Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika gününü kutladı. Mesajında Afrika ile tarihi ve beşeri bağlara dikkati çekti. Erdoğan, güçlü tarihi ve beşeri de bağlara sahip olduğumuz Afrika kıtasının dört bir yanındaki tüm dostlarımıza, tüm Afrikalı kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum ifadelerini kullandı. ABD ile İran arasındaki müzakere süreci yine kördüğüm ABD Başkanı Trump görüşmelerin iyi gittiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio da bugün gelişme olabilir dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise bir çerçeveye ulaştık ama bu anlaşma yakın demek değil ifadesini kullandı. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacaklarını ancak hizmetin bir bedeli olacağını söyledi. Katil İsrail, Lübnan'ın güneyinde birçok noktayı hedef aldı. Nebatiye ve Sur kentlerine son saldırılarda 24 kişi hayatını kaybetti. Lübnan Hizbullah'ı da İsrail'e misilleme yaptı. İnsansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir İsrailli öldü. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridini hedef almaya devam ediyor. Son saldırılarda 6 Filistinli daha katledildi. Gazze'liler zor şartlar altında bayram hazırlığı yapmaya çalışıyor. Katil İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmünü sürdürüyor. ABD ve İran arasındaki ateşkesin kalıcı barışa dönmesi için Türkiye'nin diplomatik adımları sürüyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçte kilit rol oynadığını vurguladı. Çelik, bütün kardeş ülkelerin bu siyasi iradeye destek vermesi son derece memnuniyet vericidir dedi. Orta Doğu'da kalıcı barış için Türkiye'nin kritik rolüne dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı adımlarına vurgu yaptı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Merkezi'nde yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlere sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir dedi. Siyasi zorbalığa asla izin vermeyeceklerini söyledi. Çatışmanın CHP'lilerin kendi içinde olduğunu söyleyen Çelik, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın CHP'de yaşananların tarafı olmadığını vurguladı.
1: Bir iki gündür kullanılan ifadeler tamamen haddini aşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir.
0: CHP Genel Merkezi'nde yaşananlar üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sarf edilen sözlere tepkisi sert oldu. İzin vermeyiz dedi, yargı yoluna işaret etti.
1: Siyasi zorbalığa ve siyasi eşkıyalığa asla izin vermeyiz. Bu ifadeleri kullananlarla hukuk önünde ve meşru siyaset yoluyla en net ve en etkili mücadeleyi vereceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in gündeminde CHP Genel Merkezi'nde ortaya çıkan görüntüler vardı. Taraflar arasındaki gerilimin parti içindeki çatışmadan kaynaklandığını vurguladı. Yaşananların AK Parti ve Cumhur İttifakı ile ilişkilendirilmesine sert çıktı.
1: CHP'lilerin CHP'lilerle iç çatışması, iç mücadelesi neticesinde ortaya çıkan bir takım iddiaları yargının araştırmasından ve sonuca bağlamasından ibarettir. Hiçbir şekilde hiçbir siyasi parti, AK Parti, Cumhur İttifakı ya da diğer muhalefet partileri bu olayın tarafı değillerdi. Halen de biz bu olayın herhangi bir yerinde değiliz.
0: AK Parti sözcüsü Çelik, Özgür Özel'i de yine sert sözlerle eleştirdi.
1: Bugün Özgür Özel ve ekibinin bütün görev yaptığı süre içerisinde demokrasiye herhangi bir şekilde demokrasinin oksijenini artıran bir faaliyeti görülmedi. Miting meydanında gazeteci yumrukluyorsunuz. Kendi genel merkezinize zarar veriyorsunuz. Ondan sonra demokrasiden bahsediyorsunuz. Bir siyasetçinin konuşacağı yer ya kürsüdür ya da parti otobüsüdür. Ne işiniz var Toman'ın üzerinde?
0: Tebligatın ardından CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel mesaisini mecliste sürdürdü. Özel'in meclisteki odasının girişindeki tabeladaki unvanı değiştirildi. CHP Grup Başkanı yazan tabela asıldı. Özgür Özel mecliste DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Grup Başkan Vekilleri ve MYK üyeleriyle yol haritasını ele aldı. Özel, Grup Başkan Vekillerimiz ve MYK üyelerimizle bundan sonraki süreci değerlendirebileceğimiz bir toplantı yapacağız dedi. Bayramda da Manisa'da olacağını açıkladı.
2: Bugün meclisteyiz. Grup başkan vekillerimizle ve MYK üyelerimizle bundan sonraki süreci değerlendireceğimiz bir toplantı yapacağız. Bundan sonrasını planlayacağız. Bayramda ilk olarak Manisa'ya gideceğim tabii. Manisa'da olacağım. Onun dışında da bayram programını henüz netleştirmedik. Çünkü bizim bu bayram süresince genel merkezde kalma gibi bir planımız vardı. Oradan çıkmayacağımız için bir bayram süresince resmi ya da özel herhangi bir programlama yapmamıştık. Onu şimdi konuşacağız.
0: Kemal Kılıçdaroğlu 3 yılın ardından 30 Mayıs Cumartesi günü CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Kurban Bayramı'nın 4. gününde partililerle bayramlaşacak. Kılıçdaroğlu gün boyu çalışmalarını evinde sürdürdü. Kendisini ziyarete gelen isimlerle görüştü. Bundan sonraki yol haritasına ilişkin fikir alışverişinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'in 43. vefat yılı dolayısıyla mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Mayıs 1983'te hayatını kaybeden şair Necip Fazıl Kısakürek'i en sosyal hesabından paylaştığı mesajla andı. Erdoğan mesajında, hak bildiği yolda gözünü budaktan sakınmayan şairler sultanı, büyük dava ve aksiyon adamı Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i ebedi aleme irtihalinin 43. yılında rahmetle, minnetle, özlemle yad ediyorum dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının 43. yılı dolayısıyla mesaj paylaştı. Üstad Necip Fazıl inancı, cesareti ve duruşuyla bugün de genç nesillere ışık tutmaya devam ediyor dedi. Gaziantep'in simgelerinden dünyaca ünlü Çingene Kızı Mozaiği'nin kayıp bir paneli daha Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye getirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, büyük kompozisyonun 13. eksik parçasının ait olduğu topraklara döndüğünü müjdeledi. TOKİ sosyal konut projeleriyle Zonguldak'ta da sıcak yuvalar kurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev sahiplerinin mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, dar gelirli ailelerimizi güzel yuvalarına kavuşturmaya devam edeceğiz dedi. Kargoda tüm zamanların rekoru kırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2025 yılında yaklaşık 1,5 milyar kargonun teslim edildiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, rekorun e-ticaret hacminin son yıllardaki hızlı büyümesinden kaynaklandığına dikkati çekti. Kargoların %82'si kabul edildiği günden sonraki 2 gün içinde teslim ediliyor dedi. Bakan Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun Türkiye Posta Sektörü Pazar Verileri raporunu paylaştı. Türkiye'nin üretim ve ihracat üsleri olan serbest bölgeler büyümesini sürdürüyor. 4 aylık dönemde serbest bölgelerden ihracat %3'ten fazla arttı. 4 milyar doları aştı. Bu dönemde ekonomiye 1,5 milyar doların üzerinde net döviz katkısı sağlandı. ABD-İran hattındaki gelişmelerle barışa bir adım daha yaklaşıldı. Orta Doğu'daki gerilim yerini iyimserliğe bıraktı. Bu gelişmeyle Brent petrolün varil fiyatı 103,5 dolar seviyelerinden hızla geri çekildi. Ardından 95 doların altını gördü. Altın cephesinde ise yön yukarı, ons altın 4550 doların, gram altın 6700 liranın üzerini gördü. Ve borsalar, küreselde risk iştahındaki toparlanma hisse senedi piyasalarına alım getirdi. Yurt içinde ise 1,5 günlük kısa işlem haftasında denge arayışı söz konusu. Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Yurdun dört bir yanında mutfaklardaki hazırlıklar sürüyor. Sağlık Bakanlığı dengeli beslenme kurallarını hatırlattı. Et kesiminden saklama koşullarındaki hijyene kadar birçok konuda uyarı yaptı. Kurban pazarlarında hareketlilik sürerken denetimler de sıklaştırıldı. İllerde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahada, hayvanların sağlık durumları ile küpe ve evrak kontrolleri gözden geçiriliyor. Aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Muş'ta sağanak sonrası dolu yağdı. Her yer beyaza büründü. Kars'ta ise Aras Nehri taştı. Ev ve iş yerlerini su bastı. Mersin ve Afyonkarahisar'da da yağışlar selene ulaştı. Tokat Almus Barajı'ndaki su tahliyesi ve sağanakla birlikte Yeşilırmak taştı. Ekili tarım arazileri su altında kaldı. Amasya'da da sağanak ve taşkınlarda çok sayıda sera zarar gördü. Samsun'un Salıpazarı ilçesinde su kuyusu kazıldığı esnada göçük meydana geldi. Göçük altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Serenay Sarıkaya ifade verdi. Sarıkaya'nın Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği de alındı. Soruşturma kapsamında 25 şüpheli için gözaltı kararı verilmişti. Aralarında ünlü oyuncu ve şarkıcılar Mabel Matiz, Niran Ünsal, Berkay Şahin, Feyza Civelek ve Onur Tuna'nın da yer aldığı 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. Dinlediğiniz haberlerin özeti. Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürüyor. AK Parti sözcüsü Ömer

0: Çelik CHP Genel Merkezi'nde yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlere sert tepki gösterdi. Tebligatın ardından CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel mesaisini mecliste sürdürdü. Kemal Kılıçdaroğlu cumartesi günü CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'in 43. vefat yılı dolayısıyla mesaj paylaştı.
1: Spor.
0: Galatasaray'da Mario Lemina geride kalan sezonda beklentileri karşıladı. Teknik ekip yönetime Gabonlu oyuncuyla yola devam edilebileceği yönünde görüş bildirdi. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Fenerbahçeli İş Adamları Derneği'nin düzenlediği etkinlikte açıklamalarda bulundu. Yıldırım, başkan olarak seçilmesi halinde ikisi santrafor toplam 6 transfer yapacağını söyledi. A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, sakatlanan Kerem Aktürkoğlu'nu hazırlık maçlarında oynatmama kararı aldı. Sakatlığını atlatan Arda Güler ise Kuzey Makedonya ve Venezuela ile oynanacak hazırlık maçlarında görev yapabilecek. NBA'de San Antonio Spurs, Wembanyama'nın yıldızlaştığı maçta Oklahoma City Thunder'ı 103-82 mağlup ederek Batı Konferansı final serisinde durumu 2-2'ye getirdi. Eşitliği bozacak kritik 5. maç Oklahoma'da oynanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, kıyı Ege ve Antalya hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara ve Elazığ 10, İstanbul ve Mardin 14, İzmir 16, Ordu 17, Samsun 15, Mersin Adana 18, Malatya ve Diyarbakır 11, Erzincan, Kayseri ve Sivas 9, Gaziantep ve Adıyaman 13, Erzurum 4 derece.
1: Yol durumu.
0: Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ile 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Beyşehir-Derebucak yolunun 3 ile 61. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 ana haber bültenini dinlediniz.

0: Sağlık 360.
1: Değerli dinleyenlerimiz, TRT Türkiye'nin sesi mikrofonlarında Sağlık 360'ın yeni bir bölümüyle birlikteyiz. Ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyürek. Sağlık 360'ın bu bölümünde bir gülüşten fazlasını ifade eden ağız ve diş sağlığı konusunu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Mehmet Eray Kols ile konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sizi daha yakından tanıyabilir miyiz?
2: Merhaba Çağdaş Hocam. Öncelikle beni programa davet eden TRT Radyo'ya, size ve ikimize çok teşekkür ederim. Kısaca kendimden bahsetmem gerekirse 1981 yılında Ankara'da doğdum. Cumhuriyet Lisesi'nden mezun oldum. 2001 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde lisans eğitimine başladım. 2006 yılında mezun olduktan sonra 2007 yılında Ağız Diş Çene Radyosu Anabilim Dalı'nda doktora eğitimime başladım. 2017 yılında doçent, 2022 yılında profesör unvanı aldım. Yaklaşık 6 yıldır da fakültemizin hastanesinin başhekim olarak görev yapmaktayım. Evliyim ve bir kız çocuğu babasıyım.
1: Sayın Hocam, sohbetimize toplumumuzun ağız ve diş sağlığına verdiği öncelik ve sahip olduğu farkındalık düzeyini konuşarak başlamak istiyorum. Sizce toplumumuz ağız ve diş sağlığı konusunda hangi bilinç düzeyinde? Özellikle koruyucu diş hekimliği kültürünün ülkemizdeki durumu hakkında değerlendirmelerinizi merak ediyorum.
2: Çağdaş Hocam, toplumumuz eski yıllara nazaran ağız diş sağlığı bakımı anlamında ciddi şekilde iyi durumda. Ancak tabii ki yani daha iyi durumlara gelebilmeleri gerekiyor. Koruyucu diş hekimliğini iki ayrı başlıkta inceleyebiliriz. Yani bunlardan bir tanesi kişinin kendisini sağladığı bakım. İkincisi de biz diş hekimlerinin sağladığı bakım. Ama öncelikli ve hani en önemli olan kısmı kişinin kendi bakımı. Hani bunları diş fırçalama, diş ipi kullanımı, ağız gargaranının kullanımı. Kişinin kendi bakımını sağladıktan sonra zaten biz profesyonellere aslında çok fazla bir iş düşmüyor. Bizim de bu anlamda koruyucu diş hekimliği anlamında yaptığımız işler arasında kişinin bilgilendirilmesi, profesyonel bilgilendirilmesi, rutin muayeneleri yer alıyor. Aslında dediğim gibi yani konuda her zaman kişinin kendi öz bakımı koruyucu diş hekimliğinde daha önemli bir yer tutmakta.
1: Ağız ve diş sağlığı genel sistemimiz içerisinde önemli konulardan biri. Bu alanda Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültemiz ve hastanemiz de önemli kurumlar arasında yer alıyor. Başhekim olarak hastanemiz ve taşıdığı hizmet yükü açısından bilgi verebilir misiniz?
2: Türkiye'de

0: Sağlık anlamında diş hekimliği ciddi anlamda iyi bir yerde. Birçok şehirde birçok hastane bulunmakta. Fakülte hastaneleri de bunun içinde önemli bir yer tutmakta. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi olarak 1963 yılından beri hastanemiz halkımıza hizmet vermekte. Mevlana Bulvarı üzerinde eski binamızda hizmet veriyorduk. 2022 yılının Aralık ayında Cumhurbaşkanlığımızın destekleri, rektörümüz Necdet Ünüvar, dekanımız Kaan Orhan'ın rehberliğiyle yeni binamıza taşındık. Yeni binamız 40 bin metrekare bir kapalı alana sahip. Oldukça modern teknolojilerle donatılmış cihazlarla dolu bir hastane. Burada 257 adet diş ünitemiz bulunmakta. 3 tane sedasyon ünitemiz ve 20 yataklı bir ameliyathanemiz bulunmakta. Yıl içerisinde 150 bine yakın hastaya hizmet vermekteyiz. Üçüncü basamak olarak geçen bir hastane. Hastanemiz bu anlamda özellikle işleri çok rahatlıkla yapabiliyor. Onun dışında da hani insanların ulaşabileceği bir konumda olduğu için gayet iyi bir sağlık hizmeti verebilmekte.
1: Hocam sağlık 360'ta bugüne kadar hemen hemen her bölümde konu dönüp dolaşıp koruyucu sağlık hizmetinin önemine mutlaka geliyor. Aşikar olduğu üzere. Koruyucu diş hekimliğinin önemi hakkında bize anlatabilir misiniz? Mesela erken yaşta kazanılan ağız bakım alışkanlıklarının uzun vadede sağlık sistemine ne tür etkileri oluyor?
0: Çalışacağım. Çok güzel bir konuya parmak bastınız. Sağlıklı olmanın ilk şartı tabii ki güzel beslenmek. Beslenmenin de ilk basamağı biliyorsunuz ki ağızdan geçiyor. Erken yaşta kazanılan bakım alışkanlıkları aslında ileride oluşabilecek birçok problemi önlüyor. Yani sağlıklı bir diş iyi bakıldığı takdirde kesinlikle çürümez. Yani bakım çok önemli. Diş fırçalama alışkanlıklarının çok erken yaşta kazanılması lazım. Ancak işte bu sanayi devrimiyle beraber rafine gıdaların, paketli gıdaların üretimi ister istemez insanların çiğneme alışkanlıklarını azaltmaya başladı. Aslında vücut öyle bir fizyolojiye sahiptir ki çiğnemeyle de aslında dişler kendini temizler. Yani yanağımız, dilimiz dişlerin temizliğini aslında sağlar. Ancak tabii ki bakım alışkanlıklarının kazanılması ileride hem kişinin daha iyi bir sağlığa sahip olmasını hem de bunun sağlık sistemine getiren yükü ortadan kaldıracak. Çocuklarda diş sürme yaşı 6 ayla başlıyor. 2 yaşında çocukların bütün süt dişleri ağzında oluyor. Ve bu dönemde kişinin çocuğunun ağız sağlığına çok iyi şekilde bakması gerekiyor. Çünkü 6 yaşında daim dişler çıkmaya başlıyor. Birçok ebeveyn bunun farkında değil. Biz buna karışık dişlenme dönemi diyoruz aslında. 13 yaşına kadar devam ediyor. Yani 13 yaşına kadar çocuklarımızın ağzında hem süt dişleri hem daim dişler bulunmakta. Bu dönemde tabii ki hani süt dişleri dökülecek olarak düşünülebiliyor ama o süt dişlerinin yanında daim dişler de var. Bunları bir ömür kullanacak kişiler. O yüzden bu bakıma çok iyi yapılması gerekiyor. Çocuklara bakımı bıraktığımız takdirde çocukların el manipülasyonunu kazanması yani 7 yaşını buluyor. Yani burada ebeveynlere çok büyük bir görev düşüyor. O dönemde çocukların dişlerini kendilerini fırçalaması yani mümkünse 7-8 yaşına kadar çocuklarına destek olması gerekiyor. Çünkü o dönemde yapılan bir önleyici tedavi, koruyucu işlemler belki dönemde kişinin bir ömür boyu sağlıklı dişlerle hayatını sürdürmesini sağlıyor.
1: Sayın hocam, programımızın bu kısmında ağız diş sağlığı ve genel sağlık ilişkisinden ben bahsetmek istiyorum biraz. Ağız ve diş sağlığı ile kalp damar hastalıkları, diyabet ve bazı sistemik hastalıklar arasında ne tür bağlantılar var?
0: Çalışacağım. Biraz önce de bahsettiğim gibi vücut sağlığımız bir bütün. Bu bütünün parçaları var. Aynı dişler gibi. Sindirim de biliyorsunuz ki ağızdan başlayıp hani mide ve bağırsakta devam eden bir süreç. Burada ilk aşamada çiğnemenin doğru şekilde yapılması lazım. Çiğneme doğru şekilde yapıldıktan sonra sindirime geçecek besinler yani mideye inecek besinler daha iyi bir şekilde öğütülmüş olacak. Ve midenin bu iş için harcayacağı enerji düşecek. Midenin düşeceği enerji daha sonra bağırsaklara daha iyi bir emilemeye neden olacak. Bu enerjinin de yani bu işte sindirim için kullanılması gereken enerji de böylelikle vücudun onarımı için kullanılmaya başlayacak. Yani ağız sağlığı bu anlamda çok önemli. Yani ilk basamağı doğru şekilde etmemiz gerekiyor. Şimdi benim uzmanlığım gereği hastaneye yani ilk hastaların muayeneleri tarafımızca yapılmakta. Birçok sistemik hastalık işte bahsettiğiniz gibi kalp hastalıkları, diyabet gibi rahatsızlıklarda dişlerle ilgili bulgular yakalayabilmekteyiz. Yani örnek verebilirsek ağız kuruluğuyla gelen bir hasta, kemik kaybı olan hasta, ağızda böyle beton kokusunu aldığımız zaman mesela kişinin diyabetin ilk bulgularını bunları saptayabiliyoruz ve bir tıp hekimine yönlendirebiliyoruz. Bu anlamda kişinin bilinçlenmesini sağlıyoruz. Onun dışında mesela ağızda çok sıklıkla rastlanan aftöz ülserasyonlar, mide rahatsızlıklarını işaret edebilir, vitamin eksikliklerini işaret edebilir. Yine aynı şekilde biz diş hekimlerinin kardiyoloji anlamında da çok ciddi bir

0: almaktayız. Ağız içerisinin bakteri popülasyonu vücuttaki en kalabalık yer. Hani bu bakterilerin yararlı olanları var, zararları olanları var. Bunlar bir denge halinde yaşamaktalar. Ancak ağız sağlığımız bozulduğu zaman en büyük tehlike bu bakterilerin kalpteki dokulara yerleşmesi. Yani bakteriyel endokardit dediğimiz çok ciddi bir tabloyla karşılaşabiliriz. Burada biz diş hekimlerine çok büyük rol düşüyor. Ne anlamda? Kişiyi bilinçlendirmemiz gerekiyor. Tabii ki bizim bilinçlendirmemiz tek başına yeterli değil. Kişinin de bu anlamda ağız sağlığına çok iyi dikkat etmesi gerekiyor. Son dönemlerde zaten sıklıkla da rastladığımız sporcu sağlığı, eklem yaralanmalarında ağız içerisindeki bakterilerin çok büyük önemi var. Bu yaralanmaların geç iyileşmesi, çok sıklıkla tekrar etmesi ağız sağlığıyla paralellik göstermekte. Bunlar örnekler. Tabii bu örnekleri daha fazlalaştırabiliriz. Ama ağız sağlığı bu anlamda hani bütün vücut sağlığını etkilemek.
1: Yani hocam anladığım kadarıyla ağız içindeki bazı bulgular farklı hastalıkların erken sinyali olarak değerlendirilebiliyor. Hocam teknolojinin hizmet sunum süreçlerini ciddi biçimde değiştirdiği alanlardan biri de sağlık. Çok ciddi şekilde etkilerini görebiliyoruz. Sohbetimizin bu kısmında dijitalleşme ve yapay zekanın ağız diş sağlığı hizmetleri üzerindeki etkisinden bahsetmek istiyorum ben birazcık. Özellikle uzmanlık alanınız ekseninde radyoloji olduğu için ağız diş ve çene radyolojisi günümüzde nasıl bir dönüşüm geçiriyor bu etkilerle?
0: Şimdi yapay zeka dünyada birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da çok ciddi yer kaplamaya başladı. Hani diş hekimliğinde de radyoloji dediniz ama onun dışında ortodonti, cerrahi, protez bu gibi alanlarda da çok ciddi anlamda yapay zekanın artık bizim meslek alanımıza girdiği yerler var. Hani bunları örneklendirmek gerekirse son dönemde zaten sıklıkla duyuyorsunuzdur şeffaf plak tedavileri. Özellikle ortodontide. Şeffaf plak tedavileri tamamıyla aslında bir yapay zekanın işin içerisine girdiği bir konu. Burada ağız iç tarayıcıların kullanımı ile beraber hastalardan ölçüler alınıyor. Ve ölçüler alındıktan sonra hastamıza 2 yıl sonra dişlerin nasıl olacağını gösterebiliyoruz. Bu aslında bir yapay zekanın bize yardımı gibi düşünülebilir. Onun dışında bu ağız iç tarayıcılar biliyorsunuz eskiden ölçüler işte alginatla alıyorduk, macunlarla alıyorduk. Çok zorlu işlemlerdi. Şimdi bu programlar tabii ki tarayıcılarla alınabiliyor ve bu tarayıcıların da kullandığı programlar yapay zeka programları. Öyle olunca hatayı minimale indirebiliyoruz. Radyoloji alanında dediğiniz gibi çeşitli programlar var. Türkiye'de patentli olan programlar da var. Hani radyografi programı yüklediğimiz takdirde orada bir hekimin size sunabileceği birçok teşhisi bize sunabiliyor. Dijitalleşme demiştiniz. Dijitalleşme çok önemli. Yani eskiye nazaran radyolojik görüntülemede radyasyon dozu yani çok önemli bir şey. Dijitalleşme ile beraber çok düşürüldü. Yani onda bir oranlarına kadar indi. Bu da bize çok büyük avantajlar sağlıyor. Çünkü radyasyon vücutta birikebilir. Düşük radyasyon dozu hastanın genel sağlığını da etkileyecek bir şey ve daha sağlıklı şekilde işlemleri sürdürmemizi sağlıyor. Son bir konu da hani konuyu çok fazla uzatmayayım istemiyorum. Ülkemizde mesela e-nabız diye bir sistem var. Bu çok önemli bir sistem. Burada bu dijitalleşmenin sunduğu avantajlardan bir tanesi. Kişi başka bir hastanede çektirdiği filmi diğer bir hastaneye gittiği zaman orada hekim o filmi görebiliyor. Böyle olunca hani gereksiz görüntülemenin de önüne geçmiş oluyoruz. Yani bu anlamda ciddi bir arşivimiz var, hastane arşivimiz. Bu yapay zeka ve dijitalleşmenin sağlıkta bize sunduğu faydalar arasında sıralanabilir.
1: Sayın hocam, idari göreviniz sebebiyle sormak istiyorum. Üniversite diş hastanelerimizin sağlık sistemimiz içerisindeki rolünden bahsetmek istiyorum ben. Farklı bir yapıyız çünkü doğal olarak. Hem eğitim hem de sağlık hizmet sunumu aynı anda yürütülüyor. Bunlar bize ekstra sorumluluklar yüklüyor. Özellikle bu konuda neler söylemek istersiniz?
0: Evet, üniversite hastaneleri bu anlamda hibrit bir yapıya sahip. Hem eğitim hem de hasta tedavisini yürütmek zorunda olduğumuz binalar. Mesela Ankara Üniversitesi Hekimliği Fakültesi olarak bizde hem lisans öğrencileri var hem lisans üstü eğitim alan yani uzmanlık öğrencileri var. Ben lisans öğrencilerinden başlayayım en azından ufak bir bilgilendirme yapayım. Bizim lisans öğrencilerimiz birinci, ikinci, üçüncü sınıfta preklinik eğitimlerini yine hastane binası içerisinde laboratuvarlarda yürütüyorlar. Burada fantom çeneler üzerinde çalışmalarını yapıyorlar. Dördüncü, beşinci sınıfa geçtikleri zaman da profesyonel öğretim üyelerinin gözetiminde hasta tedavilerini uyguluyorlar. Ancak öğrencilerin burada tedavi anlamında %20'lik bir baremden bahsedebiliriz. Asıl hasta tedavilerini yürüten kısım lisansüstü eğitiminde olan uzmanlık öğrencileri ve öğretim üyelerimiz. Yaklaşık şu an Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde 200'e yakın uzmanlık öğrencisi var. Bu asistan arkadaşlarımız diye bahsedebilirim. Hem hasta tedavilerini uyguluyorlar, hem eğitim faaliyetleri.

0: birinde de hastanemiz içerisinde yer alıyorlar. Bizim hastanemiz bu anlamda TÜSEB'den akreditasyonu alan sağlık ve kalite standartlarında ilk hastane diş hekimliği fakültesi anlamında. Onun dışında eğitimle anlamında ADE ve DEPAT gibi önemli kurumlardan da yeterlik belgesi aldık. Güzel bir hastanemiz var. Hani bu anlamda fakülte hastane içerisinde iyi bir yerdeyiz. Şimdi öğrencilerin hastane içerisinde bulunması bizim mesleğimizden kaynaklı. Yani o kişiler eğitimlerini hem hasta üzerinde hem laboratuvarlara da almak zorundalar. Bu anlamda kişilerin hem mesleki gelişimlerini sağlarken hem de hasta hizmeti verebiliyoruz. Bu anlamda diş hekim fakülte hastaneleri hibrit kurumlar ve iyi hizmet veren kurumlar.
1: Evet hocam. Sohbetimizin bu kısmında diş hekimliği bağlamında bazı popüler soruları size yöneltmek istiyorum. Tabii kısa sorular, kısa cevaplar şeklinde gidelim. İstediğiniz kadar uzatabilirsiniz hocam. Elektrikli diş fırçası mı, klasik diş fırçası mı?
0: Şimdi Çağdaş Hocam, ben çok net direkt cevap verebilirim ama klasik diş fırçaları iyi şekilde kullanıldığı takdirde yeterlidir. Ancak elektrikli fırçalar hani bir klasik fırçaya nazaran yaklaşık 3 ya da 4 kat daha iyi temizlik sağlayabilirler. O yüzden elektrikli diş fırçası diyeceğim.
1: Peki diş taşı temizliği kişiden kişiye elbette değişiyordur. Ne sıklıkla yapılmalı hocam ortalama olarak?
0: Yani burada da dediğiniz gibi kişiden kişiye değişiyor. Hani bu kişinin tükürük kalitesi, tükürük miktarı, ağız hijyenine bakımı değişiyor. Ama hani 6 ay ile 1 yıllık periyotlar arasında kişinin diş taşı temizliği yaptırması gerekmektedir.
1: Peki hocam şey çok tartışılıyor, ağız gargaraları. Gerçekten gerekli mi? Faydası var mı?
0: Ağız gargaraları hani bu filmlerde kullanıldığı gibi böyle her gün kullanılacak ürünler değil. Bu benim tabii kişisel görüşüm. Ağız gargaraları haftada 2 ya da 3 kullanımı yeterli olacaktır. Asıl önemli olan mekanik temizliktir. Yani kişinin dişlerini fırçalaması. Sonrasında yanında yardımcı ürünler olarak ağız gargaralarını kullanabiliriz. Piyasada kullanılan çoğu ağız gargarasının her gün kullanımı ağız mukozasında ciddi yaralanmalara neden olabilir. O yüzden ağız gargaraları tabii ki kullanılması gereken ürünlerdir. Ama her gün değil, haftada 2 ya da 3 gün yeterlidir.
1: Yeterli. 20 yaş dişleri hocam çok tartışılıyor. 20 yaş dişleri mutlaka çekilmeli mi?
0: Burada da bir yanlış bir görüş var. 20 yaş dişleri mutlaka çekilmesi gereken dişler değil. 20 yaş dişleri aslında fizyolojik anlamda diğer dişlerden bir farkı yok. Ancak konunun başında da bahsettiğimiz gibi bu sanayi devrimiyle beraber çene kavislerimiz oldukça küçülmeye başladı. Çiğneme alışkanlıklarımız azaldı. Öyle olunca 20 yaş dişleri ağız içerisinde doğru şekilde konumlanamıyor. Yandaki dişe zarar veriyorsa, pozisyon anlamında doğru bir yerden çıkmıyorsa 20 yaş dişleri çekilebilir. Ama onun dışında ağız içine doğru konumlanmış, çiğnemeye yardımcı olan 20 yaş dişinin çekilmesine gerek yoktur.
1: Peki hocam, çocuklarda ilk diş hekimi muayenesi hangi yaşta ne zaman yapılmalı?
0: Dediğim gibi yani çocukların ilk süt dişlerinin sürme yaşı 6 ay. 6 ayda sürmeye başlayan dişler 1 yaşına kadar sürmesini devam et. 2 yaşında bütün dişleri tamamlıyoruz. Hani biz diş hekimleri olarak 6 ay en geç 1 yaşına kadar diş muayenesinin yapılmasını öneriyoruz. Çünkü orada yakalanan en ufak bir şey ileriki yaşlarda daha sağlıklı hale getirmemizi sağlayabilir.
1: Peki hocam, diş beyazlatma, estetik uygulamaları bunlar sadece görüntü kaygısıyla yapılmalı mı?
0: Burada tabii çok farklı bir alan. Yani görüntü kaygısıyla yapılmalı mı? Bu kişinin özgüveniyle alakalı. Yani şimdi kişi gülüşünden memnun değil. Hani daha iyi bir görüntüye sahip olmak istiyorsa bunu yaptırabilir. Ancak biliyorsunuz ki bu tip kozmetik uygulamalar diş sağlığına zarar veren uygulamalar. Hani bunları yapılacaksa bile profesyonel bir diş hekimi gözetiminde yarar zarar ilişkisi gözetilerek minimal invaziv işlemlerde yani dişlere çok az zarar vererek uygulanabilecek işlemler. Hani dediğim gibi kesinlikle bir profesyonel diş hekimi tarafından yapılmalı. Bu şekilde uygulanabilir.
1: Hocam son olarak mesleki kariyerinizde ve genel anlamda hayatta edindiğimiz tecrübelerden yola çıkarak öğrencilerimize, yeni mezunlarımıza, mesleki hayatlarının henüz başlangıcında olanlara tavsiyeleriniz neler olur?
0: Şimdi özellikle diş hekimliği öğrencilerine tavsiyem şu. Hani okula girdikleri zaman o okulun ileriki yaşamda meslekleri olacağını unutmamaları gerekiyor. Yani o yüzden derslere gerçekten çok iyi katılım sağlayıp bina içerisinde, hastane içerisinde olabildiğince çok vakayı görmeleri gerekiyor. Çünkü ileriki yaşamlarında bu kadar diş hekiminin olduğu bir ortamda bulunamayacaklar ve bu kadar vaka göremeyecekler. Lisansüstü öğrencilerimiz için de zaten hani hastane içerisinde oldukça vaka görüyorlar. Diş hekimliği bir malzeme bilimi aslında. Bu malzemeyi çok yakından takip etmeleri gerekiyor. Yani mezun olduktan sonra çağın gereksinimlerini doğru şekilde takip edemezlerse mesleki anlamda geride kalabilirler. O yüzden en azından yılda bir kere

bile olsa bir diş hekimliği kongresine katılıp orada yeni çıkmış cihazları, yeni çıkmış malzemeleri görmelerini tavsiye ederim. Öğrencilerimize tavsiyem de hani etik tedaviler yapmaları. Hani etik ve vicdanlı tedaviler yapmaları. Çünkü yapacağımız işlemlerin

0: Sarmaşık. Size mutlu, huzurlu ve daha da önemlisi sağlıklı bir hafta diliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Sağlık 360. Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

0: Halk sazlarından ezgiler dinlediniz.
1: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Sevgili dinleyenlerimiz, Pakistan'dan Dünya Dinleyiciler Birliği'nden gelen mektupla mutluluğumuz kat be kat arttı. Bakın ne kadar güzel yorumlamış TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, Urduca yayınları ve internet sayfalarıyla dünyanın her yerine ulaşıyor. Programların tarafsızca hazırlanıyor olması bize güven veriyor. Güncel haberleri de büyük bir hızla insanlara ulaştıran TSR, her sosyal gruptan ve her yaştan dinleyiciye hitap ediyor. Hepinizin ilgisini çekiyor. Kaliteli programlar yayınları daha cazip hale getiriyor. Habercilik anlayışı TSR'yi dünyanın en güvenilir yayın kuruluşlarından biri yapıyor. Haberlerin yanında kültür, sanat ve müzik programları da Türkiye'nin tüm dünyada tanınmasını sağlıyor, demiş Dünya Dinleyiciler Birliği'nden Pakistan'dan gelen mektup. Ve Küba'dan Mary Donat Moreno'dan gelen bir mektup var. Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına saygılarımla. Size uzun zamandır yazmadım ama en çok sevdiğim kısa dalga istasyonlarından birisiniz. Çünkü bize sunduğunuz programlar ilginç ve çok çeşitli. Bunlar benim için çok özel ve bu istasyon gerçekten profesyonel. Bugün 13 Şubat Dünya Radyo Günü ve sizleri tebrik etmek istiyorum. Radyonun yeri asla doldurulamaz. Radyo en ulaşılmaz yerlere ulaşabiliyor. Ne televizyon, ne bilgisayar, ne de internet radyonun yerini alamaz. İyi bir radyo yayını yaptığınız ve bana bunları dinleme fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum, diyor Mary Donat Moreno. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

aslında kaçmak değil. Sevgiye koşmak, sessizdiler ama çoktular. Biraz deli, biraz çocuktular.

sabahlara selamsız. Örtülü bir pencere, buruşmuş bir yatak, hüzün kiracın yine.

özlüyor çiçekleri. Yeter artık yeter, ne olur bilsiz bir cevap ver.

seni okşayan ellerimi yıkamaya kıyamadım. Tam bir hafta oldu ki derin kaderimde yine şerefine kalkıyordum.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Turkuaz.
2: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uman Sultanı Heysem Bin Tarık'la telefonla görüştü. Gündemde ABD ile İran arasındaki müzakere süreci vardı. Erdoğan, diplomatik adımların desteklenmesinin önemini bir kez daha vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Aile Haftası'nı kutladı. Erdoğan, ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımız kararlılıkla sürecek dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika Günü'nü de kutladı. Erdoğan mesajında güçlü tarihi ve beşeri bağlara sahip olduğumuz Afrika kıtasının dört bir yanındaki tüm dostlarımıza, tüm Afrikalı kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Afrika Günü'nü tebrik etti. İletişim Başkanı Duran mesajında Türkiye'nin her alanda Afrika'nın yanında olduğunun altını çizdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Merkezi'nde yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlere sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir dedi. Siyasi zorbalığa asla izin vermeyeceklerini söyledi. Adana'da konuşan Çelik, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın CHP'de yaşananların tarafı olmadığını vurguladı. CHP Genel Merkezi'nde tahliyenin ardından bugün temizlik ve onarım mesaisi vardı. Barikatların kaldırıldığı binada temizlik ekipleri sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğun bir çalışma yürüttü. Zarar gören kapılar tamir edildi, kırılan eşyalar yenilendi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin mutlak mutlak kararı da CHP Genel Merkezi girişindeki cam mekanlı bölüme asıldı. Tebligatın ardından CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel mesaisini mecliste sürdürdü. Özel'in meclisteki odasının girişindeki tabeladaki unvanı değiştirildi. CHP Grup Başkanı yazan tabela asıldı. Özgür Özel mecliste DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Grup Başkan Vekilleri ve MYK üyeleriyle yol haritasını ele aldı. Kemal Kılıçdaroğlu 3 yılın ardından 30 Mayıs Cumartesi günü CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Kurban Bayramı'nın 4. gününde partililerle bayramlaşacak. 1 Haziran'da ise parti meclisini toplayarak Merkez Yönetim Kurulu'nu belirleyecek. Gün boyu çalışmalarını evinde sürdüren Kılıçdaroğlu, kendisini ziyaret eden isimlerle yol haritasına ilişkin fikir alışverişinde bulundu. 9 günlük Kurban Bayramı tatili başladı. Emniyet güçleri de trafik güvenliğini sağlamak için denetimlerini sürdürüyor. Polis ekipleri havadan kontrollerle sürücüleri yakın takibe aldı. Trafik, helikopter ve drone destekli kontrol ediliyor. Hava sıcaklıkları bayram süresince yurt genelinde mevsim normallerinde seyredecek. Bayramın ilk gününde yağış beklenmezken ilerleyen günlerde yerel geçişler etkili olacak. İstanbul'a ise bayramın 3. gününden sonra yaz geliyor. Van'da çığ riski nedeniyle aylardır kapalı olan Bahçesaray yolundaki kar temizlendi. Karayolları ekipleri metrelerce kar bulunan bölgede günlerce zorlu çalışma yürüttü. Çığ riski bulunan yolun trafiğe açılması içinse gözler komisyonun vereceği kararda. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Serenay Sarıkaya ifade verdi. Sarıkaya'nın Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği de alındı. A milli takım teknik direktörü Montella sakatlanan Kerem Aktürkoğlu'nu hazırlık maçlarında oynatmama kararı aldı. Sakatlığını atlatan Arda Güler ise Kuzey Makedonya ve Venezuela ile oynanacak hazırlık maçlarında görev yapabilecek. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Fenerbahçeli İş Adamları Derneği'nin düzenlediği etkinlikte açıklamalarda bulundu. Yıldırım, başkan olarak seçilmesi halinde ikisi santrafor toplam 6 transfer yapacağını söyledi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Muğla, Hatay çevreleri, Denizli'nin güneyi, Kütahya'nın doğusu, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleriyle Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara ve Elazığ 10, İstanbul ve Mardin 14, İzmir 16, Ordu 17, Samsun 15, Mersin Adana 18, Malatya ve Diyarbakır 11, Erzincan, Kayseri ve Sivas 9, Gaziantep ve Adıyaman 13, Erzurum 4 derece. Haberleri dinlediniz.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize selam ve sevgiler göndererek başlıyoruz programımıza sevgili dinleyenlerimiz. Sonbaharın bizi daldırdığı rüya geçici. Elif Güreşçi'den dinliyoruz.

ömrümüzün baharı birlikte geçsin. Aşk Efsa makamındaki bu güzel eseri Ahmet Özhan söylüyor.

Programımız Midihat Şensancakoğlu'ndan dinleyeceğiniz Nihavend makamındaki bir şarkıyla devam ediyor. Dün gece gelişinle yüreğim aydınlandı.

0: Sipahi bir Nihavend makamı eserle geliyor karşınıza. Geçti hayal içinde bunca yıl bir gün gibi.
1: Geçti.

geçersin. Bilsen beni ne çok üzersin. Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni zalim. Seviyorum seni zalim.

Gönül Akkor sözleri Turgut Yarkent'e ait bir şarkıyı seslendiriyor. Sevil, neşelen, sevme, yanarsın.

0: Daha yaratan gözlerini her zaman öpsem. Sözü ve bestesi Yesari Asım Arso'ya ait bir eserle Melda Kuyucu sizlerle.
1: Söyle.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayınlanmakta olan Tatlı Notalar programı Çiğdem Yarkın'dan dinleyeceğiniz bir şarkıyla sona eriyor. Mevsimler yas tutup çöller ağlasın.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Turkuaz.
2: Çarşılar, Ahi Evran'ın kurduğu yabanlı pazarından bu yana Osmanlı coğrafyasında şehirli bilincin zirvesi, ticari ilişkinin en olgunlaşmış halinin tezahür ettiği mekanlar. Dünyanın alışverişi üstü kapalı da olsa göklere görünmez pencerelerle açılan bu mekanlarda yapılıyor, ticari hayatın nabzı çarşılarda atıyor. Yalnızca alışveriş mi? Elbette değil. Çarşı kapalı olur. Kapalı olur olmasına da doğuya, batıya, kuzeye ve güneye açılan kapılardan dört yöne ve dört yana ana malcı sistemin algılamakta zorlandığı bir eşya-insan ilişkisinin aynalarını sunar. Bir ülkenin bayındırlık ölçüsünü o aynalara bakarak anlarız. Ticaret ahlakının hayattan tanıma geçmesi, kavramlaşması yakın zaman hikayesidir. Ahilik meslek örgütlerinin hileye, eksiye, hataya yer vermeyecek denetiminden sonra dolaşıma giren ürünler çarşıda görücüye çıkar. Alınıp satılmaz, sözcüğün tam anlamıyla gelin olur. Ondandır yüzlerce yıl bu toprakların iktisadi mayası ekşimeden, helal kazancı ve hüneri esas olan bir temelde yeryüzünü bereketlendirir ve besler. İpek yolu güzergahında bulunan şehirler, biraz da çarşıları sayesinde şehir payesini alan yaşam alanlarıdır. Kuş uçar, kervan geçer, kervansaraylarda konaklanır, çarşıda menzile ulaşılır. Çarşı, çarşı değildir artık. İçine bakınca anlarız ne olduğunu.
1: Turkuaz. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu. Sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek. Martılara atılan simit, komşuya verilen selam.

anam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı yayın akşamın adresinden herkese merhaba sevgili dostlar. Efendim bugün 25 Mayıs 2026 ve günlerden pazartesi. Yayın kumanda masasında Melih Demirezer'le birlikte sunucunuz ben Burak Pekcan. Saat 23'e kadar buralardayız dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

söylediği güzel şarkıda efendim. Eğer istekleriniz varsa Facebook sayfamızdan bana ulaşabilirsiniz. Duyguların sesle buluştuğu program akşamın adresinde isteklerinizi, mesajlarınızı, günün konusuna olan mesajlarınız da varsa sizi mutlu eden küçücük şeyleri anlatmak isterseniz buyurun efendim Facebook sayfamız emrinize amade. Şimdi bir müzik daha dinleyelim. Üzüntüyü bırak, yaşamaya bak diyelim. Ardından yazdığınız o güzel mesajlara bakacağım sayfamızda.

Üzüntüyü bırak sen yaşamaya bak. Gönül Turgut mikrofondaydı o hiç unutamayacağımız anılardan silinmeyen şarkısında sevgili dostlar. Efendim Facebook yayın hatırlatmasında da yazmıştım. Bazen mutluluk çok büyük şeylerde saklı değildir. Bir bardak demli çayda, yağmur sesinde, beklenen bir mesajda ya da uzun bir günün sonunda duyduğunuz sevdiğiniz bir şarkıda. Bu akşam akşamın adresinde küçük mutluluklara da konuşacağız. Şarkı isteklerinizi de elbette bekliyorum. Halihazırda yazmış olanlar var. Onlara da şimdi tek tek göz atayım bakalım dostlar neler söylemişler ta en başından. Sayfayı biraz daha geriye doğru aldığım zaman oh ne güzel dostlardan pek çok mesaj gelmiş bile. İlkay Karabiber, selamlar Burak Bey, hoş geldiniz efendim, sefalar getirdiniz. İyi ki varsınız, mutlu bir akşam diliyorum demiş. Teknik masa ve dostlara sevgi ve saygılarımı sunuyorum demiş. İstek şarkısını da Muazzez Ersoy'dan yazmış. Teknik masa dinleyici dostlara armağan olsun diyor. Başka bir şarkısını seçtim. Muazzez Ersoy'un ve Abdülkadir Yentur'da Ceyhan'dan sevgiler gönderiyor bize. Bizden de radyomuzdan Ceyhan'a sevgiler olsun. Veysel Şahin, Silifke'den, Mersin Silifke'den sesleniyor. Ankara'daydı bu aralar. Dönmüşler bayram öncesi. Her zaman

olduğu gibi. Mehtap ve Fikret Karleyla Çabuk İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Esfa Türkan Tanverler için bir türkü istemiş. Onu da dinleyeceğiz elbette. Hatice Öney Kopenhag'dan selamlar sevgiler gönderiyor. Şanlı yıldız bayraklarımız, çiçeklerimiz. Güzel bir eser lütfen demiş. Tabii size de güzel bir eser armağan edeceğim. Sevgili Hatice Öney. İsmet Köklü Kayseri Kara Kimse Mahallesi'nden selam ve sevgiler göndermiş. Sıradaki türküyü sizlere TRT Türkü dinleyen bütün dostlarıma armağan ediyorum. İyi yayınlar dilerim demiş. Sırada bir şarkı türkü. Muazzez Ersoy'dan bir şarkı dinleyeceğiz birazdan. Artık onu armağan edelim dostlarınıza. Sayfa bir anda doldu mu? Yok, dolmadı. İlyas Aydın Orman Beylikköyü Tokat'tan selamlar gönderiyor. Sıradaki müziği İhsan Özdoğan, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Sedat Uzun, Veysel Şahin, Mehtap Kara armağan ediyor. Leyla Çabuk Ordu'dan selamlar göndermiş. Bir de isteği var. Mutlu akşamlar Burak Bey diyor. Size de efendim sağ olun. Küçük mutlulukları konuşacağız dostlar. İyi yayınlar diliyorum. Eskişehir'den selamlar diyor İbrahim Kaçar. Selamlar olsun İbrahim Kaçar da sanki bir süredir Eskişehir'de değildi. Başka yerden selamlar gönderiyordu. Dönmüş demek ki. Ahmetcan, merhaba Burak Bey, kolay gelsin diyor Ankara'dan değerli radyo dostumuz. Bugünkü isteği Fatih Kısaparmak'tan. Hazır efendim, onu da hep birlikte dinleyeceğiz. İsa Efe, Manisa Turgutlu'dan İsa Taşdemir. Herkese iyi akşamlar, iyi yayınlar Burak Bey. Aynadan Akdeniz dinleyebilir miyiz? Bir de ne olacak bu Fener'in hali diyor. Bakalım efendim, daha hiçbir şey belli değil. Benim gönlümde yatan ikinci olması. O konuda bayağı istikrarlılar. Şadiye Tural Aktaş, İsviçre Möhlin'den merhaba radyo dostları, hoş geldiniz Teknik Masa ve Burak Bey kardeşim. Bugün İsviçre çok sıcaktı, 33 derece, vay vay vay. Bu ülke için çok fazla, bahçede çok yoruldum, güzel bir eserle yorgunluğumu atmak istiyorum, teşekkür ederim diyor. Şadiye Tural Aktaş, tabii ki sizin için güzel bir eserde, şarkıda dinleteceğim. Selamlar olsun, yes demiş bir de, yes efendim, yes. Güzel de bir fotoğraf paylaşmış. 33 derece de gerçekten hani o bölgelerde çok duyduğumuz bir sıcaklık değil. Evet, görebildiğim mesajlar şimdilik bu kadar. Varsa eklenen, atladığım var mı? Var galiba atladığım. İlyas Aydın, sevdikleriniz sizi bekliyor diyor. Sosyal uyarılarını da yapmış. Yine trafik kurallarına uyalım. Emniyet kemerini takalım, çöp atmayalım dostlar diyor. Evet efendim, bütün kuralları uyalım dedik ve akşamın ilk isteğiyle yolumuza devam edelim. Sevgili İlkay Karabiber, Konya Kören Avdan köyünden istemişti. Muazzez Ersoy'dan bu şarkıyı armağan edelim artık kendilerine. Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın.

Muazzez Ersoy mikrofondaydı. Konya Kören Aldan köyünden sevgili İlkay Karabiber için dinletmiştim efendim. Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın dedi söylediği güzel şarkıda. Ve dostlardan gelen diğer bir istekle şimdi yolumuza devam edeceğiz efendim. Bakıyorum sırada Musa Eroğlu'ndan bir türkü var. Kim istemişti diye. Ama Abdülkadir Yentür sıradaki eseri Ceyhan'daki dostlarına bizlere armağan etmişti. Mersin Silifke'den Veysel Şahin efendim her zaman olduğu gibi Mehtap ve Fikret Kahreyla Çabuk İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üsbal Türkan Tanverler için istiyordu. Musa Eroğlu mikrofona gelecek. Bu arada bayram izni için memlekete döndüm, yine Ankara'ya geleceğim. İyi yayınlar Burak Bey diyor. Bekleriz efendim, bekleriz Ankara'mıza. Evet, Musa Eroğlu sizin için burada.

Veysel Şahin'in isteğiydi sevgili dostlar. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda akşamın adresinde birlikteliğimiz harika istek şarkılarınızla devam ediyor. Ama bir yandan da kulak kabartıyoruz o baki kalan duygulara. Bu akşam konumuz küçük mutluluklar dedik sevgili dostlar. Hani öyle büyük şeylerden bahsetmiyorum. Şu dakikalarda güzel bir kahvenin kokusu, radyoda aniden en sevdiğiniz şarkıya denk gelmek ya da balkonda esen o tatlı akşam rüzgarı, bilemiyorum. Sahi sizin bugünkü o küçük mutluluğunuz neydi? Gelin duyguları sesle buluşturalım. Bu akşam birbirimizin küçük mutluluklarına ortak olalım. Mesajlarınızı da bekliyorum. Evet dostlar, yine diğer bir istekle yolumuza devam edeceğiz şimdi. Kopenhag'dan Hatice Öne için Nazan Sıvacı mikrofona geliyor.

Bu Nihavend şarkıyla Nazan Sıvacı mikrofondaydı. Sevgili dostlar, Kopenhag'dan Hatice Öne'ye armağan etmiştik. Oradan selamlar gönderiyordu Leyla Çabuk. Mihrabım diyerek sana yüz vurdum şarkısını dinlemek istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Mutlu akşamlar Burak Bey demişti. Orduya da selamlar olsun efendim. Buyurun, sizin için Nusret Yılmaz söyleyecek bu güzel şarkıyı.

Ordu'dan Leyla Hanım için mikrofondaydı efendim. Sanatçımız Nusret Yılmaz'dan dinledik. Bu güzel Nihavend şarkıyı mihrabım diyerek sana yüz vurdum. Evet dostlar, merhaba Burak Bey, kolay gelsin diyor Ankara'dan Ahmetcan. Bugünkü isteğim Fatih Kısaparmak Yeşilbaşlı Telli Turna. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan olsun demiş. Buyurun dinliyoruz efendim Fatih Kısaparmak mikrofonda.

Ankara'dan değerli radyo dostumuz Ahmet Can için de efendim Fatih Kısaparmak söyledi. Bu güzel türküyü Şanlıurfa türküsüydü efendim Yeşil Başlı Telli Durnam. Evet dostlar, Kopenhag'dan Hatice Öne yazmış bu akşamın konusuna. Öncelikle teşekkür etmiş sağ olsun dinlediği şarkı isteği için. Ardından da şöyle diyor Hatice Hanım. Almanya'dan, affedersiniz Danimarka'dan değerli radyo dostum şöyle diyor. Sunucumuzun güzel sesiyle muhteşem dinlediğim eserlerle mutluyum. En azından yalnızlığımı paylaşan tek adresim akşamın adresi. Hatice Hanım o kadar uzaklardan Kopenhag'ın o serin akşamından o kadar sıcak bir yerden dokundunuz ki kalbimize. Çok teşekkür ederim. İşte bizim de tam da her akşam söylediğimiz şey bu. Zaman geçer ses, yaşananlar ve duygular baki kalır. Biz burada Ankara'dan Kopenhag'a dünyanın neresinde olursanız olun o yalnızlığı paylaşmak, duyguları sesle buluşturmak için mikrofon başındayız. Sizin bu güzel mesajınız da benim bu akşamki en büyük küçük mutluluğum oldu. Var olun. Hatice Hanım bu güzel mesajın üzerine hem ona hem de Kopenhag'a bir kez daha dünyanın dört bir yanına yalnızlığını bizimle paylaşan tüm dostlara selamlar, saygılar gönderiyorum efendim. Ve İsa Taşdemir, İsa Efe, Manisa Turgutlu'dan sesleniyordu. Grup Aynadan bir şarkı istemişti. Akdeniz dinleyelim efendim.

İsa Taşdemir Manisa Turgutlu'dan teşekkürler efendim diyor. Sağ olun, eksik olmayın. Akdeniz'de hele Datça'ya gidemesek de ikincilikle mutlu oluyoruz gari demiş. Onlar işin takımı bölümü efendim, ne yapalım, bu sene böyle oldu. Seneye belki değişir durum. Selamlar olsun. Ben de buradayım bu arada, söyleyeyim efendim. Bayram boyunca canlı canlı sizlerleyim. Hiçbir yere gitmiyorum. Sizleri yalnız bırakmıyorum. Sadece bugün biraz galiba sesimde bir problem var. Daha doğrusu azıcık üşüdüm galiba. Sesim burnum böyle pek hoş değil ama hani öyle çok da yatıp hastalanacak gibi de hissetmiyorum. Herhalde akşam alacağım ufak bir ağrı kesiciyle bu akşam durumu toparlarız. Değilse de sesiniz artık bu şekilde bayram boyunca biraz çatallı bir şekilde sesime katlanacaksınız dostlar. Evet, nerede kalmıştık? Şöyle bir bakıyorum. Şadiye Tural Aktaş İsviçre möhlinden seslenmişti bizlere. Biz de şimdi İsviçre Şadiye Tural Aktaş ablamıza uzanıyoruz şimdi de. Teknik masadaki arkadaşımıza ve bana selamlarını iletmiş. Hoş geldiniz demiş. Başımızın üstünde yeriniz var Şadiye Hanım. Demiş ki bugün İsviçre çok sıcakta 33 derece. Bu ülke için çok fazla. Bahçede çok yoruldum. Güzel bir eserle yorgunluğumu atmak istiyorum. İşte küçük mutlulukların bir başka tarifi de bu aslında. O kadar yorgunluğun üzerine radyoyu açıp akşam adresine sığınmak ve o yorgunluk kahvesinin yanına güzel bir şarkı istemek. Merak etmeyin, o bahçe yorgunluğunu unutturacak. İsviçre'nin o sıcağına Ankara'dan serin bir Meltem havası estirecek eser seçtim sizin için efendim. Biliyorum Barış Manço seversiniz. Barış Manço'dan seçtim o güzel eseri. Melih Demirezen'le birlikte, teknik masadaki dostumuzla birlikte bu şarkıyı hem size hem de şu an dünyanın neresinde olursa olsun yorgunluk atan tüm dostlarımıza armağan edelim efendim, buyursunlar.

Çocukluğumun geçtiği o eski mahallede aşı boyalı, ahşap, eski bir evde otururlardı. Sakız Hanım'la Mahur Bey. Bembeyaz tenli, bembeyaz saçlıydı Sakız Hanım. Zaten onun için Sakız Hanım derdik kendisine. Pamuk gibi elleriyle kemençe çalardı. Eşim Mahur Bey önce biraz nazlanır, sonra o da kanunu ile eşlik ederdi Sakız Hanım'a.

2 yıl kadar oluyor. Önce kanun sustu o eski evde. Birkaç ay sonra da kemençe ve aşı boyalı ahşap evin perdeleri bir daha açılmamak üzere kapandı. Evin satılacağı söylentileri başlayınca gittim. İçeri girdiğimde eski bir koltuğun üzerinde boynu bükük bir kanun ve kanunun göğsüne yaslanmış mahzun kemençeyi gördüm. "Bize dokunmayın," der gibi dediler. Kıyamadım, uzaklaştım.

İsviçre Möhlilen Şadiye Turalaktaş için Barış Manço, Sakız Hanım'la Mahur Bey'in hikayesini anlattı bizlere. Ve efendim az önce bilgisayar ekranıma güzel bir mesaj düştü Ankara'dan Sedef Hanım'dan. Diyor ki Sedef Hanım, hayattan öğrendiğim şey büyük mutluluk diye bir şeyin olmadığı. Çayın deminde, kahvenin sohbetinde, bir dostun tebessümünde saklı mutluluk denilen şey. Mesela Zümra'nın anneanne, Işıl'ın babaanne dediklerinde gözlerindeki ışığın adı mutluluk. Şu yaşımda annemin dizine yattığımda ellerinin başımda gezinmesi mutluluk. Sedef Hanım, kelimelerinize yüreğinize sağlık efendim. Boşuna demiyorum ya. Mikrofonda duyguların sesle buluştuğu program akşam adresi diye. İşte tam da bu duygulardan bahsediyoruz. Zaman geçiyor ama ses, yaşananlar ve o anne elinin başımızdaki sıcaklığı baki kalıyor. Büyük mutluluklar bir seraptır belki ama hayatı katlanılır ve güzel kılan o küçük mucizelerdir, küçük mutluluklardır. Sedef Hanım bir de eser rica etmiş. Sevgi Kuşun Kanadında sanatçı siz seçer misiniz Murat Bey demiş. Eyvah, tabii ki efendim, tabii ki.

Sedef Hanım, sizin için de efendim ağrı kesici vesaire kullanın elbet ama sesiniz tam şiirlik bilesiniz. Şifalar diliyorum efendim demiş. Eksik olmayın, bilmiyorum vakit kalır mı? Bir mesajımız daha var. Onu da okuyayım. Eğer fırsat olursa evet tam da şiirlik bir ses var bu akşam. Dostlar şöyle bir bakıyorum. Sevgili Fatih Tirsi, radyo dostumuz İstanbul'dan yazmış akşamın adresinde. Hayatın içinden öyle samimi ve hepimizin aynaya bakmasını sağlayacak tatlı bir mesaj göndermiş. Diyor ki, insan olarak arabamız yokken bir araba mı olsa deriz, ayağımızı yerden kesen araca sahip olunca klimalısı olsa, sonra otomatik farı olsa diyerek isteklerimiz uzar gider. Ama asıl mutluluğu küçücük şeylerde buluruz. Tatlıyı hiç sevmeyen eşim eve gittiğimde bir tatlı yapmışsa keyiften kaymak ve ekmek kadayıfı gibi olurum. Ya da gün içinde yorgunluktan çay içesim gelmezken bankadan bir mesaj gelir. Hesabınıza para girişi gerçekleşmiştir. Dur bir dakika, 12 saat daha çalışayım diyesi geliyor insanın. Personel, iş ödeme stresi derken bir boşluk bulup Kadıköy'e gitmişsem ve küp bahçede ağacın altında oturmuşsam akşamlar olmasın derim. Dışarıdan bakıldığında Veli Efendi hipodromunda koşan atlar gibi hep birinci olmak istiyor gibiyiz ama şu küçük keyifler hepsinden çok daha önemli demiş değerli radyo dostum.

Fatih Bey, yüreğinize, kaleminize sağlık. Ne kadar doğru bir tespit. Biz o hipodromda hep birinci gelmek için koşarken hayatın o en güzel duraklarını, o ağaç altı sohbetlerini, eşimizin yaptığı o sürpriz tatlının tadını bazen ıskalıyoruz. İşte bizim de her akşam söylediğimiz gibi zaman geçer, o koşturmalar biter. Ama o küp bahçede ağacın altında hissedilen huzur, o ses, o duygu baki kalır. Fatih Bey, kıymetli eşi Nilgün Hanım'a, Kadıköy'e ve şu an hayatın o bitmek bilmeyen koşturmasında bir an olsun nefes alıp o küçük mutluluğu yakalamaya çalışan tüm akşam adresi dostlarına sıradaki türkümüzü armağan edelim efendim. Mükerrem Kemertaş sizin için söylesin Fatih Bey ayrıca.

Sevgili dostlar, Fatih Tirsi ve bütün radyo dostlarımıza armağan etmiştik bu Erzurum türküsünü. Dünyanın dört bir yanında bizi can kulağıyla dinleyen dostlar, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda bir arifesinde hayatın o en güzel duraklarına, küçük mutluluklara uğradığımız akşamın adresinin bugün de sonuna geldik. Kopenhag'ın serin akşamından İsviçre'nin sıcağına, evindeki o tatlı yorgunluktan Kadıköy'de bir ağaç altı huzuruna kadar bize kalbini açan, sesimize ses olan herkese çok teşekkür ederim. Yani büyük mutlulukların peşinde ömür tüketirken çayın deminde bir çocuğun gözündeki ışıkta saklı olan o asıl mucizeleri ıskalamadığımız bir hayat diliyorum hepimize. Biz her akşam burada boşuna söylemiyoruz ya. Dünya değişir, yollar değişir, zaman geçer ama ses, yaşananlar ve duygular baki kalır. Yarın akşam o baki kalan duyguların en güzeline, Arife gecesinin o çocuksu telaşına ve heyecanına ortak olmak için yine aynı saatte, saatler 22'yi gösterdiğinde ben Burak Pekcan yine bu mikrofonda duyguların sesle buluştuğu adreste sizleri bekliyor olacağım dostlar. Arife günü hazırlıklarını konuşacağız yarın elbette akşamın konusu olarak. Yayında ve yapımda emeği geçen teknik masadaki sevgili dostum Melih Demirezen'le birlikte hepinize huzurlu, mutlu, umut dolu bir gece diliyorum. Şimdiden hayırlı arifeler, güzel rüyalar, kulaklarınız hep Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda, kalbiniz hep akşamın adresinde kalsın. Hoşça kalın dostlar.

0: Türkiye'nin sesi radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi. Türkiye'nin sesi radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Havva Emelya ile önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Aile Haftası'nı kutladı. Ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımız kararlılıkla sürecek dedi. ABD ve İran arasındaki ateşkesin kalıcı barışa dönmesi için Türkiye'nin diplomatik adımları sürüyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik çatışmanın CHP'lilerin kendi içinde olduğunu söyledi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın CHP'de yaşananların tarafı olmadığını vurguladı. CHP'de yanıtı merakla beklenen sorulardan biri cevap buldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze ne zaman gideceği netleşti. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde siyasi partiler arası bayramlaşma programları düzenlenecek. Hava sıcaklıkları bayram süresince yurt genelinde mevsim normallerinde seyredecek. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıkları aktardık, ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Aile Haftası'nı en sosyal hesabından paylaştığı mesajla kutladı. Ailenin güçlendirilmesi konusunda kararlılık vurgusu yaptı. Ailenin bir okul hükmünde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailenin korunmasının ve geleceğe aktarılmasının önemine dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika gününü de kutladı. Mesajında Afrika ile tarihi ve beşeri bağlara dikkati çekti. Erdoğan, güçlü tarihi ve beşeri bağlara sahip olduğumuz Afrika kıtasının dört bir yanındaki tüm dostlarımıza, tüm Afrikalı kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Afrika gününü tebrik etti. Türkiye'nin her alanda Afrika'nın yanında olduğunun altını çizen İletişim Başkanı Duran, barışın, huzurun, refahın ve adaletin hakim olduğu, güçlü bir geleceği hep birlikte inşa etmeyi temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık'la telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ABD ile İran arasındaki müzakereler ele alındı. Erdoğan bir kez daha diplomasi vurgusu yaptı. Bölgedeki savaşın yeniden alevlenmesinin kimsenin yararına olmadığının altını çizdi. Diplomatik adımların desteklenmesinin önem arz ettiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki kardeş ülkelerle birlikte kalıcı barış için gayret gösterdiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Filistin topraklarında barış ve istikrarın tesisi içinde çabaladığını vurguladı. Filistin halkının hukukunu korumak adına her platformda elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz dedi. Liderler Türkiye-Umman ilişkilerini de görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Umman Sultanı'nın Kurban Bayramı'nı tebrik etti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmeler iyi gidiyor dedi. Olası anlaşmanın ya harika ve anlamlı olacağını ya da hiç olmayacağını söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise anlaşma yakın mesajı verdi. Pazar günü bir gelişme olacağını düşünmüştük, bugün de aynı beklenti sürüyor dedi. Beyaz Saray ise anlaşmanın tamamlanmasının günler sürebileceğini belirtmişti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai de Tahran'da basın toplantısı düzenledi. Nükleer konunun görüşülmediğini ifade etti. Bekai bir çerçeveye ulaşıldığını doğrulasa da bunun anlaşmanın yakın olduğu anlamına gelmediğini söyledi. Olası mutabakat saptında Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin net bir ayrıntı yok dedi. Hürmüz'den geçiş ücreti almayacaklarını ancak sağlanacak hizmetin bir bedeli olması gerektiğini belirtti. Şu anda Pakistan'a heyet gönderme planlarının olmadığına dikkat çekti. Bekai basın toplantısında TRT Haber'in de sorusunu yanıtladı. Bekai, Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona ermesi bir uzlaşma unsuru olacaktır. Komşu ülkelerin gerginliğini tırmanmasının önlenmekteki rollerini takdir ediyoruz. Türkiye bu yönde her zaman değerli çabalar göstermiştir ve Türk kardeşlerimize minnettarız dedi. ABD ve İran arasındaki ateşkesin kalıcı barışa dönmesi için Türkiye'nin diplomatik adımları sürüyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçte kilit rol oynadığını vurguladı. Çelik, bütün kardeş ülkelerin bu siyasi iradeye destek vermesi son derece memnuniyet vericidir dedi. Adana'da konuşan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin barıştan yana tavrına verilen desteğin altını çizdi.
2: Ben Cumhurbaşkanımız ve Türkiye burada sağlanacak barış konusunda kilit aktördür. Bölge liderlerinin katılımıyla, Başkan Trump'ın da katıldığı, bu konunun müzakere edildiği telekonferansta Sayın Cumhurbaşkanımız herkesin üzerinde mutabık olduğu bir çözüm çerçevesini çok net bir şekilde koydu. gerek Hürmüz meselesinden, gerek nükleer meseleden, gerek bölgesel barış konusuna kadar bütün kardeş ülkelerin Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu siyasi iradeye destek vermesi son derece memnuniyet vericidir. Bundan sonrasında dünyanın kaldırabileceği bir noktanın çok ötesine geçilmiştir. Ve bu noktanın çok ötesine geçilmesi bu barışı bir an evvel mümkün kılmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade en geniş düzeyde kabul görmektedir.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Merkezi'nde yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlere sert tepki gösterdi. Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir" dedi. Siyasi zorbalığa asla izin vermeyeceklerini söyledi. Çatışmanın CHP'lilerin kendi içinde olduğunu söyleyen Çelik, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın CHP'de yaşananların tarafı olmadığını vurguladı.
2: Bir iki gündür kullanılan ifadeler tamamen haddini aşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in CHP Genel Merkezi'nde yaşananlar üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sarf edilen sözlere tepkisi sert oldu. İzin vermeyiz dedi, yargı yoluna işaret etti.
2: Siyasi zorbalığa ve siyasi eşkıyalığa asla izin vermeyiz. Bu ifadeleri kullananlarla hukuk önünde ve meşru siyaset yoluyla en net ve en etkili mücadeleyi vereceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın.
1: Ömer Çelik'in gündeminde CHP Genel Merkezi'nde ortaya çıkan görüntüler vardı. Taraflar arasındaki gerilimin parti içindeki çatışmadan kaynaklandığını vurguladı. Yaşananların AK Parti ve Cumhur İttifakı ile ilişkilendirilmesine sert çıktı.
2: CHP'lilerin CHP'lilerle iç çatışması, iç mücadelesi neticesinde ortaya çıkan bir takım iddiaları yargının araştırmasından ve sonuca bağlamasından ibarettir. Hiçbir şekilde hiçbir siyasi parti, AK Parti, Cumhur İttifakı ya da diğer muhalefet partileri bu olayın tarafı değillerdi. Halen de biz bu olayın herhangi bir yerinde değiliz.
1: AK Parti sözcüsü Çelik, Özgür Özel'i de yine sert sözlerle eleştirdi.
2: Bugün Özgür Özel ve ekibinin bütün görev yaptığı süre içerisinde demokrasiye herhangi bir şekilde demokrasinin oksijenini artıran bir faaliyete görülmedi. Miting meydanında gazeteci yumrukluyorsunuz. Kendi genel merkezinize zarar veriyorsunuz. Ondan sonra da demokrasiden bahsediyorsunuz. Bir siyasetçinin konuşacağı yer ya kürsüdür ya da parti otobüsüdür. Ne işiniz var Toman'ın üzerinde?
1: Tebligatın ardından CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel mesaisini mecliste sürdürdü. Özel'in meclisteki odasının girişindeki tabeladaki unvanı değiştirildi. CHP Grup Başkanı yazan tabela asıldı. Özgür Özel mecliste DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Grup Başkan Vekilleri ve MYK üyeleriyle yol haritasını ele aldı. Özel bayramda da Manisa'da olacağını açıkladı.
0: Bugün meclisteyiz. Grup başkan vekillerimizle ve MYK üyelerimizle bundan sonraki süreci değerlendireceğimiz bir toplantı yapacağız. Bundan sonrasını planlayacağız. Bayramda ilk olarak Manisa'ya gideceğim tabii. Manisa'da olacağım. Onun dışında da bayram programını henüz netleştirmedik. Çünkü bizim bu bayram süresince genel merkezde kalma gibi bir planımız vardı. Oradan çıkmayacağımız için bir bayram süresince resmi ya da özel herhangi bir programlama yapmamıştık. Onu şimdi konuşacağız.
1: CHP'de yanıtı merakla beklenen sorulardan biri cevap buldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze ne zaman gideceği netleşti. Kılıçdaroğlu yaklaşık 3 yılın ardından cumartesi günü CHP genel merkezine giderek bayramın son gününde partililerle bayramlaşacak. 1 Haziran'da da 37. kurultayda seçilen parti meclisini ve yüksek disiplin kurulunu toplayacak. Parti meclisinde merkez yönetim kurulu belirlenecek. O isimlerden biri de 38. kurultayın iptali için dava açan delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen'di. Aralarında Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'la İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu'nun da bulunduğu bazı siyasetçiler Kılıçdaroğlu'nun evine gitti. Nalbantoğlu çıkışta gazetecilerin CHP içinde ayrışma olur mu sorusunu yanıtladı. Nalbantoğlu, "Partimizi yine birlik içinde, beraberlik içinde nasıl tutabiliriz? Bunun bir kendimizce görüşlerimizi paylaşma fırsatı bulduk. Genel Başkanımız biz sonuna kadar arkasındayız" dedi. Öte yandan Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı'nın ikinci günündeki partiler arası bayramlaşma için heyetlerini belirledi. Kabul heyetinde Hasan Öztürkmen, Barış Bektaş, Sevda Erden Kılıç, ziyaret heyetinde ise

Deniz Demir, Ali Fazıl Kasap, Hüseyin Yıldız yer alacak. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde siyasi partiler arası bayramlaşma programları düzenlenecek. AK Parti bayramlaşma programları için 3 ayrı heyet oluşturdu. 16 siyasi partinin heyeti genel merkezde ağırlanacak ve bu partilere bayramlaşmak için gidilecek. AK Parti'ye ilk bayram ziyaretini CHP heyeti yapacak. AK Parti de ilk bayramlaşma ziyaretini CHP'ye gerçekleştirecek. AK Parti ve CHP heyetleri en son 17 Haziran 2024'te bayramlaşmıştı. Kurban pazarlarında hareketlilik sürerken denetimler sıklaştırıldı. İllerde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahada. Hayvanların sağlık durumları ile küpe ve evrak kontrolleri gözden geçiriliyor. Kurban Bayramı yaklaştıkça şehirler arası güzergahlarda trafik yoğunluğu da artıyor. İçişleri Bakanlığı "Bayram sensiz olmaz" sloganı ile çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ve polis ekipleri sürüş güvenliğinin sağlanması için havadan ve karadan denetim yapıyor. Kurban Bayramı öncesi asırlık vakıf geleneği yeniden canlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü 28.555 öksüz ve yetim çocuğun bayramlıklarını hazırladı. Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklara ulaştırılan hediye kartlarıyla bu bayramda gönül köprüleri kuruldu. Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Bayramın ilk gününde yağış beklenmezken ilerleyen günlerde yerel geçişler etkili olabilecek. Bayram süresince İstanbul'da ve yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. 36. NATO zirvesi 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Zirve öncesinde İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı. Toplantıda güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı çocuklar güvende ekipleri risk grubundaki çocuklara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Okullarda iletişime geçerek riskli çocukları belirleyen ekipler çocukların sağlıklı gelişimini destekliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek için çocuklar güvende ekipleri okullarla iletişime geçerek risk grubundaki 9.781 çocuğun sanat ve spor faaliyetine yönlendirildi dedi. Gaziantep Zeugma Antik Kenti'nde gün yüzüne çıkarılan Çingene Kızı Mozaiği'nin 13. kayıp paneli de ABD'den Türkiye'ye getirildi. Çevrim içi bir müzayedede satışa sunulurken fark edilen eser, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın diplomatik girişimleriyle takibe alındı. Bilimsel incelemelerle parçanın Çingene Kızı'na ait olduğu kesinleşti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, büyük kompozisyonun 13. eksik parçasının ait olduğu topraklara döndüğünü müjdeledi. Kamu kaynağı harcanmadan yurda getirilen tarihi panel Ankara'daki işlemlerinin ardından Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'ne götürülerek ait olduğu büyük kompozisyona eklenecek. Kargoda tüm zamanların rekoru kırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 2025 yılında yaklaşık 1,5 milyar kargonun teslim edildiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu rekorun e-ticaret hacminin son yıllardaki hızlı büyümesinden kaynaklandığına dikkati çekti. Kargoların %82'si kabul edildi. Günden sonraki 2 gün içinde teslim ediliyor dedi. Bakan Uraloğlu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun Türkiye Posta Sektörü Pazar Verileri raporunu paylaştı. Nisan ayında hidrolik santrallerden elektrik üretiminde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldı. 11 milyar 660 milyon kilovat saat elektrik üretildi. Böylece toplam elektrik üretiminin %41,4'ü suyun gücüyle karşılandı. Osmaniye'nin 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 21.44'te 7 kilometre derinlikte meydana geldi. Sarsıntının merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi olarak tespit edildi. 2 milyonun üzerindeki hacı adayının heyecanla beklediği Arafat'a intikaller başladı. 85 bin Türk hacı da Arafat'a gitmek üzere yola çıktı. Hacı adayları Arefe günü öğleden sonra yapılacak vakfe duasının ardından Müzdelife'ye geçecek. Haydut İsrail'in Gazze'ye yardım için yola çıkan küresel somut filosuna saldırısının ardından alıkonulan aktivistler ülkelerine dönüyor. Aktivistler gözaltı süresince cinsel şiddete ve işkenceye maruz kaldıklarını söyledi. Rusya, yabancı ülke vatandaşları Kiev'den ayrılsın, saldırı başlatıyoruz uyarısında bulundu. Açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Yabancı ülke vatandaşları Kiev'i terk etmeli denildi. Açıklamaya göre Kiev'deki Ukrayna Savunma Sanayi

0: Sanayi altyapısı hedef alınacak. Karar verme merkezleri ve komuta merkezleri de hedefte olacak. Rusya geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e savaşın başından bu yana en büyük saldırılardan birini düzenlemişti. Balistik füzeler ve dronlarla yapılan saldırılar gece boyu sürmüş. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, 2 kişinin öldüğünü, 80'den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. Afrika kıtasında Ebola salgını endişesi yaşanıyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 101'i doğrulanmış 900 vaka açıklandı. Uganda'da da 2 yeni vaka tespit edildi. Toplamda 12 ülke için salgın riski uyarısı yapıldı. Dinlediğiniz haberlerin özeti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Aile Haftası'nı kutladı. Ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımız kararlılıkla sürecek dedi. ABD ve İran arasındaki ateşkesin kalıcı barışa dönmesi için Türkiye'nin diplomatik adımları sürüyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, çatışmanın CHP'lilerin kendi içinde olduğunu söyledi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın CHP'de yaşananların tarafı olmadığını vurguladı. CHP'de yanıtı merakla beklenen sorulardan biri cevap buldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze ne zaman gideceği netleşti. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde siyasi partiler arası bayramlaşma programları düzenlenecek. Hava sıcaklıkları bayram süresince yurt genelinde mevsim normallerinde seyredecek. Spor. A Milli Takım Teknik Direktörü Montella sakatlanan Kerem Aktürkoğlu'nu hazırlık maçlarında oynatmama kararı aldı. Sakatlığını atlatan Arda Güler ise Kuzey Makedonya ve Venezuela ile oynanacak hazırlık maçlarında görev yapabilecek. Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım TRT Spor özel yayınına konuk oldu. Yıldırım camiaya birlik ve beraberlik mesajları verirken Fenerbahçe'nin şampiyonluğu için kenetlenmeleri gerektiğini söyledi. Teknik direktör ve transfer konusuna da değinen Aziz Yıldırım, sarı lacivertler için en iyi olan hoca ve oyuncularla temas halinde olduklarını belirtti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde playoff heyecanı başlıyor. Çeyrek final serilerinde yarın 2 maç oynanacak. Bahçeşehir Koleji Trabzonspor'u Beşiktaş Gençliği ise Galatasaray MCT Tekniği ağırlayacak. NBA'de San Antonio Spurs, Wembanyama'nın yıldızlaştığı maçta Oklahoma City Thunder'ı 103-82 mağlup ederek Batı Konferansı final serisinde durumu 2-2'ye getirdi. Eşitliği bozacak kritik 5. maç Oklahoma'da oynanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Muğla, Hatay çevreleri, Denizli'nin güneyi, Kütahya'nın doğusu, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleriyle, Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle. Ankara ve Elazığ 10, İstanbul ve Mardin 14, İzmir 16, Ordu 17, Samsun 15, Mersin Adana 18, Malatya ve Diyarbakır 11, Erzincan, Kayseri ve Sivas 9, Gaziantep ve Adıyaman 13, Erzurum 4 derece.
1: Yol durumu.
0: Nurdağ Gaziantep Devlet Yolu'nda üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 19 ile 22. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 23 ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir. Denizcilere 526 numaralı bildiri. İzmit Körfezi Atış Eğitimi 23 Mayıs 2026 tarihi saat 01'den 26 Mayıs 2026 tarihi saat 23.59'a kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 44 dakika 10 saniye kuzey, 29 derece 34 dakika 3 saniye doğu, 40 derece 41 dakika 56 saniye kuzey, 29 derece 34 dakika 23 saniye doğu, 40 derece 42 dakika 56 saniye kuzey, 29 derece 43 dakika 39 saniye doğu, 40 derece 43 dakika 23 saniye kuzey, 29 derece 43 dakika 46 saniye doğu. Denizcilere 528 numaralı bildiri Marmara Denizi.

0: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.
1: Dinmeyen Fırtına 7. Bölüm. Basılı kaynaklardan yararlanarak radyo için yazan Selma Fındıklı. Yöneten Semih Sergen, efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: anlatan Işık Yenersu, Alphonse de Lamartine, Kerim Afşar, Doktor İstemi Betil, Mary Ann, Ümit Sergen, Julia, Şebnem Kavalcı.
2: Alphonse de Lamartine, Julie'nin ölümüyle öylesine yıkılmıştır ki bu acıyı unutabileceğine inanmaz. Hele yeniden sevebileceğine asla. Fakat kız kardeşi Cesare'nin evinde karşısına bir İngiliz kızı çıkar ve bütün düşüncelerini alt üst eder. Çok geçmeden Marianne adındaki bu kıza evlenme teklif eder. O günlerde basılan ilk şiir kitabı da büyük ilgi görür. Hayatındaki bir başka önemli olay da Napoli konsolosluğuna ataşe olarak atanmasıdır. Ancak her şey yolunda giderken yıllar önce Nina'dan dünyaya gelen oğlu Leo'nun varlığı ortaya çıkar. Lamartine ailesinde fırtınalar yaratan bu çocuğu Alphonse'un diğer kız kardeşi Cecil yanına alır. Böylece dedikodular yayılmadan olay kapanır. Marianne'le evlenen Alphonse İtalya'ya doğru yola çıkar. Karısının en büyük isteği bir oğullarıyla bir de kızlarının olmasıdır. Hatta adlarını bile düşünmüştür: Alphonse ve Julia. Aradan birkaç yıl geçer. Marianne'in arzusu gerçekleşmiş, önce oğulları Alphonse, ardından da kızları Julia doğmuştur. Ancak Napoli'nin havası genç şaire yaramadığından Fransa'ya dönerler. İşte o günlerde henüz bir yaşında olan oğulları ölür. Bu acının ardından Alphonse, annesiyle kız kardeşleri Cesare'in ve Suzanne'ı da kaybeder. Her şeye rağmen hayat devam etmektedir. Marianne'le evlilikleri 12. yılını doldururken kızları Julia da 10 yaşına gelmiştir, ancak ciğerlerinden hastadır. Alphonse yıllardır gerçekleştiremediği doğu yolculuğuna çıkarsa deniz havasının kızına da iyi geleceğini sanmaktadır.
3: Yorgunluktan ölüyorum ama neyse ki şu işi hallettim Mary. Bizi doğuya götürecek gemiyle anlaştım.
4: Ne zaman yola çıkıyoruz?
3: Eğer bir aksilik çıkmazsa 2 ay sonra, yani Haziran'da Marsilya limanından hareket edeceğiz.
4: Fakat Julia'nın durumu beni çok korkutuyor Alphonse. Böyle uzun bir yolculuk onu hırpalamayacak mı?
3: Yol boyunca doktor yanımızda olacak. Üstelik uğradığımız limanlarda uzun süre dinlenmeden tekrar yola çıkmayacağız.
4: Farkındayım. Ben bu geziyi gözümde çok büyütüyorum ama elimde değil. Alphonse'u kaybettikten sonra Julia'nın da hastalanması bana dünyayı zindan etti.
3: Ne olur kendini bu kadar üzme Mary. Göreceksin, deniz yolculuğu Julia'ya iyi gelecek.
4: Keşke buna inanabilsem. Belki aptalca bulacaksın ama ona Julia'yı hatırlatması için Julia adını verdiğimize bile pişmanım. Sanki kızımız Julia'nın yalnız adını değil, kaderini de taşıyor gibi.
3: Aynı duyguya bazen ben de kapılıyorum. Fakat gerçekçi olmalıyız. Evet, Julie de ciğerlerinden hastaydı ama sadece adları benziyor diye hastalıkları arasında da bir ilgi aramak çok saçma.
4: Saçma olduğunu ben de biliyorum ama of, yine de böyle düşünmekten kendimi alamıyorum. Hele Julia'nın sonunu hatırladıkça.
3: Julie'nin ölümü üstünden tam 17 yıl.

0: Nihayet hayallerin gerçek oldu Alphonse. İlk durağımız Beyrut karşımızda.
1: Kendimi güzel bir düşte sanıyorum Mary.
2: Dün gece ikiniz de beni kandırdınız değil mi? Hani gemimiz Beyrut'a yaklaşırken uyandıracaktınız?
0: Özür dilerim Julia, bunu unutmuş değilim ama öyle güzel uyuyordun ki uyandırmaya kıyamadım.
1: Hem bir şey kaybetmiş de sayılmazsın kızım. Bak yeni giriyoruz limana.
2: Beni kucağına alsana baba. Boyum yetişmediği için karşıları iyi göremiyorum.
1: Tabii Julia, gel bakalım.
0: Her zamanki gibi güverteyi çıkarken deşalını almamışsın. Sabahları hava serin olur diye kaç kez söyledim.
2: Ben üşümüyorum anne.
0: Üşüyorsun ama farkında değilsin. Bak sonra da öksürüklerin niye geçmiyor diye bize soruyorsun.
1: Nasıl? Beyrut hoşuna gitti mi Julia?
2: Evet baba. Baksana uzaklarda upuzun direkler görünüyor. Acaba ne işe yarıyor bunlar?
1: Minarelerden söz ediyorsun. O gördüğün sütunlar camilerde bulunur.
2: Cami ne demek baba?
1: Bizim için kilise ne anlama geliyorsa Müslümanlar için de cami aynı anlama gelir kızım. İbadet ettikleri kutsal bir yerdir.
2: Şimdi anladım.
1: Minareleri yalnız Beyrut'ta göreceğini sanma. Bundan sonra gideceğimiz Kahire'de ve İstanbul'da da onlarla sık sık karşılaşacaksın.
2: Oralara ne zaman gideceğiz baba?
1: Şimdilik bir şey söyleyemem. 2 aylık gemi yolculuğundan sonra Beyrut'ta bir ev tutup uzun süre dinlenmeliyiz.
2: Ne olur limana yakın bir ev tutalım baba.
0: Güvertede üşüyeceğini söylemiştim sana Julia.
2: Şimdi geçer anne.
1: Hadi kamaraya gidelim, orası daha sıcaktır.
0: Ben de gidip doktora uyandırayım.

0: taşındığımızdan beri sadece kendi odamı görebildim baba. Ne olur izin ver de bugün evimizin her tarafını gezeyim.
1: Biliyorsun Julia, bunun için benden değil doktordan izin istemen gerek.
0: İzin verir misiniz doktor?
2: Seni üzmek istemezdim ama buna izin veremem Julia. Bir an önce iyileşmek istiyorsan dinlenmen gerektiğini unutma.
0: Ama evimizi öyle merak ediyorum ki.
1: İstersen ben sana her köşesini anlatırım. Hiç yorulmadan bütün evi gezmiş olursun.
0: Görmüş gibi olmaz ki baba.
2: Şimdilik bu kadarına razı olmalısın Julia. İyileştiğin zaman da kendin gezersin.
0: Peki, dinliyorum. Hadi anlatsana.
1: Evimiz tam senin istediğin gibi limana çok yakın. Aslında buna bir ev demek yanlış olur. Çünkü birbirine içten merdivenlerle bağlanmış 5 binadan oluşan koskoca bir yapıda oturuyoruz. Arka bahçede de büyük bir ahır var. Bu sabah tam 6 tane safkan Arap atı satın aldım. İyileştiğin zaman seni de onlara bindireceğim. Julia? Julia?
2: Julia derin bir uykuya daldı Monsieur Lamartin. Boşuna seslenmeyin.
1: Öyleyse biz odadan çıkalım. Durumunda hala bir düzelme yok değil mi doktor?
2: Ne yazık ki öyle.
1: Yolculuk onu tahminimden fazla yordu. Sonucun böyle olacağını bilseydim...
2: Kendinizi suçlamayın Monsieur Lamartin. Bu uzun yolculuğa çıkmasaydınız da Julia'nın sağlığında önemli bir değişiklik olmayacaktı. Hastalık normal seyrini sürdürüyor.
1: Sizinle açık konuşalım doktor. Yapabileceğiniz pek bir şey kalmadı değil mi?
2: Yok, bu kadar umutsuz olmayın. Bazen hastalar doktorları yanıltırlar.
1: Sözleriniz beni avutmaktan çok uzak doktor. Lütfen açık konuşun.
2: Siz mucizeye inanır mısınız Monsieur Lamartin?
1: Sorunuzdan anladığım kadarıyla Julia'nın kurtulması için bir mucize olması gerekiyor. Ama cevabım hayır olacak. Ben artık böyle şeylere inancımı kaybettim.
2: Kaybettim dediğinize göre önceleri inanıyordunuz.
1: Evet doktor, bir zamanlar. Çok sevdiğim bir kadın vardı. Julie Charles. Aix-les-Bains'de tanışmıştım onunla. Biliyorum kızım ölüm döşeğindeyken bundan söz etmem çok çirkin ama... Mucizelere neden inanmadığımı size açıklamak istiyorum.
2: Sizi suçlamak ya da ayıplamak aklımın köşesinden geçmez. Lütfen rahatça anlatın her şeyi.
1: Julie de tıpkı Julia gibi ciğerlerinden hastaydı. Ona yaşama sevincini veren tek şey benim sevgimdi ama... bu da ölümüne engel olamadı. Tanıştığımızdan ölüm haberini alıncaya kadar hep bir mucize bekledim. Umudumu kesmedim fakat o mucize gerçekleşmedi. Şimdi gerçekleşmesini nasıl beklerim?
2: Gelecekte neler olacağını bilemeyiz Monsieur Lamartin. O zaman beklediğiniz mucize gerçekleşmemiş olabilir ama bu defa... Neyse. Şimdi bunları konuşarak oyalanmayalım. Unuttunuz mu? Bugün tercümanlığınızı yapan Suriyeli'nin evine gidecektiniz.
1: Hatırlattığınız iyi oldu. Gidip konuşmalıyım. Kızının Julia ile arkadaşlık yapmasına izin verirse... onu can sıkıntısından kurtarmış olacak.
3: Yeni arkadaşını sevdin mi Julia? Çok cana yakın bir kıza benziyor.
0: Evet anne. Yaşı benden biraz büyük ama yine de anlaşıyoruz. Üstelik babası ona biraz Fransızca öğretmiş. Konuşurken pek zorluk çekmiyoruz.
3: Ya ne kadar güzel.
0: Aa, neredeyse unutuyordum anne. Arkadaşım için bir düğün armağanı alır mısın? Yakında evlenecekmiş.
3: Evlenecek miymiş? Ama arkadaşın daha 14 yaşlarında değil mi?
0: Evet öyle ama evlenecekmiş işte. Burada gelenekler böyleymiş.
3: İstediğin armağan olsun kızım. En güzelini alırız.
0: İzin verirsen anne ona kendi altın saatimi de armağan edebilirim. Ya da büyüyünce takmam için büyük annemin verdiği inci kolyeyi.
3: Sen hangisini istersen onu veririz kızım.
0: Sağ ol anne. Öyle uykum var ki.
3: Sen uyumana bak yavrum. Ben çıkıyorum. Siz burada mıydınız doktor?
2: Evet madem. Sizi Julia ile baş başa bırakmak için odaya girmedim.
3: Doktor. Kızımın durumu dünden daha kötü. Her geçen gün gözümüzün önünde bir mum gibi eriyip bitiyor. Ama bizler hiçbir şey yapamıyoruz.
2: Cesaretinizi bu kadar kaybetmeyin Madame Lamartin.
3: Cesaretin de bir sınırı vardır doktor. Yıllar önce oğlumuzu kaybettik. Ardından Alfonso'nun annesini, iki kız kardeşini, sonra kendi annemi. Kocam Tanrı peş peşe gönderdiği felaketlerle sabrımızı sınıyor demişti. Bu sınama hiç bitmeyecek.
2: Bakın madem, üzüntü ve yorgunluktan ayakta duracak haliniz kalmamış. Beni dinlerseniz odanıza gidip biraz dinlenmeye çalışın.
3: Hayır hayır, gidemem. Julia'nın bir şeye ihtiyacı olabilir.
2: Yanında ben kalırım, merak etmeyin. Hem Monsieur Lamartine de neredeyse eve döner. Ha, bakın geldi bile.
1: Julia nasıl?
2: Değişen hiçbir şey yok.
3: Seni Fransız konsolosluğuna neden çağırmışlar Alfons?
1: Mısır valisi Mehmet Ali Paşa burada olduğumuzu haber almış. Bizi Kahire'ye davet etmek için habercilerini göndermiş.
3: Sen ne cevap verdin?
1: Hiç, sadece teşekkür ettim. Yaşadığımız korkunç günleri anlatınca umarım gidemediğimiz için bizi bağışlar.
3: Öyle bir zindanda yaşıyoruz ki. Lübnan'da, Mısır'da ya da dünyanın öbür ucunda olmanın bizim için farkı yok. Julia! Julia! Ne oldu kızım?
0: Soluk alamıyorum anne.
1: Ne olur öyle uzakta durmayın doktor, bir şeyler yapın.
2: Yapabileceğim bir şey olsa esirger miyim Monsieur Lamartine? Julia'yı kendi kızım gibi severim ama şu anda ben de sizler kadar çaresizim. Onu boş yere hırpalamamı istemeyin.
0: Soluk alamıyorum. Julia!

0: Gün ağrıyor. Aylardır ilk defa Julia'yı odasında yalnız bıraktık. Zaten yanında olsak bile artık ona ne yararı olur ki?
1: Sizi teselli etmek istiyorum ama inanın söyleyecek söz bulamıyorum Madame Lamartin.
0: Hiçbir şey söylemenize gerek yok doktor. Julia'nın hastalığı süresince sadece bir doktor gibi değil, yakın bir aile dostu olarak da çok iyiliğinizi gördük.
1: Sizlere bir yardımım dokunmuşsa buna asıl ben sevinirim madem.
0: Alphonse'un durumu da beni ayrıca korkutuyor. Dün geceden sonra odasını kapandı, içeri kimseyi almıyor.
1: Böyle zamanlarda hepimizin tepkisi bir olmaz ki.
0: Ama ben ona yardım etmek istiyorum doktor.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin

Esir Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimizle 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimizle 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam edelim.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Treni programını dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Kültigin olmasa hep ölecektiniz. Küçük kardeşim Kültigin vefat etti. Kendim düşünceye daldım. Görür gözüm görmez gibi, bilir aklım bilmez gibi oldu. Kendim düşünceye daldım. Zamanı Tanrı yaşar. İnsanoğlu hep ölmek için türemiş. İnsan için zamanı bilmek ve takip etmek her dönemde büyük önem taşıdı. Ancak tarih öncesi devirlerde bu konu çok daha önemliydi. Çünkü zaman döngülerini ve zamanı bilmek, insanın barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarında hayati önem taşıyordu. Türk kültürünün en önemli konularından mitleri konuşmaya devam ediyoruz değerli dinleyenler.

0: Bugünkü Mavi Gök Yaz Yer programına takvim mitleriyle başlayacağız. Konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgan'la konuşacağız bu konuyu. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: İnsan zamanı nasıl algılamış hocam? Hemen bu soruyla başlamak istiyorum. Nasıl adlandırmış? Takvim miti nedir ve nasıl ortaya çıkmış?
1: Evet Orkun Bey, ilkel ve erken dönem toplumlarında zaman soyut, kronolojik bir akış olarak bizim karşımıza çıkmıyor. Olaylara ve kozmik döngülere bağlı olarak bir deneyim olarak karşımıza çıkıyor. Zaman önce gece gündüz ayrımı, ayın evreleri, mevsimsel döngüler, göç ve av döngüleri üzerinden anlamlandırılmaya çalışılmış ilk insanlar tarafından. Daha sonra bizde, yani özellikle bizim o mitik dönemimizin başlangıcında, biz zamanı ikiye ayırıyoruz Orkun Bey: kutsal zaman ve kutsal olmayan zaman. Takvim miti ne peki bunların içerisinde? Bizim o kutsal zaman dediğimiz zamanın düzenli aralıklarla yeniden kurulmasını sağlayan bir anlatı. Yani bizim o kutsiyet atfettiğimiz zamanın döngüsel olarak tekrar edilen kısmı takvim mitlerini anlatmış oluyor bize. Ve tekrar söyleyelim bunu, takvim mitleri o kaostan kozmosa, yani düzene geçişi anlatıyor Orkun Bey.
0: Evet. Zamanın başlangıcını nasıl anlatıyor peki takvim mitleri?
1: Şöyle anlatıyor Orkun Bey. Takvim mitleri gök cisimlerinin hareketlerini takip ediyor ve bunu kutsalın bir işareti olarak anlamlandırıyor ve zamanı segmentlere ayırmaya başlıyor. Yani bölümlere ayırıyor. Böylece yıllar ortaya çıkıyor, aylar ortaya çıkıyor, günler ortaya çıkıyor ve mevsimler ortaya çıkmış oluyor. Bunlar da o en temelinde kaosun bitmesi ve düzene geçişle beraber o bütün bölümlere ayrılmasıyla,
0: evet,
1: yani bir sıralandırmanın ortaya çıkmasıyla bir takvim miti de meydana gelmiş oluyor.
0: Hocam, görüyoruz ki takvimler toplumlara göre farklılık gösteriyor. Bunun nedenini ve farklı toplumların takvim oluştururken hangi ölçütleri esas aldığını merak ediyoruz. Çünkü bunun nedeni o esas aldıkları ölçütler, değil mi?
1: Evet Orkun Bey, takvimler nasıl ortaya çıkıyor? Yani neyden etkileniyor? Coğrafyadan, ekonomik faaliyetlerden, yani o bir tarım toplumu mu, göçebe yaşam mı sürüyor? Astronomik gözlemden ve dini sistem etrafında şekillendiriliyor. Örnek verelim isterseniz, biz Mezopotamya takvimlerine baktığımız zaman onların ay esasına dayandırıldığını görüyoruz. Mısır takvimine baktığımız zaman Nil'in akış şemasına göre düzenlendiğini görüyoruz. Çin takviminin ay güneş esasına dayandığını ve bizim takvimimizin, Türk takviminin de göçebe astronomi temelli, aynı zamanda hayvan sembollü döngüsel bir yapıda olduğunu görüyoruz. Yani takvimin şekillendirilmesinde ve başka toplumlarda farklılık gösterilmesinin temel sebebi yaşam şekli aslında. Yaşam şekline göre takvim farklı şekillerde sistem haline getirilmiş oluyor.
0: Takvim mitleri peki hangi ihtiyacın sonucunda ortaya çıkmış olabilir?
1: Orkun Bey, takvim mitlerinin meydana gelmesinde 3 tane temel ihtiyaç var. Bir tanesi doğayı düzenleme ihtiyacı. Evet, doğa biliniyor insanlar tarafından ve birçok şey de çözümlenmiş durumda. Ama onu sistematik bir hale getirme ihtiyacı var, düzenleme ihtiyacı var. Bir sonrası ritüeli belirleme, ritüel zamanını belirleme ihtiyacı. Çünkü insanlar belirli ritüelleri gerçekleştirerek yaşamlarını sürdürüyorlardı. Dolayısıyla bunda bir zamana bağlama ihtiyacı güttüler. Diğer sebep de toplumsal düzeni senkronize etme ihtiyacı. Yani o toplumu bir arada tutma ve belirli zamanlarda da bir araya getirme ihtiyacından dolayı. Ve bizim kültürel hafıza diye tanımladığımız bir teoride de takvim, kolektif hafızanın aslında bir organizasyon aracı. Yani insanların hep beraber bir şeyler yapabilmeleri için, aynı zamanda doğaya hükmedebilmeleri için ve Tanrı'yla olan ilişkilerini de düzenlemeleri için bir sisteme ihtiyaçları vardı. Bunu da takvim karşılamış oldu.
0: Hocam, Orhun yazıtları hani en büyük kaynağımız diyebiliriz, hem de yazılı.
1: Evet.
0: Orhun yazıtlarında zaman kavramı karşımıza çıkıyor mu? Çıkıyorsa nasıl çıkıyor?
1: Evet, çıkıyor Orkun Bey. Siz girişte pasajda da gönderme yapmış oldunuz. Orhun yazıtlarında zaman şöyle karşımıza çıkıyor: üste kök tengri, altta yağız yer kılındığında kozmik başlangıca bağlanıyor. Zamanın bir başlangıcı olduğunu söylüyor bize Orhun yazıtları. Ve Orhun yazıtlarında zaman, bu çok güzel bir kelime, günümüzde de var aslında, öt kelimesi zamanla ilişkilendiriliyor Orkun Bey ve Orhun yazıtlarında böyle karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda biz yazıtlarda geçmiş gelecek bilincini görüyoruz. Ve zaman burada tarihsel bir bilinçle ilişkilendiriliyor Orkun Bey. Yani Orhun yazıtlarında boş bir tarih anlatıcılığı değil, tarihsel süreçten geçen, tarihsel bilinçle ilişkilendirilen bir zaman anlayışı var. Aynı zamanda Türklerdeki zaman anlayışı da döngüsel Orkun Bey. Nasıl döngüsel zaman anlayışı? Olaylar sürekli tekrar ediyordu. Çünkü biz zamana kutsiyet atfetmiştik. Kutsal zamanda dolayısıyla tekrar gerçekleşir.
0: Özür dilerim, sözünüzü kestim. Döngüsel dedik ama aynı zamanda da doğrusal değil mi hocam?
1: Evet Orkun Bey, aynı zamanda doğrusal. Ve şöyle Orhun yazıtlarıyla alakalı son bir şey söyleyelim isterseniz. Öt kelimesinin zaman anlamında kullanıldığını söyledik ve buna karşılık olarak yazıtlarda şöyle diyor. Ebedi il, yani ebedi yönetim anlayışının da zamanın Türklere verdiğini yine Orhun yazıtları bize anlatmış oluyor. Ve yazıtlarda geçmiş gelecek bağlantısı sıkı bir şekilde kurularak o zamanın döngüselliğini de aynı zamanda zamanın siyasal sorumluluk içerdiğini de bize anlatmış oluyor.
0: Evet. Takvimler kültürel değerleri mutlaka yansıtıyordur. Ama nasıl yansıttığını sormak istiyorum ve yerlerle nasıl ilişkilidir?
1: Evet Orkun Bey, zikretmiştik, tekrar zikredelim. Takvim bayramları belirliyordu, göç zamanını belirliyordu, kurban ve toy tarihlerini belirliyordu ve devlet düzenini senkronize ediyordu. Dolayısıyla kültürel normları da planlamak takvimin bir göreviydi. Şöyle, takvimler bir toplumun kozmoloji anlayışını, üretim biçimini ve kutsal olan zamanını ve kutsal olmayan zamanını da içeriyordu ve bunların somut bir kültürel yapıya dönüşümünü temsil ediyordu. Biliyorsunuz ki tarım toplumuyuz biz, göçebe bir toplumuz ve bununla beraber ortaya çıkan bizim bayramlarımız vardı, kutlamalarımız vardı. Nevruz gibi Orkun Bey. Bunların ne zaman kutlanacağının bilinmesi de takvimle ilişkilendiriliyordu. Ve bununla beraber işte ritüeller, bayramlar hepsini sistematik bir şekilde kutlanıyor ve tekrarlanması takvim döngüsüyle beraber mitik yaşamda kendisine yer buluyordu.
0: Evet. Geçtiğimiz programlarda değinmiştik ama kısaca hatırlayalım isterseniz hocam. 12 hayvanlı Türk takvimini. Neden 12 hayvan vardı ve bu hayvanlar neyi sembolize ediyordu? Günümüz Türk kültüründe izleri hala devam ediyor mu? Nedir?
1: Evet Orkun Bey, 12 hayvanlı Türk takvimi 12 yıllık döngü esas alınıyordu. Her yıl bir hayvan adıyla adlandırılıyordu. Ama bu hayvan adıyla adlandırılırken de hayvanların özellikleri baz alınıyordu. Ve Çin takvimiyle de paralellik gösterilebilir ve dinleyicilerimiz belki karıştırıyordur. Fakat Türklerin 12 hayvanlı Türk takvimi bağımsız bir takvim. Bunun altını çizelim. Hayvanların sembolik olduğunu söyledik. Örnek verelim birkaç tane. Kaplan güçle ilişkilendiriliyordu. Sığır bereketle, at cesaretle ve üretkenlikle ilişkilendirilen bir hayvandı Orkun Bey. 12 hayvanlı Türk takviminin temelinde de göçebe hayat tarzı var. Çünkü Türkler göçebe hayat tarzına sahipler biliyorsunuz. Günümüzde kullanılıyor mu? Evet kullanılıyor. Anadolu'nun birçok yerinde halen yaş hesaplamalarında ya da halk astrolojisinde 12 hayvan Türk takviminin izleri var. Buna göre Anadolu'daki halk yılın nasıl geçeceğini 12 hayvan Türk takvimi üzerinden takip ediyor.
0: Takvim mitleriyle devlet anlayışı arasında nasıl bir bağ vardır?
1: Şöyle Orkun Bey, hükümdarın zaman üzerindeki düzenleyici rolünü belirliyor. Yani aslında zamanı hükümdar düzenlemiş oluyor. Yıl adlandırmaları siyasal dönemleri kaydediyor ve devlet törenleri de bu zamana bağlanmış oluyor.
0: Peki takvim mitleri kader anlayışını nasıl etkiliyor?
1: Kader anlayışını etkiliyor evet Orkun Bey. Şöyle ki her yıl karakterine bağlı olan hayvanın özellikleriyle geçtiği için dolayısıyla bir kader motifi de gerçekleşmiş oluyor.
0: Peki, bahar ve yılbaşı neden mitolojik açıdan önemlidir diye sormak istiyorum.
1: Bahar önemli. Neden? Kozmik yeniden doğuşu temsil ediyor. Kaostan düzene geçişi temsil ediyor. Aynı zamanda yenilenme mitinin de biz döngüseldik çünkü onun tekrarı olduğu için önemli. Ve Nevruz da bizde yılbaşı biliyorsunuz. Kozmik yılbaşı ve yeni yılın tekrar başlamasını temsil ediyor.
0: Evet. İnsan sorular soran ve sorularına yanıtlar arayan bir varlık. Dağın neden kutsal sayıldığını, Ölümün neden var olduğunu, bazı hayvanların niçin ayrıcalıklı kabul edildiğini ve daha fazlasını hep anlamaya, anlamlandırmaya çalışır. Tüm bunlara yanıt ararken özel bir mit türü ortaya çıkar, etiyoloji mitleri, değerli dinleyenler. Türk mitolojisinde

0: Arkeolojik anlatılardan da bahsedelim istiyoruz. Önce kelime anlamını isterseniz sevgili dinleyicilerimize aktaralım. Sayın hocam, etiyoloji ne demek?
1: Orkun Bey, etiyolojinin kelime anlamı bir varlığın ya da bir geleneğin kökenini ve ortaya çıkışının nedenini açıklama çabası aslında. Şöyle ki sizin merak ettiğiniz bu neden böyle? Örnek veriyorum, gök gürültüsü neden meydana geliyor? Bazı hayvanlar neden belirli özelliklere sahip? Güneş neden belirli zamanlarda doğuyor gibi soruların hepsinin cevabını etiyoloji mitleri bize veriyor.
0: Peki etiyoloji miti nedir? Özel bir mit türü dedik az önce. Neden özel? Mitolojide nasıl bir yeri var?
1: Etiyoloji mitleri Orkun Bey, geleneğin ve doğal oluşumun nasıl ve neden olduğunu bize açıklıyor. Zaten etiyoloji mitleri bizim sınıflandırmada özel kategoriye dahil ettiğimiz bir mit türü. Kurtların neden uluduğu, ölüm neden var, insan neden yaşama gönderiliyor gibi soruların hepsinin cevabını buluyoruz. Ortaya çıkış amacı da zaten nedenleri açıklamak. Yani yeryüzündeki o düzen içerisindeki nedenleri açıklamaya çalışan bir mitoloji türü. Bu yüzden de özel bir mitoloji türü. Aslında insanların kendi zihinlerinde oluşturduğu, özel soruların cevabını aradığı için de yine özel kategorisine dahil edilen bir tür.
0: Peki bu bahsettiğiniz konular haricinde farklı konuları da açıklıyor mu o mitler?
1: Evet, doğa olaylarının kökenini açıklıyor. Rüzgar, fırtına, güneş tutulması gibi hayvanların özelliklerini açıklıyor. Dağ ve ırmaklar neden kutsal? Yani o doğadaki şeyler niçin kutsal? Ölümün ortaya çıkışını ve bazı toplumsal geleneklerin de kaynağını bize açıklamış oluyor.
0: Peki hangi motifler dersek karşımıza öncelikle yine kurt çıkacak.
1: Evet.
0: Dağ, ırmaklar, fark ediyorum.
1: Orkun Bey, hangi motifler karşımıza
0: Evet.
1: çıkıyor? Zikrettiğiniz gibi kurt motifi bizim karşımıza çıkıyor. Dağlar, ırmaklar. Aynı zamanda hayvan motifleri içinde geyik ya da işte kartal, şahin gibi motifler de karşımıza çıkıyor. Irmak ve su var, ağaç var, ışık var. Yine mağara motifi de etiyoloji mitlerinde bizim karşımıza çıkıyor. Bunlar neden kutsal ve onların başlangıcı ne?
0: Peki. Aslında bir örnekle de açıklamak istersek ya da bir örnek vermek istersek verebileceğimiz yazılı bir örnek var mı okuyabileceğimiz?
1: Türk halklarının eski inancında tutulmalar bazı kötü ruhların doğa olaylarına müdahalesi olarak açıklanıyordu mitolojik metinlerde de. Bu anlatılar gök olaylarının neden meydana geldiğini sembolik açıklamalarla ve kozmik düzeninde geçici olarak tehdit edildiği olarak açıklanıyordu bize Orkun Bey. Altay ve Saha Yakut Türklerinde derlenen anlatılara göre göğün derinliklerinde karanlıkta yaşayan dev, yutucu ve çok çirkin olarak tasvir edilen bir varlık vardır. Kimi anlatıda bu ejder olarak tasvir ediliyor, kimi anlatıda da kara bir yılan olarak tasvir ediliyor Orkun Bey. Bu varlık zaman zaman göğe yükseliyor ve ışığı kıskanıyor bu. Onun parlamasını ve ışıl ışıl olmasını kıskanıyor. Güneşe ya da aya saldırıyor Orkun Bey ve onu, ya güneşi ya da ayı, ağzına alıp yutmaya başladığında yeryüzüne bir gölge düşüyor. Biz bunu bugün güneş tutulması ya da ay tutulması olarak biliyoruz. İşte o an göksel düzenin bozulduğu an oluyor. Dolayısıyla halk bunu gök canavarının, yani o ejderin ya da yılanın yaptığını düşünüyor ve bunun karşısında güneşin ya da ayın yutulduğunu anlıyor. Hemen davullar çalınıyor. Orkun Bey, bizde davul önemli. Hatırlayın, şamanın davulu vardı. Niçin davul çalınıyor? Davul kutsal kültüründe. Davul çalındığı zaman o kötü ruhun güneşi ya da ayı serbest bırakacağını bildikleri için hemen davul çalma ritüelini gerçekleştiriyorlar. Güneşi ya da ayı, artık canavar hangisini yuttuysa, kurtarmış oluyor. Canavar bu gürültüyü duyunca, davulun sesini, ondan korkuyor ve kaçıyor. Dolayısıyla güneş

0: Kutsal törenler neden yapılıyor ve şaman ritüellerinin dayanağını açıklıyor. Biraz önce davula yaptığımız gönderme de bunun bir işaretiydi. Yani etiyoloji mitleri sadece kültürel davranışları açıklamıyor, doğa olaylarını da açıklıyor. Özellikle Altay ve saha anlatılarında ölümün neden ortaya çıktığını da etiyoloji mitleri bize açıklıyor. Ve çok ilginç Orkun Bey, saha anlatılarında ölüm birebir erlikle. Erlik kimdi? Şeytandı. Şeytanla ilişkilendiriliyor. Ve bazı varyantlarda da insanın başlangıçta ölümsüz olduğu ama erliğin müdahalesiyle ya da bazı anlatılarda Tanrı'nın müdahalesiyle, yani o doğal düzenin bozulmasıyla beraber insanın ölümlü olduğu anlatılıyor bize.
1: Evet. Bu işlevlerinin yanında farklı işlevleri de var mıdır efendim Türk mitolojisinde etiyoloji mitlerinin?
0: Var. Kozmik düzeni anlamlandırma işlevi var. Çünkü insan o düzenin nasıl işlediğini bilmiyor ve insan her zaman anlamlandırmaya muhtaç bir varlık. Dolayısıyla onu anlamlandırmaya çalışırken köken mitlerinden istifade ediyor. Coğrafyayı kutsallaştırma işlevi var. Hemen bir örnek söyleyelim.
1: Buyurun.
0: Ötüken Dağı'nın kutsal olması ya da Ergenekon mağara dağ motifinin kutsal olması bu etiyoloji mitlerinin coğrafyayı kutsallaştırılması ile alakalı. Bunun dışında siyasal ve toplumsal meşruiyet üzerine bir işlevi var. Ne o? Bir soyun kurttan türemesi ya da işte ağaçtan türemesi. Yani soyun bir kutsiyetle ilişkilendirilmesi, hanedanın sıradan değil de ilahi kökenli olduğunu gösteriyor. Bu da etiyoloji mitiyle ortaya çıkan bir işlev. Bunun dışında Orkun Bey, ritüel ve geleneklerin kökenini açıklama, kolektif hafıza ve kimlik inşa etme gibi de işlevleri var.
1: Süremizin sonuna geldik ama kısaca şuna da değinmenizi rica ediyorum. Günümüzde hala neden önemli etiyoloji mitleri?
0: Önemli çünkü kültürel hafızayı ve sembollerin kökenini anlamamıza halen günümüzde de yardımcı oluyor.
1: Değerli dinleyenler, insanın hükmetmeye gücü yetmese de kontrol altına almaya çalıştığı bir olgu zaman. Bugünkü programımızda Türk mitolojisinde zaman döngülerini barındıran takvim mitleriyle evren, doğa ve toplum arasındaki ilişkiyi anlamlandıran etiyoloji mitlerini ele almaya çalıştık konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgan'la. Çok teşekkür ediyoruz kendisine.
0: Ben teşekkür ederim Orkun Bey.
1: Programı sizler için Esen Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Tanca Teksin ulaştırdı. Ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın.
2: Mavi Gök, Yağız Yer.

0: Saz soloları dinlediniz.
1: Saat 1.
2: Haberler.
1: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık'la telefonla görüştü. Gündemde ABD ile İran arasındaki müzakere süreci vardı. Erdoğan, diplomatik adımların desteklenmesinin önemini bir kez daha vurguladı. İran'da 3 liman kentinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Patlama seslerinin nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı. ABD ile İran arasındaki müzakere süreci yine kördüm. ABD Başkanı Trump görüşmelerin iyi gittiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio da bugün gelişme olabilir dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise bir çerçeveye ulaştık ama bu anlaşma yakın demek değil ifadesini kullandı. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacaklarını ancak hizmetin bir bedeli olacağını söyledi. ABD ve İran arasındaki ateşkesin kalıcı barışa dönmesi için Türkiye'nin diplomatik

0: adımları sürüyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçte kilit rol oynadığını vurguladı. Çelik, bütün kardeş ülkelerin bu siyasi iradeye destek vermesi son derece memnuniyet vericidir dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Merkezi'nde yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlere sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir dedi, siyasi zorbalığa asla izin vermeyeceklerini söyledi. Çatışmanın CHP'lilerin kendi içinde olduğunu söyleyen Çelik, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın CHP'de yaşananların tarafı olmadığını vurguladı. Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 3 yılın ardından 30 Mayıs Cumartesi günü CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Kurban Bayramı'nın 4. gününde partililerle bayramlaşacak. 1 Haziran'da ise parti meclisini toplayarak merkez yönetim kurulunu belirleyecek. Gün boyu çalışmalarını evinde sürdüren Kılıçdaroğlu, kendisini ziyaret eden isimlerle yol haritasına ilişkin fikir alışverişinde bulundu. Tebligatın ardından CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel mesaisini mecliste sürdürdü. Özel'in meclisteki odasının girişindeki tabeladaki unvanı değiştirildi. CHP Grup Başkanı yazan tabela asıldı. Özgür Özel mecliste DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Grup Başkan Vekilleri ve MYK üyeleriyle yol haritasını ele aldı. AK Parti'nin bayramlaşma programı belli oldu. Partililer arası bayramlaşma bayramın ikinci günü yapılacak. AK Parti heyeti uzun bir aranın ardından CHP heyetiyle de bayramlaşacak. 36. NATO zirvesi 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Zirve öncesinde İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı. Toplantıda güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Osmaniye'nin Sumbası ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 21.44'te 7 kilometre derinlikte meydana geldi. Kocaeli'ndeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı. 2 milyonun üzerindeki hacı adayının heyecanla beklediği Arafat'a intikaller başladı. 85 bin Türk hacı da Arafat'a gitmek üzere yola çıktı. Hacı adayları Arife günü öğleden sonra yapılacak vakfe duasının ardından Müzdelife'ye geçecek. Katil İsrail, Lübnan'ın güneyinde birçok noktayı hedef aldı. Nebatiye ve Sur kentlerine son saldırılarda 24 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu güneydeki ormanları da yangın çıkaran fosfor bombasıyla vurdu. Lübnan Hizbullah'ı da İsrail'e misilleme yaptı. İnsansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir İsrailli öldü. Soykırımcı İsrail Gazze şeridini hedef almaya devam ediyor. Son saldırılarda 6 Filistinli daha katledildi. Gazzeliler zor şartlar altında bayram hazırlığı yapmaya çalışıyor. Katil İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmünü sürdürüyor. Katil İsrail güçleri çeşitli kentlere düzenlediği baskınlarda 7 Filistinliyi gözaltına aldı, bir genci bacağından vurdu. Filistinlilere ait tarım araçlarına ve traktörlere de el koydu. Rusya, yabancı ülke vatandaşları Kiev'den ayrılsın, saldırı başlatıyoruz uyarısında bulundu. Saldırılarda Ukrayna'nın başkentindeki savunma sanayi altyapısının hedef alınacağı açıklandı. Haberleri sunduk.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Bir hayalle başladı her şey. Hayatın karmaşasında şekillendi. Benzersiz bir esere dönüştü sonunda.

0: Saygıyla selamlıyoruz.
1: Evet, bizi radyo.tt.net/kanallar/psd adresinden ve TT Dinle mobil uygulamasından dinleyebilirsiniz.
0: Geçmiş programlarımız için de bir adres paylaşacağım. Bütün bölümleri trtdinle.com/show/hayal-hayat-sanat adresinden ulaşabileceğinizi de sizlere bir kez daha hatırlatalım.
1: Hayal Hayat Sanat Instagram hesabımızdan da bizi takip etmeyi, yorum ve önerilerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın diyoruz.
0: Ve haftanın
1: yıldızları.
2: Haftanın yıldızları.
0: Bayram haftasında kültürel ve sanatsal etkinliklerden de uzak kalmayalım istedik sevgili dinleyiciler. Az da olsa Kurban Bayramı'nda da etkinlikler var. Detaylar için sevgili Yasemin'i dinliyoruz.
1: Kurban Bayramı dolayısıyla elbette senin de söylediğin gibi biraz etkinlik var. Bu haftanın önce ve ilk öne çıkan etkinliği Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin gala konseri olacak. Şef Tolga Atalay Ün yönetiminde CSO Ada Ankara Ana Salon'da bugün verilecek konserle sezonu kapatıyor Ankara Operası. Verdi, Brahms gibi eserlerin seslendirileceği bu konserde operanın başarılı solistleri sahnede olacak. Tabii Ankara Operası sezonu kapatıyor diyoruz ama pek çok festival oluyor yaz günlerinde. Bodrum Bale Festivali olsun, sonra İstanbul Opera Bale Festivali olsun. Onlarda da yine Ankara Devlet Opera Balesi'nin başarılı sanatçıları yer alacağı için sezon tam da kapatılmış olmuyor. Ama tabii ki biz yeni eserleri, premierleri ve gelecek sezondan kalan şeyleri, eserleri biz 2026-2027 sanat sezonunda yine merakla bekliyor olacağız. Göreceğiz tabii ki.
0: Sanat mola dinlemiyor,
1: dinlemiyor
0: Yasemin.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi İzmir'e gidelim. Şöyle bir de zaman tünelinde bir yolculuk yapacağız. Evet. İzmirliler bayramda neler yapabilir diye bir dönüp bakınca İzmir Fotoğrafhanesi görsel hafızanın inşası. Öyle bir tarih ki sevgili dinleyenler, 1840-1922. İşte bu dönemle ilgili son derece anlamlı bir sergi açılıyor.
1: Evet, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen sergi 11 Aralık'a kadar ziyaretçileriyle buluşacak. Tabii biz bayram haftasında gitmeyenlerin, görmeyenlerin burayı ziyaret etmesini diliyoruz. İzmir kent tarihi üzerine yürüttüğü araştırma ve koleksiyonlarıyla tanınan Aybala Yentürk'ün bir projesi bu. Ve Doktor Serhan Kemal Saygı kuratörlüğünü üstlenmiş. Sergi kentin görsel mirasını ilk kez bütüncül bir çerçevede ele alıyor. Büyükçe bir sergi. Ben fotoğraflarını ve görüntülerini görme şansı buldum. Gerçekten çok güzel. İzmirlilere buradan önerimiz. Pek çok sanatçının koleksiyonu var burada. İsimlerini biraz zikredelim. Mert Rüstem, Nejat Yentürk, Ercüment Tahtakıran, Ömer Koç'un koleksiyonları burada. Aynı zamanda Mark Giraud ve Patrice Guafrin gibi Çevik Çullu'nun koleksiyonları da yine aile arşivlerinden ilk kez görücüye çıkıyor diyelim. Dolayısıyla hem kentin geçmişini hem de bugünün nasıl tezahür ettiğini görmek bakımından da özel bir koleksiyon. 11 Aralık'a kadar dedik ama bayramda şöyle bir sergi gezmek istiyorum diyenler için güzel bir tercih olacaktır.
0: Aslında bir şehri anlamak için o şehrin hafızasına sahip olmak gerekir. Bu bağlamda da bu serginin son derece anlamlı olduğunu düşünüyorum. İstanbul'da her yer açık hava sergisi gibi ama görülebilecek çok sayıda bayram haftasında özel sergi de var herhalde.
1: Evet, İstanbul'da Pera Müzesi olsun, Sadberk Kanım Müzesi, pek çok müze ilk gün olmasa da ikinci günden itibaren açık. Ve bu sergileri İstanbullular istedikleri gibi ziyaret edebilirler. Dediğim gibi ilk gün kapalı oluyor özel müzeler. Gerçi Ankara için de öyle. Ankara için de Kelime Müzesi, sonra Anne Müzesi, yine Erimtan Müzesi ilk gün açık ama ikinci, üçüncü günleri bayramda görülebilir. Tabii saatlerini internet sitelerinden bir bakmakta yarar yazarlar var. Ben böyle söylesem de
0: Evet.
1: belki ters köşe yapabilirler. Yine de özel müzeleri, müze haftasına da geçen hafta kutladık. 18 Mayıs'la beraber başlayan bir müze haftamız var. Dolayısıyla müzeler her zaman çok kıymetli. Hem tarihi hem sosyolojiyi ve gerçekten ruhumuzu dinlendiren şeyler. Ben neredeyim, kimim sorusuna cevap veriyor müzeler. Dolayısıyla bayramda güzel tercihlerden birisi diye düşünüyorum.
0: Harika. Biz adresleri verelim. Kontrol
1: Evet.

0: etmek sevgili dinleyicilerimize kalsın. Ve İstanbul'dan muhteşem bir konser. Bu bilgiyi paylaşacağız. İtalyan tenor Andrea Bocelli. 1997 yılında yayınlanan ve kariyerinde belirleyici bir döneme işaret eden Romanza albümünün 30. yılı dolayısıyla hazırlanan dünya turu kapsamında ülkemize geliyor. Bayramın son günü 30 Mayıs Cumartesi akşamı Bocelli, Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda seyircisiyle buluşacak.
1: Evet, 1997'de yayınlanan Romanza albümüyle kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşarak uluslararası müzik piyasasında dikkat çeken albümler arasında yer aldı. Albüm aynı zamanda Andrea Bocelli'nin uluslararası ölçekte tanınırlık kazandığı dönemi de temsil eden kayıtlar arasında kabul ediliyor. Yani böyle İtalya'nın güney kıyılarında gezerken ah nerede görebilirim diyorsanız ve tabii ki bizim değerli yapımcımız Özlem de konserine gidecekmiş. Duyduk ve imrendik doğrusu.
0: O zaman bir sonraki programda Özlem'i aramıza alıp bunun sohbetini yapalım kendisiyle.
1: Kesinlikle yakından dinlemek, canlı olarak dinlemek nasıl olacak acaba? Muhakkak çok güzel olacaktır. Dünyanın pek çok yerinde konser veren Bocelli, gişe hasılatı elde eden sanatçılardan birisi. Ya onun da yanında hakikaten müzik birleştirir cümlesini gerçekten yerine getiriyor. Müzik şifalandırıyor, birleştiriyor. Bizi tek bir çatıda toplamayı başarıyor.
0: Özlem'in şimdiden yüzü güldüğüne göre konserden döndükten sonraki ruh halini az çok tahmin edebiliyorsun herhalde.
1: Evet.
0: O bilgileri
1: alacağız.
0: Bu arada şöyle bir bilgi aldım yayından önce. Doğuştan gelen bir glokom hastalığı varmış aslında Bocelli'nin.
1: Evet.
0: 12 yaşındayken futbol oynarken geçirdiği kaza sonucu görme yetisini tamamen kaybediyor. Bu anekdotu da dinleyicilerimize paylaşalım. Sanatçının sahnedeki performansında geniş orkestra eşliği ve albümün dönemsel ruhunu yansıtan düzenlemelerinde yer alacağı belirtiliyor. Konser hem Romanza albümünün 30. yılına hem de sanatçının uzun yıllara yayılan müzik kariyerine odaklanan özel bir gece olacak. Diyelim ve biraz sonra stüdyomuzda ağırlamaktan dolayı büyük bir onur ve mutluluk duyacağımız kıymetli bir konumuz olacak. Kısa bir müzik arası.

0: Sevgili dinleyiciler, bugün program ekibi olarak Çağdaş Türk Klasik Müziği'nin önde gelen bestecilerinden kıymetli bir ismi ağırlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sadece alanında üretken bir isim değil, aynı zamanda öğretici kimliğiyle çok sayıda genç bestecinin yetişmesinde de son derece önemli katkılarda bulundu. Hemen konuğumuzu takdim edeyim, Turgay Erdener. Sayın Erdener, programımıza hoş geldiniz,
1: Hoş
0: şeref
1: bulduk.
0: verdiniz.
1: Teşekkür
0: Hoş
1: ediyorum. Sağ
0: geldiniz.
1: olun. Merhabalar.
2: Ne güzel oldu sizi ağırlamak. Şimdi her konserde Burak da ben de yapımcılarımız da nereye gidersek bir Turgay Erdener eseri dinliyoruz son dönemde. Ve
1: Sıklıkla
2: bu
1: var demek ki.
2: sıklıkla hele de Hacettepe'nin, CSO'nun, AKM'de de vardır muhakkak İstanbulluların gözüne çarpar. Tabii ben sizinle ilgili şöyle bir şey yaptığımda, evet kim ne demiş, röportajlarda neler denmiş, şu var. Son kuşak bestecilerin en önde gelen temsilcisi. Bu tabii şimdi besteci olarak ya bana böyle söylenmesi değil, eserlerimin dinlenmesi diyeceksiniz ama bu kadar üretkenlik, bu kadar sıklıkla beste yapmak. Şimdi Burak soracaktır. Önce Hacettepe'den başlayıp nasıl başladınız? Bu serüveni anlatacaktır ama benim ilk sorum bu. Gerçekten bu motivasyonu nasıl sağlıyorsunuz?
1: Ya bu motivasyon aslında kendiliğinden oluyorsa oluyor, başka türlü olması söz konusu değil. Yani motive edecek bir araç bulup daha fazla yazmak diye bir şey ben pek mevzu bahis olduğunu sanmıyorum. Aslında ben çok üretken de bir besteci değilim ama nedense öyle dediniz, öyle deniliyor. Belki çok az eser çıkıyor ortaya, o sebeple onu da bilemedim.
0: Peki müziğinizle ilgili olarak kıymetli hocam şöyle deniyor. Belirli bir stilin, akımın bestecisi olmak yerine özgün bir dil yaratmaya yöneldi. 68 yılında

0: Bugüne kadar müziğiniz hangi kademelerden geçti desem dinleyicilerimize hangi bilgileri paylaşırsınız?
1: Evet. Gerçekten hani belli bir akıma kapılmak değil de kendime ait bir şey geliştirme çabası hep oldu içimde. O bir içgüdü tabii. Şöyle 1968 benim konservatuara küçücük bir çocuk olarak girdiğim zaman. İşte onun üstüne 12-13 yıl koyduğunuzda profesyonel hayatta geçtiğim dönemler diyebiliriz. İlk zamanlar daha çok vokal müzik benim ilgimi çekiyordu. Daha doğrusu tiyatro, sahne müzikleri. Çok fazla şey yaptım. Biliyorsunuz eski Cebeci'deki konservatuvarımız çok şey ne derler? Yani bir ev gibiydi
0: Aile
1: orası.
0: ortamı gibi.
1: Tabii
0: Yatılı
1: aynen.
0: okuyorsunuz
1: Tabii
0: bir de. Evet.
1: yatılıydım. Tabii 10 yıl boyunca yatılı okudum. Ve orada tiyatrocu o kadar çok arkadaşım vardı ki. Biraz da böyle çabukluğum olduğundan ve müzik yazmayla ilgilendiğimden sürekli benden müzik istediler. Ya benim şu oyunum var orada şöyle bir şarkı lazım onu düşünür müsün falan gibi. Tabii onun da etkisiyle çok fazla tiyatro için, sahne için müzik yazmaya giriştim. Sonrasında profesyonel hayata daha girdiğim zaman yani 80 yılları diyebilirim. O sıralarda mesela gitar için müzikler yaptım. Ahmet Kanneci arkadaşımın şeyiyle ne derler? Zoruyla diyeyim
0: Yönlendirmesiyle.
1: yönlendirmesi daha doğru da ama zoruyla da diyebilirim. Çünkü hani gitar bizim kompozisyon eğitiminde çok öne çıkardığımız bir enstrüman değil. Onun için çok fazla tanımayız da. Gitar biraz da hani orkestra enstrümanlarını düşünce daha az sesli. Benim için de öncelik kazanmıyor ama Ahmet çok sevdiğim bir arkadaşım olduğu için onun isteklerine cevap verdim. Baya hani bir CD çıkaracak kadar müzik yazdım Ahmet'e. Sonrasında yine öyle oda müziği yapıtları falan var ve küçük orkestra var. Ta ki geldik 2000 yılına yaklaştığımızda 1990 sonrası 1997-98 işte o zaman bir bale müziği istendi. Bunu isteyen ekipte Haldun Dorman ve Rengim Gökmen Hoca vardı. Haldun Dorman işte o isteyen grubun bir nevi sanat sözcüsüydü, sanat yönetmeni diyeyim. Rengim Hoca da o müzikle ilgili şeylerde onlara yardım eden bir insan olarak. Afife Hanım'ın, tarihimizde çok önemli yeri olan Afife Jale'nin yaşamının serbestçe işte eser sahipleri nasıl isterse öyle anlatacağı bir eser sipariş edildi. Ve Beyhan Murphy bunun koreografisini yapmak üzere davet edildi. Ben de müziğini yapmak üzere ve Beyhan'la birlikte biz çabaladık, çalıştık ve işte bir iş ortaya koyduk. Afife o kadar etkili oldu ki sürekli opera toplulukları tarafından sahnelendi. Ve hatta bu yıl bir aksilik olmazsa sanıyorum önümüzdeki yılın yani 2026-2027 sezonunun açılışındaki bale eseri olarak Afife tekrar sahneleniyor
0: Harika.
1: İstanbul'da
0: Bunun da
1: AKM'de.
0: İstanbul'da AKM'de
1: Tabii
0: duyurusunu
1: AKM'de.
0: buradan böylece yapmış olalım. İyi oldu aslında bunu dile getirmeniz.
1: Evet, yani
0: Peki.
1: şimdi Afife'de azıcık daha hikayeyi ben anlatmak
0: Tabii
1: istiyorum.
0: ki buyurun
1: Tabii
0: lütfen.
1: şimdi Afife'de şöyle bir durum vardı. Yani Afife'nin hayatı başlarda çok çalkantılı. Sahneye çıkmak istiyor ama o sırada zaten Birinci Dünya Savaşı falan çalkantılı yıllar. Türkiye'de de bir Müslüman kadının sahneye çıkmasına ilişkin böyle bir çekinceler var. Onları şey yapmıyorlar, müsaade etmemeye çalışıyorlar. Fakat Afife bunları yıkıp geçiyor tabii. Sahneye çıkıyor. Sonunda Cumhuriyet ve arkasından Afife'nin tiyatro hayatı çok uzun sürmüyor maalesef. O özel sebeplerini bilemiyorum ama sonrasında işte Selahattin Pınar'la evliliği var. Selahattin Pınar da büyük Türk müziği üstadıdır. Dolayısıyla benim bu eserde Türk müziğine ilişkin mutlaka bir varlık göstermem gerekiyordu. Ve eserin dozajında öyle bir durum var. Yani eserin başından sonuna doğru bir Türk müziği hissi diyeyim ben. Çünkü hani makam da diyemem, teknik şeyler söylemek istemiyorum. Hissi gittikçe artar. Gitgide artar. Bu aslında benim sonraki hayatımı da biraz belirleyici bir şey oldu. Ve zaten öteden beri düşündüğüm oydu. Benim besteci olarak söyleyeceklerim, benim yaşadığım topluluğun söylemek istediklerinin müzikal versiyonu olması
0: Bir
1: gerekir.
0: dışa vurma
1: Geri.
0: aslında
1: Tabii
0: baktığımızda.
1: tabii öyle. Yani ben bambaşka, çok yabancı bir şeyi yapmak içimden gelmiyordu. Bunu yapan insanlar da var şüphesiz, kompozitörler. Ama benim tercihim o olmadı ve kendi geleneksel müziğimizi daha fazla araştırmaya girdim. Daha fazla anlamaya evrildi benim yolum ve zaten Afife'nin içinde kanun vardır. Daha sonra da kanun, klasik kemençe, ud gibi enstrümanları kullandığım çeşitli eserler ortaya koydum ve Türk müziği ile ilgili dozaj hep böyle bir arttı. Ve Türk müziğindeki mikro tonalite benim tabii ki çok ilgimi her zaman çekti. Mikro tonaliteden kastım da bu koma sesler. Çünkü hani eşit seslere dağıtılmıştır. Yani Bach'la birlikte klasik müzik tarihinde. Sonrasında hep o 12 sesi biz duyduk. Ama Türk müziğinde o aradaki bir takım seslerle bu sayı artıyor şüphesiz. İşte ben bunları da gündeme getirmeye çabaladım. En son oralardayım diyeyim.
0: Emeğinize, yüreğinize sağlık.
1: Evet,
0: Aslında
1: teşekkür
0: Afife Jale deyince şunun da altını çizmek gerekiyor belki de. Cumhuriyet kültürünün, cumhuriyet anlayışının kadına verdiği değerin sembol isimlerinden biri.
1: evet.
0: O yüzden kendisini bir kez daha burada sevgi ve saygıyla anıyoruz.
1: Evet, yani tersine sembol olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü Cumhuriyet'le birlikte Afife zaten çok bu sahneye çıkmıyor benim bildiğim. Ama Cumhuriyet öncesinde bu kadar katı davranan bir yönetim anlayışı var Osmanlı zamanında. Cumhuriyet'le birlikte kadınların zaten önü açılıyor. Bediye Muvahitler ve Cahide Sonkular, diğer bir sürü kadın oyuncu
0: Sanatçılar.
1: yetişiyor. Dolayısıyla Afife burada aslında belki de gerçekten kapıyı açan insan.
0: Evet, o
1: Evet,
0: kilidi açıyor.
1: aynen
0: O
1: öyle.
0: kilidi açıyor.
2: Şimdi bir röportajınızda diyorsunuz ki hani kanun ve ud gibi Türk müziğini kullandığım besteler üretmeye başladım. Yaşadığım çevre ve onun geçmişi yani ülkem beni ilgilendiriyor. Yerellik ilgimi çekiyor demişsiniz.
1: Evet.
2: Özellikle Batı müziği, klasik Batı müziği eğitimi alan besteciler ve bu konuda çalışan üstadlarda şunu görürüz. Türk müziğinden belirli dönemlerde uzaklaşma. Kimilerinde vardır, kimilerinde yoktur. Siz bunu kullanmışsınız. Bunu kullanmak çevrenizde ilk zamanlar önyargılara sebep oldu mu diye de sormak isterim. Çünkü bu tartışmalar var. Biz gazeteci olarak sadece
1: Var
2: okuyup
1: tabii.
2: geçiyoruz. Yani Batı müziği yüksek kalitede bir müzik ve Türk müziği o kadar da çeşitliliğe ev sahipliği yapmıyor. Dolayısıyla bunu kullanmak çevrenizde önyargılar ya da eleştirilere sebep oldu mu?
1: Evet, yani sizin sorunuzu yanıtlayacağım ama onun öncesinde bir şey
2: Tabii,
1: söyleyeyim.
2: buyurun.
1: Klasik Batı müziği demiyorum ben.
2: Ne
1: Klasik
2: diyorsunuz?
1: Batı müziği bir zamanlardı. Yani 1900'lerde
2: Evet,
1: olabilir.
2: evet.
1: Classical Western Music. Ama şimdi artık klasik müzik bu.
2: Klasik
1: Yani
2: müzik, doğru
1: çünkü
2: söylüyorsunuz.
1: Toru Takemitsu diye bir besteci var. Dünyanın en doğusundan. Japonya'dan. Bu adam da o müziği yapıyor.
2: Tabii
1: Klasik
2: doğru
1: Batı müziği
2: söylüyorsunuz.
1: nasıl deriz?
2: Batı
1: Diyemeyiz
2: diyemeyiz,
1: yani.
2: diyemeyiz. Evrensel bir nitelik kazandı çünkü o.
1: Tabii. Ya
2: Kavramları
1: belki
2: doğru
1: hani
2: kullanmak lazım, değil mi?
1: evrensel klasik müzik diyebiliriz. Bilmiyorum. Bu kavramlar zaten bizim ülkemizde Türk insanının için sorunlu bir şeydir. Yani
2: Evet, doğru.
1: kavramları o
2: Doğru.
1: kadar şey yapıyoruz ki mesela Türk
2: Es
1: sanat
2: geçiyoruz,
1: müziği
2: değil mi?
1: diyoruz, Türk halk müziği. Bu yanlış bir şey bence. Çünkü halk müziği sanat değil mi? Sanki böyle bir görünüm çıkıyor buradan. Onun için bu kavramları çok doğru kullanmak gerektiğini düşünüyorum. Gelelim
2: Sorunuz, evet.
1: sizin sorduğunuz şeye. Evet, yani biraz daha insanlar, daha doğrusu bizim kurumlarımızdaki yöneticiler, Hocalarımız daha mesafeliydi belki o geleneksel müziklere. Çünkü orada bir korku vardı. Bir benimsememek değil de korku vardı. Mikrotonal sesler biraz problem yaratıyor. O

0: İntonasyon diye bir şey vardır, bilir misiniz
1: Evet.
0: bilmem. Yani sesin temizliği. O kadar ince ölçülerde çalmak lazım ki o mikrotonalite ile ilgili sesleri. Bu sefer diğer eşit seslerle yapılan müziklerde bu sefer onlar bir pürüz yaratabilir endişeleri. Bu tür endişeler vardı. Bir de onun ötesinde geleneksel Türk müziğimiz, saraydan gelen müziğimiz 1923 yani Cumhuriyet sonrası işte gazinolar vesaireler başladıktan sonra bir dejenerasyona girdi. Giren kısmı var en azından. TRT bunu şahane bir şekilde sürdürdü aslında. Yani gelenekseli sürdürdü. Ama diğer şeyler TRT'ye de sızdı sonra şüphesiz. İşte bu dejenere müzikler de biraz aslında hedef gösterdiği Türk müziğinin kullanılmamasına ilişkin maalesef böyle bir acı durum var. Bu arada Adnan Saygun, büyük ustamız Ahmet Adnan Saygun, geleneksel halk müziğinin bütün malzemesinden yararlanmanın tam ortasındadır zaten. Yani çok ondan yanadır Adnan Saygun ve sürekli araştırmaları vardır, derlemeleri vardır. Hatta 1933 ya da 34 bilmiyorum şimdi yılı hatırlamıyorum ama Bela Bartok, ünlü Macar besteci ve etnomüzikolog Türkiye'ye geliyor ve Adnan Saygun'un da bulunduğu hatta orada Ulvi Cemal Erkin, Necil Kazmaksız hocalarımız da var. Ama Adnan Bey daha şey atak bu konuda belki onu söyleyeyim. Çünkü o kendisi etnomüzikolog olarak devam etti bu işe. Osmaniye'ye gidiyorlar ve Osmaniye'de yığınla şey yapıyorlar. Derleme yapıyorlar. Yani daha önce duyulmamış bir takım müzikler kaleme alıyorlar.
1: Müthiş bir emek.
0: Tabii müthiş bir emek ve
1: Ya,
0: yani işte
1: müthiş bir üretim.
0: ya daha ne kadar Türk müziğin içinde olsun
1: Tabii.
0: işte yani o kadar aslında içinde ama başka çevrelerde onları o batıcıdır onlar işte
1: Hemen bir etiketleme arayışı.
0: evet
1: Evet.
0: etiketleme ya batıcı ne demek ya batıcı diye bir şey yok zaten yani evrensel klasik müziktir bu batı ile ilgisi yok bunun. Neyse yani kavgayı tazelemek istemiyorum. Çünkü
1: Evet.
0: kavgayı belki de sonlandırmak isteyenlerden birisiydim ben. Yani cesaretle bir bale müziğinin, orkestra müziğinin içinde kanunu kullanarak diye
1: Aslında az önce
0: söyleyeyim.
1: çok güzel söylediniz. Yani bu tür ayrımlara gerek yok. Sanat evrensel bir alan zaten. O yüzden de
0: Şüphesiz.
1: kalıplara, şablonlar zaten kabul etmiyor sanat dünyası.
0: Tabii.
1: Şöyle bir şey sormak istiyorum. Mesela biz bir yayıncı olarak bazen Yasemin'le de kendi aramızda kritiğini yaparız hocam. Yayın çok güzel gider. Hiçbir pürüz yoktur. Ama ya keşke şöyle de olsaydı. Birbirinden güzel besteleri, eserleri ortaya koydunuz. Müthiş bir fedakarlık gerektiren bir süreç. Fakat bittikten sonra ya evet ya Turgay Erdener mükemmel oldu, harika oldu mu diyorsunuz? Yoksa her şey bittikten sonra kendinizi sorgular mısınız?
0: Yani mükemmel hiçbir zaman olmuyor. Gerçekten her zaman bir takım pürüzler görülüyor. Fakat bu pürüzlerin temizlenmesi falan da çok ağır bir iş. Zaten bizim yaptığımız eserler, yazdığımız müzikler öyle defalarca çalınmıyor maalesef. Söz gelimi benim ikinci senfonim sadece iki konserde çalındı. 2004 yılıydı galiba. Bir daha çalınmadı. Şimdi ben onu revizyonla uğraşmam demek bir daha çalınmayacak olan bu kötü işte. Yani
1: Anladım.
0: bu bizim ülkemizdeki klasik müziğin bulunduğu konum birazcık böyle. Ben yakınıyor değilim aslında. En fazla müziği çalınan bestecilerden biriyimdir tahminimce. Ama ona rağmen görün işte ikinci senfonim bir kez çalındı. Bir orkestra çaldı, iki kez pardon. Bir başka bir şehirde, bir başka bir şehirde. Onun için mükemmel bir şey çıkardım falan diye bir duygu asla olmuyor zaten. Çünkü her zaman böyle yamuk bir tarafını görüyoruz,
1: Görüyorsunuz.
0: görüyorum.
1: Belki de gelişim
0: Aslında
1: böyle oluyor hocam.
0: bence kötü de bir şey değil bu.
1: Aynen.
0: Yani insani bir şey çünkü. Öteki türlü pürüzsüz, mükemmel bir şey o şüphe uyandırabilir.
1: Doğru.
0: Yani bugünlerde AI işte çok popüler. Ya rezalet çok nefret ediyorum o AI'dan. Yani
1: Gerçekten.
0: normal evet insan gibi davranan kediler görüyoruz falan. Ya yani bu saçmalık.
1: Duyguların içi boşalmaya başladı çünkü.
0: Evet gerçekten.

0: gerçekten yani o kadar karşıyım ki, külliyen karşıyım bu. AI'ın yok edilmesi gerekir. Vallahi.
1: beste yapılıyor yapay zekada
0: Ne
1: artık.
0: mümkün ya,
1: Harcayat,
0: imkansız bir şey. Yani
1: duygu yok,
0: düşünce
1: düşünce
0: üreten bir
1: yok.
0: şey değil ki o.
1: Evet.
0: O bir takım çöplükten malzemeleri toplayıp onları bir araya getiren, tesadüfen bir araya getiren bir şey
1: İşin
0: AI.
1: insani boyutu her zaman çok daha kıymetli hocam.
0: Tabii
1: Ve her
0: kesinlikle
1: zaman
0: öyle.
1: devam edecek bu
0: Kesinlikle.
1: şekilde.
0: Ya mesela bizim
1: Evet.
0: alanımızda MIDI ile çalmak diye bir şey var biliyorsunuz. Yani bilgisayar
1: Evet.
0: seslendiriyor. İşte onu da hiç sevmem aslında. Gerçek bir piyanist, gerçek bir kemancı kötü çalsın ama onlar çalsınlar. Yani ne olduğu önemli değil. İnsanın üretmesi lazım. Çünkü insan müziğe duygularını katacak ki o müzik olacak. Öteki
1: Kesinlikle.
0: türlü o kağıt üstünde bir şey
1: Doğru.
0: oluyor
1: Doğru.
0: çünkü. Evet.
1: Peki, lütfen.
0: Yok yok.
1: Peki dedin.
0: Hayır
1: O
0: hayır
1: ses.
0: lütfen. Sen devam.
1: Şöyle yayın öncesinde gelirken sizinle böyle bir sohbet etmiştik. O zaman demiştiniz ki piyano öğrencileri gerçekten yani bir 8 saat 9 saat çalışmalı. Bana hocam böyle söylemişti
0: Evet.
1: demiştiniz. Peki siz bu besteleri üretirken kapatıyor musunuz kendinizi? Çünkü ben sizi biliyorum. Siz çok sanatsal etkinliklere gidiyorsunuz. Konserlere davetleriniz oluyor
0: Evet,
1: ve hep
0: mümkün mertebe.
1: mümkün mertebe gidiyorsunuz. Bu beste üretim sürecinde yine yoğun bir kapatma döneminiz oluyor mu?
0: Tabii beste sürecinde yani bir şeyler yazıyorsam gerçekten kapatmalıyım kendimi. Çünkü konsantrasyon çok kolay değil öyle bir
1: Doğru.
0: şeye. Sırf o sebeple. Yoksa hani işin çok önemli olduğunu dışarıya yansıtmak amacıyla değil yani. Evet, mümkünse kapatıyorum. Yani hatta şöyle oluyor. Eğer uzunca bir şey de yazıyorsam Selvacım mesela bazen diyor ki Turgay kahve içer misin? Çay içer misin? Yani belki cevap vermiyorum bazen. Yani
1: O
0: o
1: kadar
0: kadar
1: kendinizi
0: o
1: kapatmışsınız.
0: kadar aynen. Ya da öyle bir tonlamayla cevap veriyorum ki Selva kızıyor bana falan. Evi terk ediyor gibi. Yani gerçekten o kadar aşırı dışarıya kapanma hissi yaşama istiyorum.
1: Ama işte o bestelerin ortaya çıkması için de bu
0: Kolay değil.
1: izolasyon
0: Evet.
1: mutlaka bir şekilde gerekli.
0: Çünkü
1: Başka
0: o
1: türlüsü yok.
0: gözden kaçabiliyor bir sürü şey öteki
1: Tabii
0: türlü.
1: tam
0: Yani
1: konsantre
0: gevşek
1: olmuşsunuz.
0: olamaz yani.
1: Doğru. Peki hani kıymetli hocam kendimizi aramak çok önemlidir ya bu hayatta. Yani hepiniz aslında baktığınızda bu yolculukta bir şeyler arıyoruz. Hayatı bu şekilde
0: Yüzde
1: anlamlandırıyoruz.
0: yüz.
1: Bessami'nin çok güzel bir cümlesi vardır. Hani aramakla bulunmaz ama bulanlar arayanlardır. Siz Turgay Erdener olarak hem sanatsal hayatınızda hem de bireysel hayatınızda bu arayış yolculuğunuzla ilgili bizlerle hangi bilgileri paylaşırsınız?
0: Aslında daha önce söylediğim şeyler arasında bu birazcık yer alıyor da. Şey, Adnan Saygun'un mesela çok öne attığı bir şey, bestecilik arayıştır. Gerçekten bestecilik arayıştır. Çünkü bestecilik yapıyorsanız zaten yaptığınız alan belli. Hani müzik yazmak için malzeme toplayacaksınız, arayacaksınız. Onu nasıl geliştireceğinize dair arayışlar falan. İşte Afife'de karşıma Selahattin Pınar çıktı. Ben burada mutlaka Türk müziği hissini ya da kokusunu, tadını, yani müzik dışı sözlerle bunu anlatmak istiyorum. Göstermeliyim. Yani dinleyenler o tadı duymalılar, o hissi duymalılar. O zaman ne yapacağım? Selahattin Pınar'ı biraz tanıyacağım. Tabii ki Selahattin Pınar yazıyor gibi olmayacak o müzik. Ben yazıyorum gibi olacak. Ama Selahattin Pınar'dan dolayı bunun Türk müziği lezzetini içermesi
1: O
0: gerektiği.
1: ırmaktan bir şekilde beslenmek gerekiyor.
0: Tabii ki şüphesiz yani Selahattin Pınar burada tekil değil. O kadar çok Münir Nurettin'i var, eski Hacı Arif'ten işte İsmail Zeki Dede Efendi falan. O kadar çok isim var ki Türk müziğinde. Ve onun dışında Türk müziği çalgısı çalanların yaptıkları taksimler. O taksimlerin içinde de işte bir cevher var aslında.
1: Doğru.
0: Şimdi bu bir arayış. Arayıştan kastettiğim bu aslında.
1: Doğru.
0: Onları dinleyip ben onlardan araklıyor değilim tabii ki.
1: Feyz
0: Onları
1: alıyorsunuz
0: dinliyorum,
1: aslında.
0: onlar benim dünyama giriyor. Yani benim
1: Doğru.
0: kanımın içinde dolaşıyor, vücudumun içinde oluyor. Ve sonra ben artık onu kuşanmış oluyorum. Ve yaptığım şeylerde onlardan feyz almış şeyler oluyor bir nevi.

0: Zaten kodlarınızda o müzikler var değil mi?
1: Tabii ya,
0: Yani halk
1: kulağımıza
0: müziği,
1: tabii ki.
0: sanat müziği bunlar
1: Tabii
0: zaten
1: ki.
0: kodlarımızda yani o
1: Tabii.
0: türküler
1: Tabii.
0: yaşama sürecimiz
1: Ya ben
0: içerisinde.
1: 10 yaşındaydım. İşte babam bir konservatuara girmem sebebiyle bir piyano aldı. Piyano tahta şasili bir piyanoydu. Sürekli akordu düşen falan. Babam ben geldiğimde yatılıydım ama evci çıkıp geliyordum. Hadi oğlum şunu çal bana. İşte Türk müziği parçası adı şimdi adları aklım. Tutti mucizeyim falan mesela. Onu çalar mısın? Şunu çalar mısın? Kendisi de söylüyordu falan. Aslında amatör tabii. Ama kulağı iyi bir kişiydi. Babam bunları çaldırdı bana. İşte bu bir şekilde onları çalabilmek için ben onu bilmeliyim. Duymalıyım. Duydum ve çaldım. Yani hayatımda hep vardı. 10 yaşından beri.
0: Ki sizi keşfetmişler ki yönlendirmişler belki de.
1: Tabii
0: Değil
1: yani
0: mi?
1: bu konuda da müzik öğretmenleri nin dışında başka bir kaşif zaten bence olmaz.
2: Aslında onu soracaktım. Çok güzel bir soru oldu Yasemin. Hani sizin için bu yolculukta kimler rehber oldu?
1: Müzik öğretmenleri. Tek kelimeyle. Yani
2: Mesela
1: şöyle.
2: konservatuvara girişinizde
1: Evet.
2: onlarla etkili
1: Şöyle.
2: oldu.
1: Tabii. Yani ben ilk okul eğitimim sırasında neler yaşadığımı falan çok fazla bilmiyorum, hatırlamıyorum. Çok eskide kaldığı için. Ama bir mandolin kursu vardı. Ve mandolin kursu da Kızılay'da Sakarya Caddesi'nde bir okul vardır, ilkokul. Adını unuttum ben. O ilkokulda bir sanıyorum kemancıydı hocamız, Rıfat Akaltan. Rıfat Akaltan'ın açtığı bir mandolin kursu varmış. Ve annem beni oraya yazdırdı. Ben hafta sonları oraya gidiyordum evden yürüyerek, elimde mandolinle. İşte mandolin çalıyorum falan. Zamanla aradan bir yıl geçti belki. Rıfat Akaltan Hoca bir gün annemi babamı çağırdı. Bir anneni babanı çağır evladım diye. Ben de çağırdım onları. Evine gittik. Yüksel Caddesi'ndeydi evi. Bir piyano vardı işte evinin bir köşesinde. Piyanonun başına geçti. Hadi Turgay'cığım tekrar et yaptıklarımı. Çaldığım sesleri söyle işte. Bu la, bu ne? Fa, si falan diye notalarının adlarını söyledim falan.

0: Hoca işte sonra bu durumu göstererek dedi ki bu çocuğu konservatuvara götüreceksiniz dedi.
1: Bu da ne kadar
0: Oraya
1: kıymetli bir öğretmen ama
0: kaydettireceksiniz.
1: hocam. Ne kadar kıymetli.
0: Burada
1: Sizin için de
0: müthiş
1: yoldaşını
0: canım.
1: keşfetmek, ailenizi çağırması gerçekten
2: Evet.
1: çok kıymetli.
2: Evet, nurlar içinde uyusun. Yani vefat ettiyse ki çok
0: Çoktan
2: yıllar oldu değil mi?
0: tabii.
2: Yani çok kıymetli, çok da duygusal açıkçası. Ne kadar kıymetli.
0: Evet.
1: Peki eserleriniz bambaşka tempo ya da nüanslarla yorumlandığında bir besteci olarak neler hissediyorsunuz?
0: Eğer yeni bir kapı açıyorsan çok hoşuma gidiyor. Ama yok yani ben orada çok kilitlenmişsem o yaptığım tempoya, yazdığım tempoya o zaman
1: Bu da.
0: çok fena olmaz böyle bir şey diyorum ama yine de karşımdaki insanı çok fazla üzmemeye de
1: Üzmeye
0: gayret
1: gayret
0: ediyorum.
1: ediyorsunuz.
0: Ama benimsemiyorum. Ama bunun tersine şeyler çok oldu. Mesela işte bir yine bu Afife'den örnek vereceğim. Çok fazla içinde müzik vardı çünkü. Bir müzik vardı. Evde tiyatro yaptıklarında çalınmasını düşündüğüm. Beyhan bir gün bana dedi ki ya Turgacığım bu müziğin temasını biraz da böyle yavaş bir tempo ile düşünür müsün dedi. Biraz da yavaş değil be.

0: sevdiren besteci demiş birisi. Buradan yola çıkınca şöyle bir şey oluyor. Yani oyunun provalarını izleyip mi yapıyorsunuz yoksa hikayeyi alıyorsunuz okuduktan sonra size
1: İzlemeden
0: gene
1: yapamam yok. Yani
0: yapamazsınız.
1: tabii. Yani tabii ki önceden tiyatro oyununun metnini
0: Tabii.
1: alıyorum. Orada nelerin müziklendirilmesi, nasıl bir müzik olması gerektiğiyle ilgili ipucu varsa onları anlamaya çalışıyorum. Sonra oyun yönetmeni kimse onunla zaten
0: Bir istişare
1: kafa
0: oluyor.
1: kafaya bir gün, 2 gün ne kadar gerekiyorsa konuşuyoruz, görüşüyoruz. Orada algılamış oluyorum artık. Ondan sonra tiyatro oyuncularını da sahnede görürsem benim onları daha düzgün, daha onlara ait bir şey yapmama yardımcı oluyor bu iş. O yüzden görmeyi tercih ediyorum tabii. Çünkü görmeden yapılan şeyin çok böyle birebir oturacağını sanmıyorum. Yani terzi size bir
0: Elbise
1: gömlek
0: dikiyor,
1: dikecek,
0: gömlek dikiyor.
1: ceket
0: Ama
1: dikecek.
0: sizi tanımıyor,
1: Sizin
0: bilmiyor.
1: tanımıyor, etmiyor. Ölçülerinizi de bilmiyor. Nasıl olur, olmaz ki.
0: Çok zor.
1: Bence bundan çok
0: Evet.
1: farklı değil yani.
0: Sizin öyle güzel bir cümleniz var ki Sayın Erdener. Yani bence ders kitaplarına konulması gerekir. İyinin kötüyü kovmasını yorumlamışsınız. Cümle şöyle. Dünyadaki en temiz şey belki de sanat. Çünkü kötüsü zaten kalmıyor. Vallahi ağzınıza sağlık.
1: Çok
0: Ama bazen kalıyor mu acaba?
1: bilmiyorum işte, çok emin değilim. Ben öyle istediğim için öyle demiş olabilirim, bilmiyorum ama tabii genellikle kalmıyor tabii.
0: Tabii.
1: Çünkü
0: Tutunmuyor.
1: şöyle diyeyim, yani 600 yıl önceye ait kötü müzik var mı bilmiyorum. Yani hepsi güzel, hepsi
0: Evet.
1: seçkin falan. Belki uzun bir süreç gerekiyor, yani elenip toprağa karışıp yok olması için.
0: Onun da en büyük hakemi baktığınızda zaman.
1: Tabii zaman.
0: Zaman her
1: Zaman
0: şeyin
1: ve
0: direni.
1: toplum,
0: Doğru.
1: yani kesinlikle.
0: Doğru.
1: Çünkü müzik toplum için yazılır. Ben müziği müzisyenler için yazmıyorum. Müziği dinleyenler için yazıyorum. Dinleyenler kim? Toplum. Tabii ki müzikçiler de dinliyor ve müzikçiler çalıyorlar aynı zamanda. Bir şekilde onları da gözetmek gerekiyor ama son planda bu işe karar verecek olan şey toplumdur. Ama bunu diyerek de popülist bir şey yapmak durumundayım diye bir fikrim de katiyen yok. Ha işte bir kere çalındı Deniz Senfonim. Ne yapalım? Kader.
0: Şimdi iyi müzikten bahsetti Burak. Bu cümlenin içinde iyi bir müzik lafı var. İyi müzik size iyi gelen şey
1: Tabii tabii.
0: midir? Evet öyledir.
1: Tabii.
0: Lafı var. İyi müzik size iyi gelen şey
1: Tabii tabii.
0: midir? Evet öyledir.
1: Tabii.
0: Siz ne dinlemekten hoşlanıyorsunuz besteci olarak?
1: Valla her şeyi dinlerim. Mesela en son dinleyip aklımın tavana ulaştığı müzik Ramazan Güngör'ün şelpe tekniğiyle çaldı. TRT Arşiv'de, Instagram'da dolaşan bir şey. Olağanüstü ya. Yani o en üst boyutu müziğin bence. Ramazan Güngör'ün Fethiyeli,
0: Evet.
1: üç telli ustası, caz müziği. İşte Glenn
0: Kesinlikle.
1: Gould'un çaldığı bir Bach.
0: Müthiş, evet.
1: Ya da Beatles'ın Hey Jude müziği. Ya her şey. İyi müzik
0: Aslında
1: deyince ben hiçbir türsel bir şey ayırma biraz karşıyım gibi hissediyorum yani. Türsel ayrım bana doğru gelmiyor. Tabii ki onların eğitimleriyle ilgili başka şeyler olabilir. Ama dinleme kültürüne dair söylüyorum ben bunu. Türsel bir ayrım yapmıyorum. Kalitesel bir ayrım yapmaktan yanayım. İyi ve kötü.
0: peki müzikal, tiyatro ya da belgesel için bestelemenin orkestra için bestelemekten herhangi bir farkı var mı sizce?
1: Böyle şüphesiz var. Çünkü yani müzikal ya da sahne eseri bestelediğiniz zaman dramaturgi denen bir şey var. Ya yani sahnenin bel kemiği, sahneye kim giriyor, kim çıkıyor, kaç kişi var sahnede? Sahnede koşuyorlar mı? Birbirlerini dövüyorlar mı falan? Ne yapıyorlar işte? O dramaturgiyi etkiliyor. Yazacağım esere ilişkin ipuçları veriyor. Oysa orkestra müziği hiçbir şey yok orada. Yani ben ne kurarsam o olacak. Yani onda da tabii bir hikaye vardır ama o hikaye o sahne hikayesi kadar somut bir şey değil. Soyut. Ben orada mesela bir gülün kokusu, gülü koklayan bir insanı tasvir ettiğimi düşünüyorum. Oysa siz geliyorsunuz diyorsunuz ki ya burada ben hani bir kayıkçı kürekleri çekiyor ve boğazda balıkçı adam, ben onu hissettim diyorsunuz. Aynen öyle.
0: Evet.
1: Yani müzik, her müzik insanlara eğer sözlü, vokal değilse bambaşka şeyler hissettirebilir. Müziğin büyüsü belki bunda. Yani resim gibi değil. Resimde bayağı görüyorsunuz somut bir şekilde. Hani non-figüratif şeyleri kastetmiyorum. Ki onlarda da var yine bir şey, somut bir şey. Ama müzik o kadar soyut ki herkese farklı şeyler
0: Çok
1: hissettirip
0: doğru.
1: herkesi duygulandırır. Aynı duyguya sahip kılabilir.
0: Tabii Maltepe Üniversitesi'nde de hocasınız, aynı zamanda öğretim üyesiniz.
1: Evet.
0: Bir taraftan gidip gelirken aynı zamanda yakın zamanda dinleyebileceğimiz yeni bir üretim, yeni bir eser var mı diye soralım.
1: Evet.
0: Bu yoğunluk arasında.
1: Yani öyle bir
0: Belki
1: şey
0: böyle
1: çalışıyorum ben.
0: bir sürpriz. Bize
1: Evet
0: ilk
1: evet.
0: belki TRT radyolarından.
1: Tabii ilk kez buradan
0: Ay.
1: anons etmiş olacağım. Bu benim için de aslında bir nevi şey olacak. Hani itici güç ve yapmak zorunda bırakacak diyeyim. Bu işte malumunuz Gazze'deki felaket. Yani 2 yıldır kan ağlıyor oranın
0: Çok
1: insanları.
0: doğru. Maalesef.
1: Gazze'ye ilişkin bir şey söylemek isterim.
0: Lütfen.
1: Gazze'ye
0: Tabii ki.
1: ilişkin bir müziğim olsun isterim diye hep düşündüm zaten ve Çiğdem İyicil Hoca, Maltepe Üniversitesi'nde konservatörümüzün müdiresi, böyle bir şey yazmam konusunda o da ısrarlı davrandı. Ve sonunda onunla ilgili bir şey düşündüm. Ve Gazze ile ilgili bir müzik yazıyorum şu anda. Daha henüz bitmedi ama böyle 20 gün içinde falan bitecek diye düşünüyorum, öngörüyorum. Sonra onu Haziran içinde sanıyorum çalacaklar. 15 yaylı çalgı, yani 8 keman, 3 viyola, 3 violonsel, bir kontrbas, bir piyano, bir de anlatıcı için müzik yazıyorum.
0: Bu çok
1: Hepsinin partileri farklı. Aslında o kemanlar biliyorsunuz bir grup olarak çalarlar. Tutti
0: evet.
1: enstrümanı. Ama ben hepsini ayrı ayrı düşünüyorum. Farklı çalgılar, farklı partiler olarak. Ve anlatıcının metni de bir Filistinli şairin şiiri. Necvan Derviş adında modern bir şair. Yani ben de meraklı bekliyorum. Nasıl tınlayacak, nasıl duyulacak
0: Bu
1: falan.
0: çok kıymetli, çünkü neden?

0: Filistin konusunda siyasiler, diplomatlar mesajlar veriyorlar Sayın Erdener, ama
1: Ama sanat.
0: sanatçının verdiği mesaj çok daha anlamlı, çok daha derinlikte oluyor. O
2: Sağ olun.
0: yüzden şimdiden emeğinize, yüreğinize
1: Evet,
0: sağlık.
1: elinize sağlık.
0: Müzik yazarı ve eleştirmen Ahmet Say kıymetli hocamız için şöyle bir cümle kullanmış
1: Okudum ben.
0: Yasemin.
1: Muhteşem.
0: O kadar
1: Evet.
0: güzel ki,
1: Evet.
0: çünkü biz de bugün yayında, stüdyoda bunu deneyimleme fırsatı bulduk. Hocamız anlatıyor, anlatıyor. Kendine ait bir stili vardır diyor, karakteri vardır diyor. Ve diyor ki, hangi türde ve hangi formda olursa olsun Turgay Erdener cana yakın işlerin bestecisidir. Biz
2: Evet.
0: de bugün cana yakın bir ismi ağırladık.
1: Evet.
2: Çok
1: Nurlar
2: teşekkür ederim
1: Dumuşsun
2: yani.
1: Ahmet Sarca.
2: Tabii tabii
1: Evet,
2: Ahmet
1: kıymetli
2: abi çok
1: hocamız. Evet.
2: inanılmaz bir şey söylemiş gerçekten. Onun sorumluluğu yüksek tabii.
0: Bir
2: Öyle
0: ay
2: olmasını istiyorum ben de.
0: yok, biz de o izlenimi bütün yoğunluğuyla, bütün duygusallığıyla aldık.
1: Evet, çok
0: Güler
1: kıymetliydi.
0: yüzünüzle,
1: Çok teşekkür
0: birikiminizle bu
2: ederim.
0: bayram sohbetine gerçekten de zenginlik kattınız, güç kattınız.
1: Ve bayram içinde belki mesajınız vardı
0: Lütfen.
1: efendim.
2: Valla bayram için, yani gerçekten bayramın bayram olması gerektiği günleri çok özlüyoruz. Yani
1: Evet.
2: olacaktır diye düşünüyorum ben.
1: Evet.
0: Şöyle bitirelim mi? Zaman zaman hepimizin bunaldığı,
1: Evet.
0: sıkıldığı, içinin karardığı zamanlarda şiire, sanata sığınırız.
2: Tabii.
0: Benim için bu anlamda Nazım Hikmet'in çok anlamlı bir şiiri vardır, yaşamaya dair. Tabii ki
2: Evet.
0: zamanımız kısıtlı olduğu için hepsini paylaşmayacağım, ama bana böyle yaşama sevinci veren iki paragrafını paylaşacağım. Ondan sonra da yavaş yavaş vedalaşacağız. Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, yetmişinde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil, ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için. Yaşamak yanı ağır bastığından, böylesine sevilecek bu dünya, yaşadım diyebilmen için. Sevgili dinleyiciler,
2: Muazzam tabii ki.
1: çok güzel,
2: Muazzam.
1: evet.
0: Nurlar içinde uyusun. Yaşama sevinciniz sonsuz, bayramınız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte nice nice güzel bayramlar diliyoruz.
1: Neşeli, keyifli bir bayram olsun, evet. Sağlıklı bir bayram olsun
2: Mutlu
1: diliyoruz.
2: bayramlar.
0: Sağ olun.
1: Mutlu bayramlar, hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

Hayal, hayat, sanatın kaçırılmayacak sohbetlerini canlı yayında kaçırdıysanız podcast'te yakalayabilirsiniz. Bütün geçmiş programlarımız TRT Dinle'de.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Orhan Ayhan, hatırladınız mı? 1960'lı yıllardan itibaren 60 yıla yakın maç anlatan spiker. 90 yaşına yaklaşmış olmasına rağmen halen TRT'de zaman zaman program yapıyor, anlatıyor, sesini ve geçmiş maçları unutturmuyor. Nasıl oluyor da 65 yıl boyunca mikrofondan konuşmaya devam ediyor? Ajda Pekkan 80 yaşında ve konser veriyor. Rahmetli Müzeyyen Senar 88 yaşındayken vefatından 20 gün önce konser vermişti. Demek ki bu sanatçılarımızın ses organları oldukça sağlıklı kalmış ve seslerini korumuşlar. Ses, havanın ses tellerini titreştirmesiyle oluşur. Sesin biçimlenmesini sağlayan organlarsa ağız, burun, dil, dişler, gırtlak, akciğerler ve bunları yöneten kaslardır. Ses için gerekli olan enerji, soluk verme sırasında ciğerlerden gelen hava akımıyla elde edilir. Eksik diş, sinüzit, faranjit, geniz ve burun eti güzel sesin oluşmasını engeller. Yine iyi bir ses için akciğerlerin ve nefes borusunun, hatta yemek borusu ve midenin sağlıklı olması gerekir. Daha kısa yolla ifade etmek gerekirse iyi bir ses için sağlıklı bir beden şarttır. Bedenin yorgunluğu sesi etkileyen faktörler arasındadır. Ayrıca uykusuzluk da bedeni, dolayısıyla sesi etkileyen bir faktördür. İyi bir konuşma sesinin özelliklerini İstanbul Radyosu'nun emekli spikerlerinden Bengül Erdamar şöyle sıralıyor. Birincisi işitilebilirlik. Biz buna sesin tonu da diyoruz. Sesin belli bir mekanda işitilebilir olma özelliğidir. Herkesi rahatsız edecek kadar yüksek değil ama yalnızca kendi duyabileceği kadar düşük de olmamalıdır. Elbette konu olan mikrofonsuz ses çıplak sestir. Kısacası belli bir mekanda herkes tarafından duyulabilen bir ses olmalıdır. İkincisi akıcılık. Konuşurken karşımızdakinin algılama hızına denk bir akıcılıkta konuşmalıyız. Bunun üzerindeki hız algılamayı güçleştirdiği gibi bazı seslerin yutulmasına da neden olacaktır. Böyle bir sesin de iyi bir konuşma sesi olduğu söylenemez elbette. Üçüncüsü hoşa giderlik. Biz buna sesin tınısı diyoruz. Tınaları tiz sesler, pes sesler, metalik sesler, burun sesleri gibi sözcüklerle ifade ederiz. Aslında en güzel sesler tiz seslerle pes sesler arasında orta kalınlıktaki seslerdir ki bunlara parlak sesler diyoruz. Dördüncüsü anlamlılık. Ses amacını anlatmalıdır. Bunun için güvenli, dengeli, sade ve kişilikli bir sesle konuşmak gereklidir. Ve beşincisi bükümlülük. Ses monoton olmamalıdır. Konuşurken cümleleri doğal melodisiyle söylemek gerekir. Vurguların yerinde olması doğru ezgiyi bulmak için önemlidir. Acaba sesi başarılı çıkarmak için neler yapmak gerekir? Öncelikle iyi bir ses için

0: nefesi iyi ayarlamalıyız. Yanlış yerde nefes almak cümlenin akışını bozar. Nefes çalışmaları yapılmalı, kondisyon geliştirilmelidir. İkincisi, kendi imkanlarımızı bilmek gerekir. Bunun için dakikada kaç kelime konuştuğumuzu bilmeliyiz. Doğaldır ki bu sayı okunan metnin içeriğine göre değişecektir. Eğitim kültür programlarında edebi metinlerde dakikadaki kelime sayısı azalırken haberde, magazinde artacaktır. Haberde, magazinde tempo hızlıdır ama söylenenlerin anlaşılır olması da esastır. Ve son olarak sistemli çalışmak iyi bir ses için vazgeçilmez konudur. Her gün düzenli olarak yüksek sesle okumak büyük kazanç sağlayacaktır. Bu süre 3 ya da 5 dakika bile olabilir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Sağlık 360.
1: Değerli dinleyenlerimiz, TRT Türkiye'nin sesi mikrofonlarında Sağlık 360'ın yeni bir bölümüyle birlikteyiz. Ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyürek. Sağlık 360'ın bu bölümünde bir gülüşten fazlasını ifade eden ağız ve diş sağlığı konusunu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Mehmet Eray Kols ile konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sizi daha yakından tanıyabilir miyiz?
2: Merhaba Çağdaş Hocam. Öncelikle beni programa davet eden TRT Radyo'ya, size ve ikimize çok teşekkür ederim. Kısaca kendimden bahsetmem gerekirse 1981 yılında Ankara'da doğdum. Cumhuriyet Lisesi'nden mezun oldum. 2001 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde lisans eğitimine başladım. 2006 yılında mezun olduktan sonra 2007 yılında Ağız Diş Çene Radyosu Anabilim Dalı'nda doktora eğitimime başladım. 2017 yılında doçent, 2022 yılında profesör unvanı aldım. Yaklaşık 6 yıldır da fakültemizin hastanesinin başhekim olarak görev yapmaktayım. Evliyim ve bir kız çocuğu babasıyım.
1: Sayın Hocam, sohbetimize toplumumuzun ağız ve diş sağlığına verdiği öncelik ve sahip olduğu farkındalık düzeyini konuşarak başlamak istiyorum. Sizce toplumumuz ağız ve diş sağlığı konusunda hangi bilinç düzeyinde? Özellikle koruyucu diş hekimliği kültürünün ülkemizdeki durumu hakkında değerlendirmelerinizi merak ediyorum.
2: Çağdaş Hocam, toplumumuz eski yıllara nazaran ağız diş sağlığı bakımı anlamında ciddi şekilde iyi durumda. Ancak tabii ki yani daha iyi durumlara gelebilmeleri gerekiyor. Koruyucu diş hekimliğini iki ayrı başlıkta inceleyebiliriz. Yani bunlardan bir tanesi kişinin kendisini sağladığı bakım. İkincisi de biz diş hekimlerinin sağladığı bakım. Ama öncelikli ve hani en önemli olan kısmı kişinin kendi bakımı. Hani bunları diş fırçalama, diş ipi kullanımı, ağız gargaranının kullanımı. Kişinin kendi bakımını sağladıktan sonra zaten biz profesyonellere aslında çok fazla bir iş düşmüyor. Bizim de bu anlamda koruyucu diş hekimliği anlamında yaptığımız işler arasında kişinin bilgilendirilmesi, profesyonel bilgilendirilmesi, rutin muayeneleri yer alıyor. Aslında dediğim gibi yani konuda her zaman kişinin kendi öz bakımı koruyucu diş hekimliğinde daha önemli bir yer tutmakta.
1: Hocam, ağız ve diş sağlığı genel sistemimiz içerisinde önemli konulardan biri. Bu bağlamda Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültemiz ve hastanemiz de önemli kurumlar arasında yer alıyor. Başhekim olarak hastanemiz ve taşıdığı hizmet yükü açısından bilgi verebilir misiniz?
2: Türkiye'de sağlık anlamında diş hekimliği ciddi anlamda iyi bir yerde. Birçok şehirde birçok hastane bulunmakta. Fakülte hastaneleri de bunun içinde önemli bir yer tutmakta. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi olarak 1963 yılından beri hastanemiz halkımıza hizmet vermekte. Mevlana Bulvarı üzerinde eski binamızda hizmet veriyorduk. 2022 yılının Aralık ayında Cumhurbaşkanlığımızın destekleri, rektörümüz Necdet Ünüvar, dekanımız Kaan Orhan'ın rehberliğiyle yeni binamıza taşındık. Yeni binamız 41 metrekare bir kapalı alana sahip, oldukça modern teknolojilerle donatılmış cihazlarla dolu bir hastane. Burada 257 adet diş ünitemiz bulunmakta, 3 tane sedasyon ünitemiz ve 20 yataklı bir yatağımız bulunmakta. Yıl içerisinde 150 bine yakın hastaya hizmet vermekteyiz. Üçüncü basamak olarak geçen bir hastane. Hastanemiz bu anlamda özellikle işleri çok rahatlıkla yapabiliyor. Onun dışında da hani insanların ulaşabileceği bir konumda olduğu için gayet iyi bir sağlık hizmeti verebilmekte.

0: Hocam Sağlık 360'da bugüne kadar hemen hemen her bölümde konu dönüp dolaşıp koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine mutlaka geliyor. Aşikar olduğu üzere. Koruyucu diş hekimliğinin önemi hakkında bize aydınlatabilir misiniz? Mesela erken yaşta kazanılan ağız bakım alışkanlıklarının uzun vadede sağlık sistemine ne tür etkileri oluyor?
1: Çalış hocam, çok güzel bir konuya parmak bastınız. Sağlıklı olmanın ilk şartı tabii ki güzel beslenmek. Beslenmenin de ilk basamağı biliyorsunuz ki ağızdan geçiyor. Erken yaşta kazanılan bakım alışkanlıkları aslında ileride oluşabilecek birçok problemi önlüyor. Yani sağlıklı bir diş iyi bakıldığı takdirde kesinlikle çürümez. Yani bakım çok önemli. Diş fırçalama alışkanlıklarının çok erken yaşta kazanılması lazım. Ancak işte bu sanayi devrimiyle beraber rafine gıdaların, paketli gıdaların üretimi ister istemez insanların çiğneme alışkanlıklarını azaltmaya başladı. Aslında vücut öyle bir fizyolojiye sahiptir ki çiğnemeyle de aslında dişler kendini temizler. Yani yanağımız, dilimiz dişlerin temizliğini aslında sağlar. Ancak tabii ki bakım alışkanlıklarının kazanılması ileride hem kişinin daha iyi bir sağlığa sahip olmasını hem de bunun sağlık sistemine getiren yükü ortadan kaldıracak. Çocuklarda diş sürme yaşı 6 ayla başlıyor. 2 yaşında çocukların bütün süt dişleri ağzında oluyor. Ve bu dönemde kişinin çocuğunun ağız sağlığına çok iyi şekilde bakması gerekiyor. Çünkü 6 yaşında daim dişler çıkmaya başlıyor. Birçok ebeveyn bunun farkında değil. Biz buna karışık dişlenme dönemi diyoruz aslında. 13 yaşına kadar devam ediyor. Yani 13 yaşına kadar çocuklarımızın ağzında hem süt dişleri hem daim dişler bulunmakta. Bu dönemde tabii ki hani süt dişleri dökülecek olarak düşünülebiliyor ama o süt dişlerinin yanında daim dişler de var. Bunları bir ömür kullanacak kişiler. O yüzden bu bakıma çok iyi yapılması gerekiyor. Çocuklara bakımı bıraktığımız takdirde çocukların el manipülasyonunu kazanması yani 7 yaşını buluyor. Yani burada ebeveynlere çok büyük bir görev düşüyor. O dönemde çocukların dişlerini kendilerini fırçalaması yani mümkünse 7-8 yaşına kadar çocuklarına destek olması gerekiyor. Çünkü o dönemde yapılan bir önleyici tedavi, koruyucu işlemler bir dönemde kişinin bir ömür boyu sağlıklı dişlerle hayatını sürdürmesini sağlıyor.
0: Sayın hocam, programımızın bu kısmında ağız diş sağlığı ve genel sağlık ilişkisinden ben bahsetmek istiyorum biraz. Ağız ve diş sağlığı ile kalp damar hastalıkları, diyabet ve bazı sistemik hastalıklar arasında ne tür bağlantılar var?
1: Çağdaş hocam, biraz önce de bahsettiğim gibi vücut sağlığımız bir bütün. Bu bütünün parçaları var, aynı dişler gibi. Sindirim de biliyorsunuz ki ağızdan başlayıp hani mide ve bağırsakta devam eden bir süreç. Burada ilk aşamada çiğnemenin doğru şekilde yapılması lazım. Çiğneme doğru şekilde yapıldıktan sonra sindirime geçecek besinler yani mideye inecek besinler daha iyi bir şekilde öğütülmüş olacak ve midenin bu iş için harcayacağı enerji düşecek. Midenin düşeceği enerji daha sonra bağırsaklara daha iyi bir emilemeye neden olacak. Bu enerjinin de yani bu işte sindirim için kullanılması gereken enerji de böylelikle vücudun onarımı için kullanılmaya başlayacak. Yani ağız sağlığı bu anlamda çok önemli. Yani ilk basamağı doğru şekilde etmemiz gerekiyor. Şimdi benim uzmanlığım gereği hastaneye gelen ilk hastaların muayeneleri tarafımızca yapılmakta. Birçok sistemik hastalık işte bahsettiğiniz gibi kalp hastalıkları, diyabet gibi rahatsızlıklarda dişlerle ilgili bulgular yakalayabilmekteyiz. Yani örnek verebilirsek ağız kuruluğuyla gelen bir hasta, kemik kaybı olan hasta, ağızda böyle aseton kokusunu aldığımız zaman mesela kişinin diyabetin ilk bulgularını bunları saptayabiliyoruz ve bir tıp hekimine yönlendirebiliyoruz. Bu anlamda kişinin bilinçlenmesini sağlıyoruz. Onun dışında mesela ağızda çok sıklıkla rastlanan aftöz ülserasyonlar, mide rahatsızlıklarını işaret edebilir, vitamin eksikliklerini işaret edebilir. Yine aynı şekilde biz diş hekimlerinin kardiyoloji anlamında da çok ciddi bir yer almaktayız. İçerisinin bakteri popülasyonu vücuttaki en kalabalık yer. Hani bu bakterilerin yararlı olanları var, zararlı olanları var. Bunlar bir denge halinde yaşamaktalar. Ancak ağız sağlığımız bozulduğu zaman en büyük tehlike bu bakterilerin kalpteki dokulara yerleşmesi. Yani bakteriyel endokardit dediğimiz çok ciddi bir tabloyla karşılaşabiliriz. Burada biz diş hekimine çok büyük rol düşüyor. Ne anlamda kişiyi bilinçlendirmemiz gerekiyor. Tabii ki bizim bilinçlendirmemiz tek başına yeterli değil. Kişinin de bu anlamda ağız sağlığına çok iyi dikkat etmesi gerekiyor. Son dönemlerde zaten sıklıkla da rastladığımız sporcu sağlığı, eklem yaralanmalarında ağız içerisindeki bakterilerin çok büyük önemi var. Bu yaralanmaların çiğleşmesi, çok sıklıkla tekrar etmesi ağız sağlığıyla paralellik göstermekte. Bunlar örnekler. Tabii bu örnekleri daha fazlalaştırabiliriz. Ama ağız sağlığı bu anlamda hani bütün vücut sağlığı.

0: oranını etkilemek.
1: Yani hocam anladığım kadarıyla ağız içindeki bazı bulgular farklı hastalıkların erken sinyali olarak değerlendirilebiliyor. Evet. Hocam teknolojinin hizmet sunum süreçlerini ciddi biçimde değiştirdiği alanlardan biri de sağlık. Çok ciddi şekilde etkilerini görebiliyoruz. Sohbetimizin bu kısmında dijitalleşme ve yapay zekanın ağız diş sağlığı hizmetleri üzerindeki etkisinden bahsetmek istiyorum ben birazcık. Özellikle uzmanlık alanınız ekseninde radyoloji olduğu için ağız diş ve çene radyolojisi günümüzde nasıl bir dönüşüm geçiriyor bu etkilerle?
0: Şimdi yapay zeka dünyada birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da çok ciddi yer kaplamaya başladı. Hani diş hekimliğinde de radyoloji dediniz ama onun dışında ortodonti, cerrahi, protez bu gibi alanlarda da çok ciddi anlamda yapay zekanın artık bizim meslek alanımıza girdiği yerler var. Hani bunları örneklendirmek gerekirse son dönemde zaten sıklıkla duyuyorsunuzdur şeffaf plak tedavileri. Özellikle ortodontide. Şeffaf plak tedavileri tamamen aslında bir yapay zekanın işin içerisine girdiği bir konu. Burada ağız içi tarayıcıların kullanımı ile beraber hastalardan ölçüler alınıyor. Ve ölçüler alındıktan sonra hastamıza 2 yıl sonra dişlerin nasıl olacağını gösterebiliyoruz. Bu aslında bir yapay zekanın bize yardımı gibi düşünülebilir. Bunun dışında bu ağız içi tarayıcılar biliyorsunuz eskiden ölçüler işte alginatla alıyorduk, macunlarla alıyorduk. Çok zorlu işlemlerdi. Şimdi bu programlar tabii ki tarayıcılarla alınabiliyor ve bu tarayıcıların da kullandığı programlar yapay zeka programları. Öyle olunca hatayı minimale indirebiliyoruz. Radyoloji alanında dediğiniz gibi çeşitli programlar var. Türkiye'de patentli olan programlar da var. Hani radyografi programı yüklediğimiz takdirde orada bir hekimin size sunabileceği birçok teşhisi bize sunabiliyor. Dijitalleşme demiştiniz. Dijitalleşme çok önemli. Yani eskiye nazaran radyolojik görüntülemede radyasyon dozu yani çok önemli bir şey. Dijitalleşmeyle beraber çok düşürüldü. Yani onda bir oranlarına kadar indi. Bu da bize çok büyük avantajlar sağlıyor. Çünkü radyasyon vücutta birikebilir. Düşük radyasyon dozu hastanın genel sağlığını da etkileyecek bir şey ve daha sağlıklı şekilde işlemleri sürdürmemizi sağlıyor. Son bir konu da hani konuyu çok fazla uzatmayı istemiyorum. Ülkemizde mesela e-nabız diye bir sistem var. Bu çok önemli bir sistem. Burada bu dijitalleşmenin sunduğu avantajlardan bir tanesi. Kişi başka bir hastanede çektirdiği filmi diğer bir hastaneye gittiği zaman orada hekim o filmi görebiliyor. Böyle olunca hani gereksiz görüntülemenin de önüne geçmiş oluyoruz. Yani bu anlamda ciddi bir arşivimiz var, hastane arşivimiz. Bu yapay zeka ve dijitalleşmenin sağlıkta bize sunduğu faydalar arasında sıralanabilir.
1: Sayın hocam, idari göreviniz sebebiyle sormak istiyorum. Üniversite diş hastanelerimizin sağlık sistemimiz içerisindeki rolünden bahsetmek istiyorum ben. Farklı bir yapıyız çünkü doğal olarak. Hem eğitim hem de sağlık hizmeti sunumu aynı anda yürütülüyor. Bunlar bize ekstra sorumluluklar yüklüyor. Özellikle bu konuda neler söylemek istersiniz?
0: Evet, üniversite hastaneleri bu anlamda hibrit bir yapıya sahip. Hem eğitim hem de hasta tedavisini yürütmek zorunda olduğumuz binalar. Mesela Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi olarak bizde hem lisans öğrencileri var hem lisans üstü eğitim alan yani uzmanlık öğrencileri var. Ben lisans öğrencilerinden başlayayım en azından ufak bir bilgilendirme yapayım. Bizim lisans öğrencilerimiz 1. 2. 3. sınıfta preklinik eğitimlerini yine hastane binası içerisinde laboratuvarlarda yürütüyorlar. Burada fantom çeneler üzerinde çalışmalarını yapıyorlar. 4. 5. sınıfa geçtikleri zaman da profesyonel öğretim üyelerinin gözetiminde hasta tedavilerine uygunuyorlar. Ancak öğrencilerin burada tedavi anlamında %20'lik bir baremden bahsedebiliriz. Asıl hasta tedavilerini yürüten kısım lisansüstü eğitiminde olan uzmanlık öğrencileri ve öğretim üyelerimiz. Yaklaşık şu an Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde 200'e yakın uzmanlık öğrencisi var. Bu asistan arkadaşlarımız diye bahsedebilirim. Hem hasta tedavilerini uyguluyorlar hem eğitim faaliyetlerinde de hastanemiz içerisinde yer alıyorlar. Bizim hastanemiz bu anlamda TÜBİTAK'tan akreditasyon alan sağlıklı kalite standartlarında ilk hastane diş hekimliği fakültesi anlamında. Onun dışında eğitim anlamında ADE ve DEPAT gibi önemli kurumlardan da yeterlik belgesi aldık. Güzel bir hastanemiz var. Hani bu anlamda fakülte hastane içerisinde iyi bir yerdeyiz. Şimdi öğrencilerin hastane içerisinde bulunması bizim mesleğimizden kaynaklı. Yani o kişiler eğitimlerini hem hasta üzerinde hem laboratuvarlara da almak zorundalar. Bu anlamda kişilerin hem mesleki gelişimlerini sağlarken hem de hasta hizmeti verebiliyoruz. Bu anlamda diş hekim fakülte hastaneleri hibrit kurumlar ve iyi hizmet veren kurumlar.
1: Evet hocam. Sohbetimizin bu kısmında diş hekimliği bağlamında bazı popüler soruları size yönetmek istiyorum. Tabii kısa sorular, kısa cevaplar şeklinde gidelim. İstediğiniz kadar uzatabilirsiniz hocam. Elektrikli diş fırçası mı, klasik diş fırçası mı?
0: Şimdi Çağdaş Hocam, ben çok net direkt cevap

0: verebilirim ama klasik diş fırçaları iyi şekilde kullanıldığı takdirde yeterlidir. Ancak elektrikli fırçalar hani bir klasik fırçaya nazaran yaklaşık 3 ya da 4 kat daha iyi temizlik sağlayabilirler. O yüzden elektrikli diş fırçası diyeceğim.
1: Peki diş taşı temizliği kişiden kişiye elbette değişiyordur. Ne sıklıkla yapılmalı hocam ortalama olarak?
0: Yani burada da dediğiniz gibi kişiden kişiye değişiyor. Hani bu kişinin tükürük kalitesi, tükürük miktarı, ağız hijyenine bakımı değişiyor. Ama hani 6 ay ile 1 yıllık periyotlar arasında kişinin diş taşı temizliği yaptırması gerekmektedir.
1: Peki hocam şey çok tartışılıyor, ağız gargaraları. Gerçekten gerekli mi, faydası var mı?
0: Ağız gargaraları hani bu filmlerde kullanıldığı gibi böyle her gün kullanılacak ürünler değil. Bu benim tabii kişisel görüşüm. Ağız gargaraları haftada 2 ya da 3 kullanımı yeterli olacaktır. Asıl önemli olan mekanik temizliktir. Yani kişinin dişlerini fırçalaması. Sonrasında yanında yardımcı ürünler olarak ağız gargaralarını kullanabiliriz. Piyasada kullanılan çoğu ağız gargarasının her gün kullanımı ağız mukozasında ciddi yaralanmalara neden olabilir. O yüzden ağız gargaraları tabii ki kullanılması gereken ürünlerdir. Ama her gün değil, haftada 2 ya da 3 gün yeterlidir.
1: Yeterli. 20'yah dişleri hocam çok tartışılıyor. 20'yah dişleri mutlaka çekilmeli mi?
0: Burada da bir yanlış bir görüş var. 20 yaş dişleri mutlaka çekilmesi gereken dişler değil. 20 yaş dişleri aslında fizyolojik anlamda diğer dişlerden bir farkı yok. Ancak konunun başında da bahsettiğimiz gibi bu sanayi devrimiyle beraber çene kavislerimiz oldukça küçülmeye başladı. Çiğneme alışkanlıklarımız azaldı. Öyle olunca 20 yaş dişleri ağız içerisinde doğru şekilde konumlanamıyor. Yandaki dişe zarar veriyorsa, pozisyon anlamında doğru bir yerden çıkmıyorsa 20 yaş dişleri çekilebilir. Ama onun dışında ağız içine doğru konumlanmış, çiğnemeye yardımcı olan 20 yaş dişlerin çekilmesine gerek yoktur.
1: Peki hocam, çocuklarda ilk diş hekimi muayenesi hangi yaşta ne zaman yapılmalı?
0: Dediğim gibi yani çocukların ilk süt dişlerini sürme yaşı 6 ay. 6 ayda sürmeye başlayan dişler 1 yaşına kadar sürmesini devam et. 2 yaşında bütün dişleri tamamlıyoruz. Hani biz diş hekimleri olarak 6 ay en geç 1 yaşına kadar diş muayenesinin yapılmasını öneriyoruz. Çünkü orada yakalanan en ufak bir şey ileriki yaşlarda daha sağlıklı hale getirmemizi sağlayabilir.
1: Peki hocam, diş beyazlatma, estetik uygulamaları bunlar sadece görüntü kaygısıyla yapılmalı mı?
0: Burada tabii çok farklı bir alan. Yani görüntü kaygısıyla yapılmalı mı? Bu kişinin özgüveniyle alakalı. Yani şimdi kişi gülüşünden memnun değil. Hani daha iyi bir görüntüye sahip olmak istiyorsa bunu yaptırabilir. Ancak biliyorsunuz ki bu tip kozmetik uygulamalar diş sağlığına zarar veren uygulamalar. Hani bunları yapılacaksa bile profesyonel bir diş hekimi gözetiminde yarar zarar ilişkisi gözetilerek minimal invaziv işlemlerde yani dişlere çok az zarar vererek uygulanabilecek işlemler. Hani dediğim gibi kesinlikle bir profesyonel diş hekimi tarafından yapılmalı. Bu şekilde uygulanabilir.
1: Hocam son olarak mesleki kariyerinizde ve genel anlamda hayatta edindiğimiz tecrübelerden yola çıkarak öğrencilerimize, yeni mezunlarımıza, mesleki hayatlarının henüz başlangıcında olanlara tavsiyeleriniz neler olur?
0: Şimdi özellikle diş hekimliği öğrencilerine tavsiyem şu. Hani okula girdikleri zaman o okulun ileriki yaşamda meslekleri olacağını unutmamaları gerekiyor. Yani o yüzden derslere gerçekten çok iyi katılım sağlayıp bina içerisinde, hastane içerisinde olabildiğince çok vakayı görmeleri gerekiyor. Çünkü ileriki yaşamlarında bu kadar diş hekiminin olduğu bir ortamda bulunamayacaklar ve bu kadar vaka göremeyecekler. Lisansüstü öğrencilerimiz için de zaten hani hastane içerisinde oldukça vaka görüyorlar. Diş hekimliği bir malzeme bilimi aslında. Bu malzemeyi çok yakından takip etmeleri gerekiyor. Yani mezun olduktan sonra çağın gereksinimlerini doğru şekilde takip edemezlerse mesleki anlamda geride kalabilirler. O yüzden en azından yılda bir kere bile olsa bir diş hekimliği kongresine katılıp orada yeni çıkmış cihazları, yeni çıkmış malzemeleri görmelerini tavsiye ederim. Tabii öğrencilerimize tavsiyem de hani etik tedaviler yapmaları. Hani etik ve vicdanlı tedaviler yapmaları. Çünkü yapacağımız işlemlerin hiçbirinin geri dönüşümü yok. Hani o yüzden tıbbi kuralları gözeterek etik bir şekilde tedavilerini uygulamalarını öneririm.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim Çağdaş Hocam.
1: Değerli zamanınız, katkılarınız için. Sevgili dinleyenler, Sağlık 360'ın bu bölümünde bir gülüşten fazlasını ifade eden ağız ve diş sağlığı konusunu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Mehmet Eray Kolsuz ile konuştuk. Mikrofonda ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyürek ve program sorumlumuz Gökmen Sarmaşık. Size mutlu, huzurlu ve daha da önemlisi sağlıklı bir hafta diliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
2: Sağlık 360.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün ülkemizde modern basketbolun temellerini atan ve hocaların da hocası unvanıyla hatırlanan Aydan Siyavuş'tan söz edeceğiz. Aydan Siyavuş, taktik tahtasına çizdiği oyunlardan Türk basketbolunu Avrupa haritasına yerleştirmesine kadar pek çok başarısı olan vizyoner bir antrenördü. Kariyerine basketbolun Türkiye'de henüz geri planda olduğu bir dönemde bu oyunu bir disiplin ve bilim dalı olarak ele almasıyla başladı. 30'lu yaşlarının başında Eczacıbaşı ile kazandığı üst üste şampiyonluklar sadece bir başarı değildi. Çünkü o dönemin şartlarında boyalı alanı adeta bir kare gibi savunan ve hızlı hücum estetiğiyle göze çarpan takımlar yarattı. 1981 yılında milli takımımızın başında kazandığı Balkan şampiyonluğu tek kelimeyle imkansız görülen bir hayalin gerçeğe dönüşüydü. Bu şampiyonluk aynı zamanda Türk basketbolcularına biz de yapabiliriz dedirten ilk büyük kıvılcımdı. Aydan Siyavuş'u efsane kılan asıl özelliği ise bitmek bilmeyen öğretme aşkıydı. Anadolu Efes'ten Beşiktaş'a, Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye kadar dokunduğu her kulüpte sadece kupa kazanmadı. Bugün Türk basketboluna yön veren pek çok antrenör ve idarecinin de zihin dünyasını şekillendirdi. O, sahanın kenarında sakin ama otoriter duruşuyla bir güven abidesiydi. Genç yetenekleri keşfetme ve onları uluslararası seviyeye hazırlama konusundaki dehası bugün Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'ne veya EuroLeague zirvesine giden yolun ilk taşlarını döşedi. 1998 yılında çok genç yaşında aramızdan ayrıldığında arkasında basketbola adanmış tertemiz bir miras bıraktı Aydan Siyavuş. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den bakış,

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'la telefonla görüştü. Gündemde ABD ile İran arasındaki müzakere süreci vardı. Erdoğan, diplomatik adımların desteklenmesinin önemini bir kez daha vurguladı. ABD ve İran arasında müzakereler devam ederken sahadaki gerginlik sürüyor. ABD ordusu İran'ın güneyinde meşru müdafaa amacıyla saldırılar düzenlediğini duyurdu. ABD ile İran arasındaki müzakere süreci yine kördü. ABD Başkanı Trump görüşmelerin iyi gittiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio da bugün gelişme olabilir dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise bir çerçeveye ulaştık ama bu anlaşma yakın demek değil ifadesini kullandı. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacakların ancak hizmetin bir bedeli olacağını söyledi. ABD ve İran arasındaki ateşkesin kalıcı barışa dönmesi için Türkiye'nin diplomatik adımları sürüyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçte kilit rol oynadığını vurguladı. Çelik, bütün kardeş ülkelerin bu siyasi iradeye destek vermesi son derece memnuniyet vericidir dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Merkezi'nde yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlere sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir dedi, siyasi zorbalığa asla izin vermeyeceklerini söyledi. Çatışmanın CHP'lilerin kendi içinde olduğunu söyleyen Çelik, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın CHP'de yaşananların tarafı olmadığını vurguladı. Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 3 yılın ardından 30 Mayıs Cumartesi günü CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Kurban Bayramı'nın 4. gününde partililerle bayramlaşacak. 1 Haziran'da ise parti meclisini toplayarak Merkez Yönetim Kurulu'nu belirleyecek. Gün boyu çalışmalarını evinde sürdüren Kılıçdaroğlu, kendisini ziyaret eden isimlerle yol haritasına ilişkin fikir alışverişinde bulundu. Tebligatın ardından CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür